Ve bu sevgisi Allah için olmayanların sevgileri cehaletlerinden ve Allah'ı bilmekteki kusurlarındandır. Peygamberi sevmek mahbubtur. Çünkü onu Allah için sevmek, Allah'ı sevmek demektir. Alimleri, takva sahiplerini sevmek de böyledir. Zira sevilenin sevgilisi de sevilir. Sevilenin elçisi de sevimlidir. Sevileni seven de sevilir. Bunların hepsi bir asla rücu eder ve başkasına geçmez. Basiret erbabına göre gerçekte sevilen yalnız Allahü Teala'dır. Ondan başka sevgiye hak kazanan yoktur. Varlıklar arasında bizatihi kaim olan yalnız Allahü Teala'dır. Ondan başka her şey onun kuvvet ve kudretiyle vardır. Başkasından meydana gelen kendi zatını seven bir arif, onu meydana getireni ve inanıyorsa onu yoktan var edip yaşatan ve bizatihi kaim olup başkalarını da yaşatanı elbette sever. Onu sevmemesi kendine ve Rabbine olan cehaletinden ileri gelir. Muhabbet marifetin meyvesidir. Marifetten sonra gelir. Marifet olmazsa muhabbet olmaz. Marifet zayıf olursa muhabbet de zayıf olur. Marifet ne nispette kuvvetli olursa muhabbet de o nispette kuvvetleşir. Bunun için Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh, Rabbini bilen onu sever, dünyayı bilen ondan nefret eder buyurmuştur. Zaten insanoğlunun kendisini sevip kendisini yaratanı sevmemesi düşünülemez. Güneşin yakıcı sıcağı ile karşılaşan gölgeyi sever. Mevcudatta ne varsa hepsi Allah'a nispetle gölgenin ağaca, aydınlığın güneşe nispeti gibi hepsi onun kudretinin eseri ve hepsinin varlığı onun varlığına bağlıdır. Gölgenin varlığı ağacın varlığına, aydınlığın varlığı da güneşin varlığına bağlı olduğu gibi. Daha doğrusu bu misal avamın vehmi görüşlerine nispetle doğru olabilir. Çünkü onlar aydınlığı güneşin eseri ve ondan aktığını sanırlar. Bu ise basiret sahipleri için açık bir hatadır. Zira onlara göre gerçekte güneşin karşısına kesif cisimler çıktığı vakit Allahü Teala'nın kudretinden hasıl olan o cismi aydınlatır. Yoksa güneşin kendisinde bir hüneri yoktur. Nitekim güneşin kendisi, şekli ve sureti de yine Allahü Teala'nın kudretinden meydana gelmiştir. Gerçek budur. Verdiğimiz misalden maksat hakikati açıklamak değil, durumu aydınlığa kavuşturmaktır. Demek ki insanın kendisini sevmesi zaruri ise kendisini yaratan, devam ettiren, zahiri ve batini vasıflarını tamamlayan, cevher ve arazını meydana getirene inanıyorsa onu sevmesi zaruridir. Bu sevgi dışında kalıp nefis ve şehvetleriyle uğraşan Rabbinden ve Hâlıkından gaflet etmiş ve onu gereği gibi bilememiş, görüşleri hayvanların da ortak olduğu madde ve şehvet, şehvetlerinin tatmini peşinde meleklere yaklaşamayanın üzerinde yürüyemeyeceği melekût âleminden mahrum kalmış kimsedir. İkinci sebebi de ele alalım. O da kendisine malını korumak, kendisiyle tatlı konuşmak, yardımda bulunmak, düşmanlara karşı savunmak, kendisine, ailesine, çoluk çocuğuna iyilik yapmak ve ihsanda bulunmaktır. Böyle bir insan elbet kendisi için sevimli olur. İşte bütün bunlar olduğu gibi yine de yalnız Allah'ı sevmeyi gerektirir. Çünkü bu adam gerçeği olduğu gibi bileydi, bütün bu iyilikleri kendisine yapan ve yaptıranın Allahü Teala olduğunu bilirdi. Bu özel işlerde hüküm böyle olduğu gibi umumi olarak sayılmasına imkan olmayan her çeşit nimetleri de yine Allahü Teala vermiştir. Nitekim Nahl suresi
18. ayetinde, halbuki Allah'ın nimetini teker teker saymaya kalkışsanız, icmalen bile sayamazsınız. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir buyurdu. Kabul edelim ki, bir zengin veya hükümdar, bütün hazinelerinde dilediği gibi tasarruf yetkisini sana vermiştir. Senin bu ihsanı ondan bilmen yanlıştır. Evvela onun yaptığı, sahibi bulunduğu malın tasarrufunu senin emrine vermesinden ibarettir. O adamı ve o malı yaratan kim? O malda tasarrufun kudret ve iradesini o adama nasip eden kim? Seni o adama sevdirip onu sana meylettiren ve sana ihsan etmenin din ve dünyası hakkında onun için hayırlı olduğunu ona bildiren kim? Eğer bunlar olmasa sana bir habbe verir miydi? Allahü Teala'nın bu sebepleri onda yaratması ve malını sana vermesinin hakkında hayırlı olmasını bildirmekle onu bu işi yapmaya mecbur etmiş ve adamın muhalefet imkanı kalmamıştır. Demek ki asıl sana ihsanda bulunan onu bu işe mecbur edendir. Onun eli ise ihsanı sana ulaştırmakta bir vasıtadır. Elin sahibi suyun yatağında akması gibi buna mecburdur. Şayet kendiliğinden ihsan ettiğini ve bir vasıta olmadığını düşünerek ona teşekkür ediyor ve onu seviyorsan, işin iç yüzünü bilmiyorsun demektir. Çünkü insanın ancak kendine ihsanı düşünülür. Başka herhangi bir yaratığa ilgi ise muhaldir. Zira onun malını vermesinde ya peşin veya veresiye bir menfaat düşünür. Şüphesiz en veresiyesi ahirette mükafat almasıdır. Peşin olanı da adamı minneti altına almak, onu kendine bağlamak, övdürmek, cömertlikle ün almak, gönülleri kendisine bağlayıp kendisine hizmet ettirmek, sevdirmek ve saydırmak gibi sebeplerdir. İnsan malını ateşe, suya atmayacağı gibi boşu boşuna da başkasına vermez. Ancak bir gayesi için verir. İşte onun maksadı o gayesidir. Yoksa malını sana verirken maksadı sen değilsin. Sen onun maksadını yerine getirmek için bir vasıtasın. O sayede anılmak, övülmek, teşekkür edilmek ve sevap kazanmak gibi şeyleri sağlamış olur. Maksadına ulaşmak için seni almaya musahhar kıldı. Demek ki sana iyilik yapan kendisine yapmış olur. Aynı zamanda verdiğinden fazlasını bekliyor. Eğer o fazlalık ümidi olmasa sana bir şey vermezdi. O halde bu adam iki yönden teşekkür ve sevgiye müstahak değildir. Birincisi, Allah'ın hükmü ile o buna musahhardır. Muhalefet imkanı yoktur. O sultanın hazine vekili gibidir. Onun hilat giydirmesi sultanın emriyle olduğu için mecburdur. Muhalefet imkanı yoktur. Eğer kendi başına kalaydı hiç kimseye bir şey vermezdi. İhsan eden herkes de böyledir. Eğer Allahü Teala onları kendi başlarına bıraksaydı onlar hiç kimseye bir şey vermezlerdi. Fakat Allahü Teala onların gönlüne bu malı vermek hem dünya ve hem de ahiret için senin hakkında daha hayırlı olur diye yerleştirdi ve ona göre bu malı verdi. Hal böyle olunca onun methedilip sevilecek nesi kalır? İkincisi, o bu verdiğini bir esnaf gibi sevdiği daha kârlı bir şeyle değiştirmek için veriyor. Satıcı kârı ile bir malı sattığı için sevilip övülecek bir yönü olmadığı gibi sevap, teşekkür, övgü ve başka bir karşılık bekleyen kimsenin sevilip övülecek bir hakkı yoktur. İhsan cömertliktedir. Cömertlik de hiçbir karşılık gözetmeden malı infaktır. Bu da Allahü Teala'dan başkası için muhaldir. Odur ki ihsan olmak üzere kendisi için değil, insanlar için
insanlara inam etmiştir. Çünkü o, garez ve gayelerden münezzehtir. Gerçek anlamdaki bu cömertlik ve ihsan, ondan başkası için yalan veya mecazdır. Gerçek manasıyla cömertlik ve ihsanı başkasında aramak, siyah ile beyazı bir arada toplamak gibi muhal ve mümtenidir. Şayet tabiatlerde ihsan edenleri sevmek diye bir şey varsa, arif olanın yalnız Allahü Teala'yı sevmesi lazımdır. Çünkü gerçek ihsan eden odur. Başkasını sevenler, ihsanın hakikatini ve gerçek sahibini bilmeyenlerdir. Sevginin üçüncü sebebi, sana faydası dokunmasa bile, ihsan ile şöhret bulan iyi bir insanı sevmektir. Bu sevgi tabiatlerde de vardır. Adil olup, iyi insanlara rıfk ile muamele eden, mütevazı bir hükümdar duyduğun ve bunun aksine olarak zalim, gaddar bir hükümdar duyduğun vakit, her ikisi de sana kâr ve zararı dokunmayacak şekilde uzak memleketlerde olsalar bile, bunlardan birine kalbinden nefret eder ve diğerine sevgi duyar ve zaruri olarak bu ayrımı yaparsın. Bu sevgi, ihsanda bulunan kimseyi sırf ihsanı yüzünden sevmektir ki, bu sevgi ihsandan bir fayda görmeyende de görülür. İşte bu üçüncü sebep de yalnız Allah'ı sevmeyi gerektirir. Başkası ise sebeple ilgisi olması bakımından sevilir. Zira gerçekte ihsan eden Allahü Teala'dır. O kendi fazlından ilk önce bütün mahlukatı, yarattı. Onların zaruri ihtiyaçları olan azalarını tamamladı. Sonra zaruri olmadığı halde ihtiyaç olduğu sanılan sebepleri yaratmakla onları nimet ve refaha ulaştırdı. Sonra zaruri ve ihtiyaçlarından fazla olan bir takım süs ve ziynetlerle onları güzelleştirdi. Azalardan zaruri olanları baş, kalp ve dalak gibi organlardır. Muhtaç olduğu azalarsa göz, el ve ayak gibi azalardır. Süs ve ziynet azaları ise yay gibi kaşlar, kırmızı dudaklar, renkli gözler gibi azalardır. Bunlar olmasa da bunlara ihtiyaç hasıl olmazdı. İnsanın bedeni dışında kalan zaruri ihtiyaçları su ve besin maddeleri gibi şeylerdir. Hariçten muhtaç olduğu şeyler ilaç, et ve meyvelerdir. Fazladan olan meziyetler renkli taşlar, yeşillik ve aydınlıkların güzel şekilleri, meyvelerin ayrı ayrı tatları, mübrem ihtiyacı olmayan çeşitli yemeklerdir. Bu üç kısım şu canlılar ve hatta bitkiler için de mevcuttur. O halde gerçek ihsan eden ve bütün bunları veren Allahü Teala'dır. Daha başkası nasıl ihsan edebilir? Çünkü başkasının ihsanı onun kudretinin tecellisidir. Hüsnü de, ihsanı da, ihsan edeni ve ihsan sebeplerini de yaratan odur. Durum bu iken onu bırakıp başkalarını sevmek cehalettir. Bunları bilen bu sebeplerle Allahü Teala'yı sever. Sevmenin dördüncü sebebi, bir yarardan değil, yalnız güzelliğinden ötürü güzeli sevmektir ki, daha önce anlattığımız gibi tabiatlar böyle yaratılmış ve güzellik baş gözüyle görülen dış güzelliği, kalp gözü ve basiretle idrak edilen batın ve ahlak güzelliğine ayrılmak üzere ikiye bölünür. Birincisi yani dış güzelliğini çocuklar ve hatta hayvanlar bile fark eder. İkinci güzelliği ise basiret sahipleri anlar. Dünya hayatının dış görünüşünden başka bir şey bilmeyenler bunu anlayamazlar. Güzellikten anlayan için her güzellik sevimlidir. Şayet kalb ile güzelliği bilinirse gönülden sevilir. Bunun görünürdeki benzeri peygamberleri, alimleri ve güzel ahlak sahiplerini sevmektir.
Bu vasıflardan birine sahip olan insanın suratı çirkin ve azaları bozuk olsa da yine sevilir. Çünkü bunun güzelliği batınidir ki bu güzellik beş duyuyla bilinmez. Ancak kendisinde bulunan bu iyi hasletlere delalet eden eserleriyle bilinir. De gönül bunları anlayınca adama meylederek onu sever. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekr Sıddık'ı radıyallahu anh veya İmam-ı Azam'ı kuddise sirruh seven, onları anladığı güzelliklerinden dolayı sevmiştir. Bu sevgi onların güzel suretlerinden veya güzel işlerinden değil, belki o güzel işlerinin delalet ettiği ve güzel işler yapmalarına sebep olan güzel vasıflarındandır. Zira güzel iş, güzel vasıftan doğar ve güzel vasfa delalet eder. Bir musannifin güzel tasnifini, bir şairin güzel şiirini, bir nakkaşın güzel nakışını ve bir mimarın güzel inşaatını gören, bu işlerinden özü ilim ve kudrete dayanan batındaki güzel vasıfları kendisine keşfedilir. İlmin şerefi, malumatının şerefine bağlıdır. Malumatı ne kadar şerefli olursa, ilimde o nispetle şerefli ve güzel olur. Takdir edilen şeylerde de hüküm aynıdır. Mukadderat ne kadar büyük ve önemli olursa, ona olan kudret de o nispetle büyük ve şerefli olur. Malumatın ve bilinen şeylerin en üstünü ve en şereflisi Allahü Teala'dır. Buna göre ilimlerin en şereflisi de Allah'ı bildiren ilimdir. Bundan sonra da şerefte ona yakın olanı gelir. Demek ki tabii olarak gönüllerin sevdiği sıddıkların cemal sıfatları üç şeye racidir. Birincisi, Allah'ı, melekleri, kitapları, resulleri ve resullerin şeriatlerini. İkincisi, kendilerini ıslaha ve Allahü Teala'nın kullarını irşada muktedir olduklarını. Üçüncüsü, insanı hayırdan alıkoyacak şehvet, pis ve rezil şeylerden uzak kalmalarını bilmeye racidir. İşte peygamberler, alimler, halifeler, adalet ve kerem sahibi hükümdarlar bu vasıflarla sevilirler. Onların bu vasıflarını Allahü Teala'nın vasıflarıyla mukayese et. Mesela ilmi ele alalım. Allahü Teala'nın her şeyi ihatadan, yer ve göklerde zerre kadar hiçbir şeyi hariçte kalmayan ilmiyle kulların ilmini ele alırsak, Allah'ın ilmine nispetle kulların ilmi hiç kalır. Nitekim bizzat Allahü Teala İsra suresi 85. ayeti sonunda size ilimden ancak az bir şey verilmiştir buyurdu. Hatta bütün insanlar bir araya toplanıp bir karıncayı ele alarak onu incelese, onun yaratılışıyla ilgili hikmet ve tafsilatı araştırmaya kalkışsa, yüzde birini dahi bilemez ve bulamazlar. İnsanlar ancak Allahü Teala'nın bildirdiğini bilebilirler. Bildikleri az şeyi dahi onlara bildiren Allahü Teala'dır. Nitekim Rahman suresi 3. 4. ayetlerinde Allah insanı yarattı ve ona beyanı öğretti buyurmuştur. İlmin güzellik ve şerefi sevilen bir şey ve bizatihi ilim kimde bulunursa, onun için bir şeref sayılırsa, artık ilim sebebiyle başkasını değil, doğrudan doğruya Allah'ı sevmek lazımdır. Çünkü alimlerin ilmi, Allah'ın ilmine nispetle cehalettir. Bir adam, zamanının en alim ve en cahil iki adamını bildiği halde, İlim sebebiyle en iyi bileni bırakıp da hiçbir şeyi bilmeyeni sevmesi muhaldir. Gerçi en cahili de geçimini temin edecek kadar bir şeyler bilir. Fakat en alimi varken en cahili sevmek doğru olmaz.
İşte insanların Allah'a nispeti, en cahilin en alime nispeti gibi ve çok daha farklıdır. Çünkü en çok bilenin en cahile üstünlüğü, aslında hudutlu olan bilgisi sayesindedir. O en cahilin de bu ilmi elde etmesi mümkündür. Fakat Allahü Teala'nın ilmi hem hudutsuz hem de ona başkasının erişmesi muhaldir. Çünkü onun malumatı sonsuz, mahlukatın malumatı ise sonludur. Kudret sıfatına gelince, bu da bir kemaldir. Acziyet ise noksanlıktır. Her çeşit kemal, olgunluk, azamet, ululuk ve yükseklik sevilir ve ona ulaşmak istenir. Hatta insan Hazreti Ali ve Halid bin Velid radıyallahu anhuma gibilerin menkıbelerinde kahramanlık, mertlik ve şecaat dolu hikayelerini, kuvvet ve kudretlerini, emsallerine galibiyetlerini okuyup duyduğu vakit, görmediği halde yalnız bunları duymasıyla kalbi çarpmaya ve zaruri olarak gurur ve neşe duymaya başlar. Bu hal, zaruri olarak içinden onlara karşı bir sevgi uyandırır. Çünkü bu bir nevi kemaldir. Şimdi bir an için bütün insanların kuvvet ve kudretiyle Allahü Teala'nın kuvvet ve kudretini karşılaştır. İnsanlardan en büyük kuvvete sahip, en geniş mülke hükmeden, en şiddetli ve en ziyade şehvetini kahredebilen, nefis habasetini en çok önleyebilen, kendini ve başkalarını en iyi sevk-i idare edenin de kudreti mahdut ve sınırlıdır. Netice olarak nefsinin bazı sıfatlarına ve bazı hususlarda insanlardan bazılarına hakim olmaktan ileri gidemez. Bununla beraber ne ölüm ne de kalımı için bir şeye müessir olamadığı gibi kendine kâr ve fayda da sağlayamaz. Zarar ve ziyandan bir şey önleyemez. Belki gözünü körlükten, dilini tutukluktan, kulağını sağırlıktan ve vücudunu hastalıktan koruyamaz. Artık kudreti elinde olduğu hususlarda da aciz kaldığı kısımları bile saymaya lüzum yoktur. Nerede kaldı kudreti dışında olanları? Göklerin esrarı, eflak, yıldızlar, yer ve dağlar, denizler, rüzgarlar, yıldırımlar, madenler, bitkiler, hayvanlar ve bunların bütün cüzleri olan şeyler gibi bunların bir zerresine bile gücü yetmez. Bununla beraber kendisinin gücü yettiği şeylerde bile o güç kendisinden değildir. O güç ve kudreti, sebeplerini ve yapılması kendisi için mümkün olanların hepsini Allahü Teala yaratmıştır. En büyük hükümdar ve en kuvvetli bir canlıya bile bir sivrisinek musallat olsa onu helak eder. Kulun kudreti Allahü Teala'nın bahşettiği imkan nispetindedir. Nitekim yeryüzünün en büyük hükümdarlarından olan Zülkarneyn hakkında Kehf suresi 84. ayetinde gerçekten biz Zülkarneyn'i yeryüzünde iktidar sahibi yaptık ve ona gayesine ulaşmak için istediği her şeyden bir vasıta verdik buyuruldu. Onun bütün mülk ve saltanatı yerin muayyen bir parçasında ancak Allahü Teala'nın onu mümkün kılmasıyla olmuştur. Yeryüzünün tümü alemin cisimlerine nispetle bir toprak keseği gibidir. İnsanların faydalandıkları bütün vilayetler o kesekten bir toz gibidir. Aynı zamanda bu toz da Allahü Teala'nın fazlından ve bahşettiği imkanlardandır. O halde kudret, siyaset, üstünlük ve kuvvetinden dolayı Allah'ın kulunu sevip Allah'ı sevmemek muhaldir. Halbuki kuvvet ve kudret ancak Allah'a mahsustur. Cebbar, kahhar, alim ve kadir olan O'dur. Gökler yemininde dürülmüş, yerler ve yerlerde olan her şeyler ve hatta
bütün mahlukatın boyunları onun kudret kabzasındadır. Onların hepsini helak etse,

Mülkünden bir şey eksilmez. Onlar gibi bin mislini yaratsa, bir zorluk, yorgunluk ve acziyet ile karşılaşmaz. Bütün kudretler, onun kudretinin eseri, güzellik, azamet ve kibriyalık, kahru galebe ona mahsustur. Şayet kudretindeki kemalinden dolayı bir kadirin, bir gücü yetenin sevilmesi gerekiyorsa, o da yalnız Allahü Teala'dır. Sıfatına gelince, yani vasfındaki noksanlardan münezzeh olması, rezilet ve pislikten mukaddes olmasının ve batınî sıfatındaki hüsnü cemali, sevilmesinin gerekçelerinden biri olmasına gelince, her ne kadar peygamber ve sıddıklar ayıp ve pisliklerden münezzeh iseler de, tam manasıyla tenzih ve takdis, ancak bir olan celal ve kerem sahibi Allahü Teala'ya mahsustur. Yaratıklar kusur ve noksandan hali kalamaz. Onlar aciz birer yaratıktır. Kemal yalnız onundur. Diğerlerindeki kemal onun onlara verdiği nispettedir. Her kemalin başkasına verilmesi takdir edilmiş değildir. Çünkü kemalin en aşağı derecesi kulun başkasına musahhar olmamasıdır ki bu da Allahü Teala'dan başkası için muhaldir, olamaz. Bütün noksanlıklardan münezzeh ve mukaddes olmasını açıklamak lafı uzatır. Aynı zamanda mükâşefe ilmiyle ilgili olduğu için onu burada açıklamak uygun düşmez. İşte bu vasıfta sevilen bir kemal ve güzellik olduğuna göre bunun hakikati de ancak Allahü Teala'da bulunur. Diğerlerinin kemali ve kusurlardan münezzeh olmaları mutlak değildir. İzafidir. Yani kendilerinden düşük olanlara nispetle daha kâmildirler demektir. Merkebe nispetle atın, ata nispetle insanın daha kâmil olması gibi. Aslında hepsinde noksanlık vardır. Fakat nispet itibariyle birinde daha az, diğerinde daha çoktur. Demek ki güzel sevilir. Mutlak surette de güzellik, ortağı, eşi, benzeri ve dengi bulunmayan, kimseye ihtiyacı olmayıp dilediğini yapan, dilediği gibi hükmeden, hikmeti reddedilmeyen, yer ve göklerde ilminden hariçte zerre bile kalmayan, zalim ve cebbarların boyunları elinde olan kimse, kendi kudretinden, kahru galebesinden kurtulamayan, ezeli olup varlığının evveli olmayan, ebedi olup sonu gelmeyen, varlığının nihayeti olmayan, bizatihi kaim olduğu gibi bütün yaratıkları ayakta tutan, yer ve göklerin mutlak hakimi, canlı ve cansız bütün varlıkların yaratıcısı, izzet ve cebarutla tekleşmiş, mülk ve melekûtu yaratmakla her yönden bir olmuş, fazl ve celal, parlaklık ve cemal, kudret ve kemal sahibi olup, celalini anlamakta akılların şaşırıp hayrete düştüğü, vasfını anlatmakta dillerin tutulduğu, ariflerin onun hakkındaki marifetlerinin kemali, acziyetlerini itiraftan ibaret olduğu, peygamberlerin son mertebesi, vasfını anlatmakla kusurlu olduklarını söylemek olduğu bir Allah'tır. Nitekim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, gereği gibi seni senâ etmekten âcizim, sen kendini senâ ettiğin gibi yücesin buyurmuştur. Sıddık-ı Ekber de radıyallahu anh, anlamadığını anlamak bir anlayıştır demiştir. O Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim ki, mahlukat için kendini bilmeye yol olarak ancak acziyetlerini göstermiştir. Ne olaydı bileydim, hakikat olarak Allah'ın sevgisini inkar edip de bunu mecaz olarak kabul eden, acaba Allah hakkındaki bu cemal ve övünme vasıflarıyla kemal ve güzellik niteliklerini mi, yoksa
Allahü Teala'nın bunlarla mevsuf olduğunu mu, yoksa kemal ve azametin bunları anlayanlar için tabii olarak sevimli olduğunu mu inkar eder? Bunlardan hangisini inkar ettiğini bilemiyorum. Çünkü hiçbirini inkara imkan yoktur. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim ki cehennem ateşinden uzaklaşıp kendileri için hüsnâ cennet vaad edilenlerden başkalarına güvenmemek için kör basiretlerden saklanmış ve hüsrandaki insanları körlük zulmetinde terk ederek hayvanların toplandığı ve behimi şehvetlerin dalgalandığı his aleminde onları mütereddit bırakmıştır. Onlar dünyanın dış görünüşünden bilirler fakat ahiretten gafillerdir. Hatta çokları ahireti bile bilmezler. Bu sebeple hasıl olan sevgi ihsan karşılığındaki sevgiden daha kuvvetlidir. Zira ihsan azalıp çoğalabildiği için bu husustaki sevgi de azalıp çoğalır. Bunun için Allahü Teala Davud'a aleyhisselam benim en çok sevdiğim yalnız rububiyet hakkını yerine getirip karşılıksız olarak bana ibadet edendir diye vahyetmiştir. Yine Zebur'da cehennemden kurtulmak veya cennete girmek için bana kulluk edenden daha zalim kim olabilir? Acaba cennet veya cehennemi yaratmasam ben ibadete hak kazanmış ve bunun ehli değil miydim? Buyurmuştur. İsa aleyhisselam bir gün ibadet eden ve ibadetten zayıflayıp benizleri solan bir topluluğa uğradı ve sordu. Onlar da cehennemden korktuğumuz ve cenneti umduğumuz için bu haldeyiz dediler. İsa aleyhisselam yaratandan korkup yaratığı umduğunuz için çalışıyorsunuz dedi. Aynı şekilde ibadet eden başka bir topluluğa uğradı. Onların durumunu sorunca sevip saydığımız için Allah'a ibadet ediyoruz dediler. İsa aleyhisselam işte siz Allahü Teala'nın dostlarısınız. Ben sizin yanınızda bulunmakla emrolundum dedi. Ebu Hazım ben sevap ümidi veya ikab korkusuyla ibadet etmekten utanç duyarım. Zira o zaman ya korkmasa çalışmayan veya para vermese çalışmayan kötü bir köle durumuna düşerim, dedi. Haberde şöyle varid olmuştur. Sakın almadan çalışmayan kötü işçi veya korkmadan çalışmayan kötü köle gibi olmayın. Beşinci sebep. Sevginin beşinci sebebi, aralarında bir münasebet ve bir benzerlik olmaktır. Çünkü insan benzediği şeye meyleder. Bunun için çocuk çocukla, büyük de büyükle ünsiyet eder. Kuş bile kendi cinsinden olan kuşla ünsiyet eder de diğerlerinden kaçar. Alimin alim ile ünsiyeti, bir sanatkar ile ünsiyetinden daha çoktur. Marangozun marangozla ünsiyeti, bir çiftçiyle ünsiyetinden daha fazladır. Tecrübe, haber ve eserler bunun şahididir. Münasebet, sevginin sebebi olduğuna göre, çocuğun çocukla kurduğu münasebet gibi, zahiri manada olduğu gibi, herkesin anlayamayacağı gizli bir sebeple de olabilir. Güzellik, istifade ve benzeri hiçbir sebep olmaksızın, İki kişi arasında görülen samimiyet gibi. Buna işaret olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ruhlar birbirine yardımcıdır. Onlardan birbirine münasebeti olanlar buluştu. Münasebeti olmayanlarsa ayrıldılar buyurdu. İşte bu sebepte Allah'ı sevmeyi gerektirir. Çünkü her ne kadar suret ve şekil bahis konusu değilse de kul ile Allah arasında batınî bir münasebet vardır. Bu münasebetin bir kısmını kitaplarda yazmak caiz ise de, bir kısmının kaleme alınması caiz değildir. Bir hadis-i kudsî de Allahü Teala, kulum nafile ibadetlerle
durmadan bana yaklaşır,

ve ben de onu severim. Onu sevdiğim vakit, işiten kulağı, gören gözü ve konuşan dili olurum, buyurmuştur. Muhabbet hakkında büyüklerin sözleri. Abdullah bin Muhammed Mürteiş, kul, Allahü Teala'nın evliyasına dost olmak, düşmanlarına da düşman olmakla muhabbete nail olabilir. Abdullah bin Muhammed Mürteiş, kul, muhabbet makamına Allah'ın dostlarını sevmek ve Allah'a düşman olanlara düşmanlık etmekle kavuşur. Abdülhakim Hüseyini, teslimiyet ve muhabbet asla karşılıksız kalmaz. Mutlaka hediyesi verilir. Amr bin Osman Mekki, muhabbet rızaya, rıza da muhabbete dahildir. Rızasız muhabbet, muhabbetsiz rıza olmaz. Çünkü insan ancak sevdiğine razı olur, razı olduğunu sever. Mevlana Celaleddin Rumi, muhabbet ve merhamet, insanlığın, hiddet ve şehvet de hayvanların sıfatlarıdır. Davud-ül Kebir, şaşılacak şeyler arasında en tuhafı o kimselerdir ki, kendisini bir muhabbet ehli sanır. Ama gidip sevgilisinin kapısında durmaz da, başkasının kapısında durur. Davud-ül Kebir, Cenab-ı Hakk'ın zatı için ya da onun uğruna bir başkasına olan muhabbete, bu muhabbet olmadan yapılan tonlarla amel denk olamaz. Zira Resulullah, kişi sevdiğiyle beraberdir, buyurdu. Kalpte sevgi, muhabbet olmayınca kişi kiminle olacak? Davud-u İskenderi, Allahü Teala'nın muhabbetinden bir zerreyi bin yıllık ibadete değişme. Çünkü hadis-i şerifte kişi sevdiğiyle beraberdir, buyurulmuştur. Ebu Abdullah Basri, kalpten riya hastalığı, ihlas ile yalan hastalığı ise doğruluk nuruyla giderilip tedavi olunur. Kim nefsinin arzu ve isteklerine muhalefet eder, karşı çıkarsa, Allahü Teala onu ünsiyet, dostluk ve muhabbet makamına kavuşturur. Ebu Berekat Emevi Hakkari, muhabbet sarhoşluğu ile mest olan bir kimse, ancak mahbubunu, sevdiğini görmekle ayılabilir. Ebu Ali Rotbari, muhabbetin alameti muvafakat, yani emredilene uyup peki demektir. Sevgi, kendini büsbütün sevgiliye hibe ettiği için sana senden hiçbir şeyin kalmamasıdır. Ebu Süleyman Darani, marifetin hakikati, İki cihanda kişinin muradının birden yani Allahü Teala'dan başka olmamasıdır. Gece Allahü Teala'dan gafil yatıp uyuyan kimse muhabbetullah ve Allah sevgisi davasında yalancıdır. Ceza görecektir. Hayat bin Kays el-Harrani, muhabbet yani Allahü Teala'yı sevmek onu tanımanın ve hakka giden yolun en büyük nişanıdır. Baki, sonsuz var olan sevgiliye muhabbetle kavuşulur. İbn Vefa, marifet ve hakkı tanıma nispetinde muhabbet, muhabbet nispetinde de yakınlık olur. İmam-ı Rabbani, muhabbet hüzün ve derdin menşeidir. Muhabbet bağı ortaya çıkınca sevgili de seven gibi çaresiz bağlanır. İmam-ı Rabbani, muhabbet, sevgiliye itaat etmeyi icap eder. Muhabbet, en yüksek seviyeye çıkınca, itaat da tam hasıl olur. İmam-ı Rabbani, muhabbetin kemali, ikiliğin kalkmasıdır. Seven ile sevilenin ittihadıdır. İmam-ı Rabbani, muhabbete ikiyüzlülük sığmaz. Maruf-u Kerhi, muhabbet

ki onu açıklamak için ondan ince bir şey bulmak mümkün olmadığına göre muhabbet dil ile ifade edilip anlatılamaz. Yusuf bin Esbat, Allah'a olan muhabbetin alametleri, dünyada huzurlu olduğu halde ahirete arzu etmek, sıhhatli olduğu halde ölümü istemek, Allah'ı çok anmak, bununla rahatlamak ve bundan zevk almak, Allah'tan gelen dertleri ve belaları nimet bilip bunlara sabretmek, sevinmektir.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Allah'a hamdolsun ki ölümden yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi.
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve edinelî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Hadi.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Bilesiniz ki Allah'ın dostlarına korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Onlar iman edip takvaya ermiş olanlardır. Dünya hayatında da ahirette de onlara müjde vardır. Allah'ın sözlerinde asla değişme yoktur. İşte bu büyük kurtuluşun ta kendisidir. Mesnevi'den bir hikaye. Nefsin varlık hikmeti.
2: Ata binmiş bir emir, ağaç altında uyurken ağzına kara bir yılan giren bir kişi gördü. Yılanı ürkütüp kaçırmak için atını sürdüyse de başaramadı. Bunun üzerine emir, uyuyan adamı feci ve hazin akıbetten kurtarmak için bütün sanat ve maharetini kullanmaya başladı. Adama var gücüyle birkaç kamçı vurdu. Adam acıyla yerinden sıçradı ve dayak yediği emirden korku ve endişe içinde kaçmaya başladı. Emir adamın peşini bırakmadı ve onu bir elma ağacının altında yakaladı. Ağaçtan düşen çürümüş, kokuşmuş elmaları adamın boğazına sokarak ona zorla yedirmeye başladı. Bir taraftan, "Ey dertli biçare, hepsini yiyeceksin, bu çileye katlanacaksın," diyordu. Adamcağız dehşet, hayret ve şaşkınlık içinde lanetler yağdırarak emirine hitaben şöyle diyordu.
3: "Ey emir, ben sana ne yaptım ki? Bana kastın ve bu zulmün sebebi ne? Eğer benim hayatımda senin asli bir düşmanlığın varsa bir kılıç vur da kanımı dök. Seni gördüğüm an ne uğursuz bir zamanmış. Senin yüzünü görmeyenler ne bahtiyar insanlarmış. Cinayetsiz, günahsız bir insana bu zulmü en büyük zalimler bile yapmaz. Görüyorsun, bu sözleri söylerken bile ağzımdan kan fışkırıyor. Yemin ederim ki senin kadar acımasız ve insafsız birini görmüş değilim. Ey Rabbim, bu zalimin cezasını sen ver."
2: Ancak emir bu sözlere aldırmadı. Üstelik "bu ovada koş bakalım" diye kamçılamasına devam etti. Adamcağız emirin korkusundan ve kamçı acılarından rüzgar gibi koşmaya başladı. Arada bir yere kapaklanıyor, fakat yediği kırbaçlarla yeniden ayağa kalkıp koşuyordu. Zavallının midesi çürük elmalarla dolmuş, kamçılardan yüzü gözü yara bere içinde kalmıştı. Buna rağmen emir onu uzun bir müddet hiç durmadan koşturdu durdu. Adamcağızın yorgunluktan adım atacak hali kalmadı. Sıhhati bozuldu, daha fazla dayanamadı, safrası kabardı, kusmaya başladı. Yediği her şey zoraki bir tazyikle ağzından çıkıyordu. Nihayet çürük elmalarla beraber içindeki kara yılan dışarı fırlayıverdi. Bir anda şaşıran adamcağız midesinden çıkan yılanın korkunçluğu karşısında dehşete kapıldı. Derhal o salih emirin önünde yerlere kapandı. Dedi ki,
3: "Hakikaten sen Cebrail'in rahmeti gibi gelmişsin. Meğer benim veli nimetim imişsin. Seni gördüğüm saat ne mübarek zamanmış. Eğer sen olmasaydın ben çoktan hazin bir şekilde ölmüş gitmiştim. Sen bana hayat bahşettin. Senin yüzünü görene yahut ansızın senin mahallene gelene ne mutlu. Ey tertemiz ve övülmeye layık olan has kul. Cehalet ve gafletim bana sana ne kadar saçma sapan sözler söyletti. Onlardan dolayı beni affet. Eğer bu hali birazcık bilmiş olsaydım münasebetsiz sözler söylemezdim. Sen hastasının şifası için ona acı ilaç veren kudretli bir hekim olduğunu gizledin. Bunu bana azıcık açsaydın seni överdim. Fakat sen susuyor, coşup köpürüyor ve bir şey söylemeden başıma vuruyordun. Neticede başım sersemledi, aklım başımdan gitti de bilmeden sana neler söyledim. Beni bağışla, söylediklerimi gafletime ver."
2: mübarek ve firasetli emir dedi ki, eğer ben o vakit senin iç alemindekilerden bir parça söyleseydim ödüm kopardı. Korku seni helak ederdi. Kedi önündeki fare gibi mahvolur, kurda karşı kuzu gibi fani olurdun. O kara yılanın nasıl dehşetli olduğunu sana bildirseydim, korkudan o anda perişan olurdun. Eğer sen içindeki o canavarı bilseydin, ne elma yemeye kuvvetin kalırdı, ne yol yürümeye, ne de kusarak o kara yılanı çıkarmaya. Ben senden işittiğim uygunsuz sözlere sabrediyor, içimden de ya Rabbi yılanın çıkmasını kolaylaştır, bu biçareyi halas eyle diye dua ediyordum. Sen bana acı şeyler de söylesen, benim gönlümdeki ilahi merhamet seni o halde bırakmaya razı olmadı. Çünkü benim hilkatim maye-i merhametle yoğrulmuştur. Bu Allah dostunun hakikatini anlayan adamcağız ne diyeceğini bilemiyor, şöyle diyordu.
3: Ey yüce kişi, bu zayıfın sana layıkıyla teşekküre mecali yok. Senin bu hayırlı işini Allah mükafatlandırsın. Anladım ki ehli irfanın verdiği zehir bile canlara safa, ruha gıda bahşetmektedir.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, İçinizdeki düşmana açıklayacak olsam, cesurların ödü patlar, ne bir yolda gidebilir ne de bir iş becerebilirdi. Çaresizlik içinde kıvranırdı. Ne vücutta ibadete kuvvet, ne kalpte takat, ne de seyri süluka mecal kalırdı.

0: Halde ben sizi sükutla içinizdekini dışınıza vurmadan terbiye ederim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle olduğu gibi, onun varisleri bulunan Evliyaullah da böyledir. Onlar da bildikleri her doğruyu muhatabın menfaati icabı söylemez ve susarlar. Ayrıca muhataplarının kalplerindekini açığa vurmaz, ayıpları setrederler. Sözden ziyade fiil ve hareketleriyle terbiye ederler. Ehlullah hazeratı, demir gibi sertleşmiş ve taşlaşmış kalplere de maneviyata istidadı varsa Hazreti Davud'un demiri yumuşattığı gibi tesir ederler.
1: Ebu Derda Hazretleri Şam'da kadılık yapıyordu. Bir gün şehri dolaşırken halkın kötü ve ağır sözlerle bir günahkara hakaret ettiklerine şahit oldu. Onlara sordu: "Siz kuyuya düşmüş bir adam görseniz ne yaparsınız?" Oradakiler, "İp sarkıtır kurtarmaya çalışırız," dediler. Bunun üzerine Ebu Derda Hazretleri, "O halde bu günah kuyusuna düşmüş adama niçin merhamet etmiyorsunuz? Ona da bir saadet ipi hazırlayıp içine düştüğü felaketten kurtarmaya baksanıza," dedi. Birisi sordu: "Allah Teala günahkarları cehennemle tehdit ederken siz bu günahkara düşmanlık duymuyor musunuz?" Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesinde yetişmiş bulunan güzide sahabi bu suale şöyle cevap verdi: "Evet, düşmanlık duyuyorum. Fakat ben onun şahsına değil, yaptığı çirkin fiillere düşmanlık.

0: Eyken kamçılayarak döve döve uyandırıp kırda bayırda koşturması riyazat ve mücahededir. Yılanın çıkışı da nefsi emmareden kurtuluştur.
1: Mukaddes Tuva Vadisi'nde Allah Teala Musa aleyhisselamla konuşurken ona sağ elinde bulunan şeyin ne olduğunu sordu. O da "O benim asamdır. Ona dayanırım. Onunla davarlarıma yaprak silkelerim. Benim ona başka ihtiyaçlarım da vardır." şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine Allah Teala "Yere at onu ey Musa." buyurdu. Bazı müfessirler işari manada bu ayetin Hazreti Musa'nın iç dünyasına ait bir irşat sadedinde olduğunu beyan etmişlerdir.
0: Musa aleyhisselam izafetleri, fani alakaları zikredince Allah Celle Celaluhu bunların atılmasını emretti. Nefs ve nefse bağlantılı olan şeyler koca bir yılan olarak temessül etti. Hazreti Musa'ya nefsin hakikati gösterildi. Korktu, ürktü ve ondan kaçtı. Ona denildi ki, "Ey Musa, işte bu yılan Allah'tan başka şeylere bağlılık vasfının ta kendisidir. Bu vasıf şekillenmiş bir surette sahibine gösterilince ondan kaçar."
1: Diğer bir işari manada asanı at diye emrolunması, artık sen tevhid sıfatıyla sıfatlanmışsın. Senin bir asaya dayanman, senin için kendisine dayanacağın, ondan yardım dileyeceğin ve istifade edeceğin bir şey olması nasıl doğru ve yerinde olabilir? Nasıl olur da sen o asa ile şöyle yapıyorum, ondan istifade ediyorum ve onda benim için başka faydalar da var diyorsun? Tevhid yolunda ilk adım sebepleri terktir. Her türlü talep ve istekten vazgeç şeklinde izah edilir.

0: Tevilat-ı Necmiye'de denilmiştir ki, Hakk'ın nidasını işiten ve onun cemalinin nurunu gören kişi, Allah'tan başka dayandığı her şeyi bırakır. Allah'ın fazl ve kereminden başka bir şeye dayanmaz. Nefsin arzularından sıyrılır. Yusuf aleyhisselam, Züleyha'nın desiselerine uğrayınca, kendisinde gayri iradi bir meyil başladı. O anda Allah Celle Celaluhu, Hazreti Yusuf'a bürhanını gösterdi. Odanın tavanı yarıldı ve Hazreti Yakub'u gördü ki parmağını ısırıyordu. Bir de yanında bir şahıs peyda oldu. O şahıs, "Ey Yusuf, sağa bak," dedi. Yusuf aleyhisselam sağına bakınca kocaman bir yılan gördü. Hazreti Yusuf'a eşyanın hakikati, nefsani fiillerin hakiki suretleri gösteriliyordu. Nefsin fiilleri en çirkin şekilde müşahhas bir hale getiriliyordu. İğreti suretler kaldırılıyor, hakiki veçeler görünüyordu. Aradan perdeler kalkmış, Rabbin ilahi tecellilerinin ve eşyanın esrarı ayan olmuştu.
1: Rabbin bürhanı, yani imdad-ı ilahi yetişince, Yusuf aleyhisselam nefis ve kadın şerrinden halas oldu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, cennet nefsin sevmediği şeylerle, cehennemse şehvetlerle çevrilmiştir. Nefis engelini aşabilmek, peygamberlerin ve inkıtasız, kesintisiz gelen ve varisleri olan Evliyaullah'ın elinden tutmak, onlara biat etmek ve onların terbiyelerine teslim olmakla mümkün olur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de
0: Allah'ın eli onların eli üstündedir ayetindeki onların elinden maksat, Allah'a biat eden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle ashabının elleridir. Aynı şekilde ehlullah'ta, hatta aciz bir dervişte bile elden ele Resulullah'a ve o vasıtayla Allah'a biat vardır. Böylece o ellerin üzerinde olan da Cenab-ı Hakk'ın yedi kudretidir. O halde Allah'ın yedi kudretine ve Hazreti Peygamber'in yedi biatine vasıl olan kamiller de fevkalade işler görebilir. Faili mutlak Cenab-ı Hak'tır. Evliyaullah da bu tasarrufa mezun ve selahiyeti olanlardır.
1: Bir mürşid-i kamil, ilahi tasarrufla müritlerini kendine bağlar, onları süfli alakalarından kurtarıp, ulvi bağlantılarda derinleştirir. Böylece kendisi ilahi aşkın basamağı olur. Şeyh Sadi Gülistan'ında Mürşid-i Kamil'in bu tasarrufunu şu hikayeyle anlatır. Bir gün hamamda dostlardan biri bana güzel kokulu bir kil, temizleyici toprak parçası verdi. Kile sordum, "A mübarek, sen misk misin, amber misin? Senin gönül çekici güzel kokunla mest oldum," dedim. Kil bana şöyle cevap verdi.
0: "Ben bir gülün toprağıydım. O gülün yaprakları seher şebnemleriyle dolar, benim üzerime ağlayarak damlardı. Ben bu yaşlarla hamur gibi yoğruldum. Ben aslında alelade bir kilim. Bu koku onundur."

0: Cenab-ı Hak kainatı insan için yarattı. Karada, denizde ve havada bütün eşyayı insanın emrine amade kıldı. Buna mukabil dağların ve göklerin taşıyamayacağı ilahi emaneti insan yüklendi.
1: İnsan nedir? Beşeri idrakin ancak sebep ve bahanelerine yapışarak kavramaya çalıştığı Rabbin ihtişamlı hakikatlerinden bu kesret alemine tenezzül etmiş bir tecelli zübdesi. Değişik tecellide bir kainat, canlı bir Kur'an. Lakin kendi hakikatine kıyasen ancak yok sayılabilecek derecede küçük bir parçasının keşf ve idrak olunabildiği bir varlık.
0: İnsan kendisine ve kainat manzumesine ibret nazarıyla baktığı zaman dünya hayatını nasıl yaşayacağını düşünmeye mecburdur. Ciddi yaşaması icap eden her insanı hayatta en çok alakadar eden gerçek ölüm hadisesidir. O muhteşem veda insan için ne büyük bir ibret tablosudur. Ölüm, dünya hayatında sadece et ve kemikten meydana gelen toprak yapısını, yani nefsaniliğini geliştirip ruhani yapısını cılızlaştıranlar için ne hazin bir sondur.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünya hayatını tarif eden bir hadis-i şerifinde, "Dünya benim neme gerek, benim halim dünyada bir ağaç altında oturup gölgelenen, sonra da yerini bırakıp giden binitli bir yolcuya benzemektedir," buyururlar.
0: Ya Rabbi, muhabbetin ve rızan saadet cennetlerimiz olsun. Amin.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo

0: Efe dinliyorsunuz.
1: Mucib sensin. Sensin mucib ki sana söylemek bile gerekmez. Sana ihtiyacımı arz etmem senin haşa halimi bilmeyişinden değil. Sen sessizliğimde ve suskunluğumda da duyarsın beni. Sen yokluğumu ve sevdiklerime uzaklığımı en güzel varlık ve vuslat duası bilip icabet eylersin. Ki nitekim icabet eylemiştim. Yoktum, uzaktım, aranmıyordum, hatırlanmıyordum. Buldun, var ettin, aranır kıldın, hatırı bilinirlerden eyledin.
2: Radyo Hedef FM 91.8.
3: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan İnsanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 14. Cüz. Okuyan Mehmet Çevik.
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 14. Cüz. Okuyan Mehmet Çevik.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Cevşenül Kebir. Okuyan İshak Danış.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Kuddüs. Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ney? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, bugün yine çocuk meselesine inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biraz zihinlerimizi hazırlamak için bir iki cümle söyleyeceğim geçen dersten. Çünkü anlatacak çok şey var bugünkü dersle alakalı. Hemen bugünkü derse geçmek istiyorum. Geçen derste dedik ki terbiye dediğimiz çocuk terbiyesi meselesi çocuğun doğumundan önce başlar. Ve hamilelik döneminde hanımların özellikle manevi takviyeye ihtiyacı vardır. Bu manevi takviyeyi aldıkları anda da eşleri onlara en büyük yardımcı olmalılar ve bu konuda gerekli şeyleri yapmalılar. Allah ikram etti ve çocuk doğdu. Doğar doğmaz da babanın ve annenin o çocuğa karşı sorumlulukları vardır. İlk günlere ait sorumlulukların da 5 tane olduğunu söyledik. Bunlardan bir tanesi tahnikti, bir tanesi ezan ve kametti, bir tanesi isimlendirmeydi, bir tanesi akika idi. Beşincisi de salihlerden dua almaktı. Bu 5 tane meseleyi söylerken bir de şu meseleye de dikkat çektik. Dedik ki aslında bir tane daha var ama o bizde, yani bizim şu topraklarda biraz geç uygulandığı için onu bir dahaki derse havale edelim demiştik. O da özellikle erkek çocukların sünnet edilme meselesiydi. Neden onu bu derse bıraktım? Şimdi dersin sonunda daha iyi anlayacağız. Bu 5 tane hususiyetten biz 4 tanesini işledik ama isimlendirme meselesini özellikle işlemedik. İşlemedik.

etmememizin sebebini de geçen derste beyan ettik. Dedi ki bu mesele mühim bir meseledir. Madem söz bu noktaya geldi, biraz daha detaylı ele almakta fayda var. En azından şu anda hayatımızda var olan bazı sıkıntıları giderme adına da inşallah derman olsun bu söyleyeceklerimiz diyerek Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin rehberliğinde bu meseleyi anlamaya çalışacağız. Dolayısıyla bugünkü dersimizin aslında iki tane temel konusu var. Bir isimlendirme, bir de sünnet meselesi. Bu iki meseleyi zamanın kifayet ettiği oranda anlamaya çalışacağız. Rehberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, inşallah onun beyanları ve uygulamaları çerçevesinde ben size zaten şimdiye kadar dersleri sunmaya çalışıyorum. İnşallah bugün de öyle olacak. Allah ne kadar fırsat verir bilmiyorum ama son nefesime kadar da öyle olmasını ben Rabbimden niyaz ediyorum. Sizlerin de o duaya amin demenizi gönülden arzu ediyorum. Cenab-ı Hak inşallah bugünkü hasıl olacak olan hakikat adına adımlardan da bizleri istifade ettirsin. İnşallah hayatlarımıza aktarma adına hepimizin gayretini ve azmini arttırsın. Bugünkü dersimizin başlığı çocuklar için fiili bir dua isim koyma. Çocuklar için fiili bir dua. Dikkat buyurun serlevhaya. Aslında böyledir de isim. Zaten Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ısrarla güzel isim meselesine dikkat çekmesi ve bu konuda biraz sonra göreceğimiz bazı adımları atması, uyarılar yapması, fiili anlamda da bazı şeyleri sahabenin nazarına vermesi, bir yönüyle bu işin çocuk için fiili bir dua olmasından kaynaklanır. Şimdi siz evlatlarınıza ashab-ı kiram efendilerimizin bazılarının isimlerini veriyorsunuz. Ne diye? İnşallah çocuğumuz ona benzesin diye. Dolayısıyla böyle bir duayı aslında siz çocuğunuza o ismi koyarken yapıyorsunuz. Araplarda da meşhur olmuş bir atasözü vardır ki o atasözü aslında biraz sonra detaylarını göreceğimiz nebevi beyanlara yaslanır. Derler ki Araplar, her insana isminden bir nasibi vardır. Bu menfi olarak da geçerlidir, müsbet olarak da geçerlidir. Yani isim güzelse eğer o isim koyulan şahıs ondan müsbet manada etkilenir. Eğer isim kötüyse konulan o isimden dolayı da ne yazık ki menfi manada etkilenir. Peki bunun istisnaları yok mu? Elbette ki var. Adamın adı mübarek olur ama kendisi pek de mübarek olmaz. Adamın adı Abdülfettah olur ama hiç Fettah olan Allah'ın kulu olmasıyla alakası olmayan nice işler yapar. Adamın adı Hafız olur ama hafızlıkla alakası olmaz. Adamın adı Haccac olur ama defaatle hac yapmasına rağmen o hacdan istifade etmez. Bunun tarihte de günümüzde de çok önemli örnekleri var, canlı örnekleri de var. Netice itibariyle bu durumlar ortaya çıksa bile bunlar istisnadır. Ama genel kaide ismin insan üzerinde özellikle şahsiyetinin şekillenmesinde birebir etkili olmasıdır. Hal böyle olunca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bu etkiyi fark eden, bu etkiyi çok iyi bilen birisi olarak kendi elinin altındaki o ilk toplumu inşa ederken bu konuda ciddi uyarılarda bulunuyor. Mesela hatırlayın Hudeybiye anlaşması anını. Elçiler gidip geliyor. Her gelen elçinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem isminin üzerinden bir şeyler söylüyor. En son gelen elçi Mekke tarafından Süheyl İbni Amr'dır. Resulullah soruyor, kimdir gelen? Ya Resulallah Süheyl'dir diyorlar. Süheyl ise eğer Allah işimizi kolaylaştırdı diyor. Neden? Çünkü onun ismi Süheyl, Sehil'den gelir. Sehil de kolaylıktır. Efendimiz de tefeül yapmıştır. Yani hayra yormuştur. Hayra yorduğu için de böyle bir netice çıkarmıştır oradan. Ve gerçekten de aleyhissalatü vesselam Efendimizin dediği gibi Süheyl'in gelişiyle anlaşma zemini sağlanmıştır.

isim meselesi üzerinden mesaj verecek. Başka var mı aranızda bu devemi sağacak? Biri kalkıyor. Ya Resulallah ben sağarım diyor. Senin adın nedir diyor. Benim ismim de Harp diyor. Efendimiz sen de otur diyor. Bir daha soruyor Efendimiz. Diyor ki bu deveyi sağacak olan var mı? Birisi kalkıyor. Benim ya Resulallah. Senin adın ne diyor? Benim adım Ya'iş diyor. Ya'iş Türkçe karşılığıyla yaşar. Senin adın yaşarsa biz bu işte nasipleniriz diyor ve ona sağdırıyor. Aslında Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın orada attığı adım işte ismin insana tesiriyle alakasını gösterme noktasında bir adımdır. Efendimiz orada o beyanıyla aslında bir yönüyle hangi isimleri tavsip ettiğini, hangilerini etmediğini, hangi isimlerden hoşnut olduğunu, hangilerden olmadığını da bu adımıyla yani uygulamalı olarak göstermiş oluyor. İşte aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu manadaki örneklikleri meseleyi bizim daha doğru bir biçimde anlamamıza kaynaklık edecek. Gelin öyleyse iki tane soru soralım. Sorularımızdan biri şu olsun. Efendimiz hangi isimlerin konulmasını tavsiye etmiştir? İkinci sorumuz da şu olsun. Efendimiz hangi isimlerin konulmasını hoş karşılamamıştır ve hangi isimleri değiştirmiştir? Zaten bu iki sorunun yanıtını doğru bir biçimde bildiğimiz zaman ya da ortaya koyduğumuz zaman meseleyi anlayacağız. Ben ikinci sorunun cevabından başlamak istiyorum. Sebebi de şu, olumsuzlukları ortaya koyarsak zaten olumlular ortaya çıkmış olacak. Zaten Kur'an'ın dili de böyledir. Mesela helaller sayılmaz Kur'an'da bir iki istisnanın dışında. Haramlar sayılır çünkü helaller çoktur. Haramlar azdır, onlar sayılır ve denir ki aslında bunlar haram, gerisi helaldir. Efendimiz de aynen bunu devam ettirmiştir. Yani bir durum varsa eğer olumsuzluk adına mesaj öyle verilecekse önce o olumsuzluklar sıralanır. Ondan sonra geri kalanı da zaten helal dairesi içerisinde muameleye tabi tutulması gerekir. Şimdi biz ikinci sorudan başlarsak. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimizin hangi isimlerin konulmasını hoş karşılamamıştır ve hangi isimleri değiştirmiştir sorusunu sorarsak buna da iki cevap veririz. Bunlardan birisi tevhid akidesine aykırı isimleri koymamış, konulmuşsa da değiştirmiştir. İkincisi anlamı ve çağrışımı olumsuz olan isimler koymamış, koyulmuşsa da değiştirmiştir. Efendimizin bu manada attığı adımlardan bunu çıkarabiliyoruz. Birinci madde neydi? Tevhid akidesine aykırı isimler koymamış, konulmuşsa da değiştirmiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bir ömür mücadelesi tevhidin inşasına yönelikti. Onun ilk günden itibaren mübarek dilinden düşürmediği cümleyi sizler de ezberlediniz artık. Kulu la ilahe illallah tuflihu. La ilahe illallah deyin kurtulun. Bu söz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dilinde ve o dilindeki sözün gereği de bir yönüyle elinde o siyer coğrafyasında hayat buldu. Ne varsa tevhide aykırı hepsini silip süpürdü. Ve bu işi Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir yönüyle de isim meselesinden başladı. Şimdi Hazreti İsa'dan Efendimiz'e kadar ki o süreç Hicaz coğrafyası için fetret dönemiydi. Zaten oraya bir başka peygamber gelmemişti. Neredeyse 6 asır geçmiş. İbrahim'i dinden ciddi bir biçimde sapmalar var. Ve artık insanlar isimlerini de inançları çerçevesinde koyuyorlar. Efendimiz o coğrafyada söz söylemeye başladığı zaman Abdümenaf var orada. Abdülkabe var. Abdüdar var. Abdüaf var, sayın mesela Abdüşems var, Abdühubel var, var da var. Yani bunların hepsi ya o dönemin putları ya o dönemin aileleri.

0: ya o dönemin üstünlük emaresi sayılan bazı şahısları onların kulu diye isimlendiriliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcalarında ve dedelerinde de bu isimler var. Bu isimlere bakarak peygamberimizin amcalarını ve dedelerini müşrik diye isimlendirmek doğru değil. Ortada bir sosyal durum var. Onu bir kere anlamamız lazım. Döneminde abd kelimesi sadece bizim anladığımız manada Allah'ın kulluğunu ifade etme maksadıyla kullanılmıyor. Yani o günlerde köle içinde o kelime çok rahat bir biçimde kullanılıyor ve süreç içerisinde de İslam'ın ilk dönemlerinde de kullanıldı. Ama sallallahu aleyhi ve sellem ona bile asla müsaade etmedi. Amaç Allah'ın yerine koymak olmasa bile o kelime tevhid akidesine aykırı olduğu için Mekke'de söz söylemeye başladığı andan itibaren bu tarz isimleri değiştirmiştir. Bir örnek vereyim size sadece bu konuda. Çoktur da bir tane vereyim. Hepinizin tanıdığı Abdurrahman İbni Af, asıl ismi Abduaf'tı. Af'ın oğluydu. Af da babasının ismi, babasının oğlu yani. Babasının kölesi, daha doğrusu doğru ifadesiyle. Ama ne zaman ki Abdurrahman İbni Af iman etti, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam anında onun ismini değiştirdi ve sen Abdurrahman'sın dedi. Efendimizin huzurundan çıktıktan sonra Abdurrahman Mekke sokaklarında yürüdüğü zaman ki yaşı 30'a yaklaşıyordu o günlerde. Her kim onun arkasından Abduaf dediyse dönüp bakmadı. Benim adım Abduaf değil Abdurrahman'dır diyerek onlara aslında Resulullah'ın verdiği o ismi ne kadar benimsediğini bir şekliyle ifade etmek istedi. Hal böyle olunca sıkıntılar çıktı Mekke'de. Mesela özellikle Beni Zühre'nin mensupları ki Abdurrahman İbni Af'ın ailesidir. Şunu dediler: Muhammed atalarımızın babalarımızın bize koyduğu isimlere bile tahammül etmiyor, o isimleri değiştiriyor ve bunun üzerinden bir propaganda başlattılar. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam buna rağmen yanına o ilk günlerde tevhid akidesine ters düşen bir isimle gelen birileri olursa ona müdahale ediyor ve değiştiriyordu. O günlere ait bir tablo daha var Abdurrahman İbni Af'la alakalı. Cahiliye döneminde Ümeyye İbni Halef'le Abdurrahman İbni Af çok yakın arkadaşlar. İsmi değişince ne zaman Abduaf dese dönüp bakmıyor Abdurrahman İbni Af Ümeyye İbni Halef'e. Meseleyi öğrendiği zaman da şunu söylüyor: bak diyor, biz dostuz. Dostluğu bundan dolayı bitirme. Ben Muhammed'in sana koyduğu ismi asla sana söylemem diyor. O da diyor ki eğer bana öyle hitap etmezsen ben de asla sana icabet etmem diyor. Aralarında tartışma biraz uzayınca o zaman diyor gel sana Muhammed'in dediği gibi değil başka bir şey söyleyeyim ama yine onun istediği gibi olsun. Ne diyeyim diyor? Abdülilah diyeyim diyor. Sadece bana Abdurrahman dedirtme. Çünkü zaten Mekkelilerin Rahman ismiyle öteden beri sıkıntıları vardır. O da ayrı bir bahistir. Böyle deyince sırf Abdurrahman İbni Af onu kazanma adına, yani iletişim devam ederse belki tebliğ ve davet adına bir zemin oluşur maksadıyla ona müsaade ediyor. O yıllar yılı Abdurrahman İbni Af'a Abdülilah diyor. Ama ne yazık ki o zat Bedir'de müşriklerin safında esir olarak alınırken Bilal-i Habeşi tarafından öldürülüyor ve müşrik olarak da gidiyor. İşte orada Abdurrahman İbni Af'ın o sadakati, Resulullah'ın kendisine verdiği o ismi taşıma noktasındaki hassasiyeti önemli bir bahis. Bu da tevhid akidesini inşa etme noktasında Resulullah'ın isimlere müdahale adına önemli bir adımdır. Yine şunu görüyoruz bu bahisle alakalı olarak. Mesela Cenab-ı Hakk'ın özellikle zatıyla alakalı isimlerin mücerret olarak kullanılmasını Efendimiz aleyhissalatü vesselam tavsip etmiyor. Hangi isimler mesela? Birkaç tane isim örnek vereyim. Rahman ismi, Samet ismi, Halık, Baki, Rezzak, Bari gibi isimler muhakkak abd izafesiyle kullanılmalı. Yani Abdurrezzak denmeli, Abdussamed denmeli, Abdurrahman denmeli. Tek başına kullanılmasını Efendimiz müsaade etmiyor. Neden? Çünkü o Cenab-ı Hakk'ın zatıyla alakalıdır. Tevhidi inşayla sorumlu olan Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bunun gereğini yerine getirerek bu manada sahabeye böyle uyarılarda bulunuyor. Bu tarz isimler varsa abd ismini izafe ederek onların kullanmasını istiyor. Ama bazı Esmaül Hüsna'dan olan isimler vardır ki o isimler tek başına kullanılabilir. Mesela Ali ismi, Aziz, Macit, Mecit, Mucib, Rafi, Reşit, Rahim ve Rauf gibi isimler kullanılabilir. Buna rağmen Allah'ın isimleri olduğu için en güzeli bu tarz isimleri bile yine abd ile kullanmaktır. Rahim mesela, Abdurrahim ne kadar güzel. Rauf, Rauf olsa ne kadar güzel. Bir mahsuru var mı? Hem de daha güzel, Cenab-ı Hakk'a kul olduğunu da ifade eden bir özellik taşıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam özellikle olumsuz isimlerle yanına gelenlerin isimlerini değiştirecekse, erkekse Abdullah, Abdurrahman, kızsa eğer Zeynep ve Cemile isimlerini çokça tercih etmiştir. Başka isimler de tercih ediyor ama genellikle bunlar. Erkekse Abdullah, Abdurrahman, kız ise Zeynep ve Cemile. Bunlara çokça şahit olduğu için Hazreti Ömer Efendimiz aleyhissalatü vesselamın arkasından doğan çocuklarına hep Abdullah ismini vermiştir. Mesela onun erkek çocukları içerisinde 3 tane Abdullah görürsünüz. Ayırmak için de büyük Abdullah, orta Abdullah, küçük Abdullah diyor. Soruyorlar, diyorlar ki başka isim mi yok? Niye böyle yapıyorsun? Cevap şöyledir: ben Resulullah'tan bunu gördüm. Ona sevgili olan bana da sevgilidir. O ne zaman bir isim değiştirdiyse benim yanımda hep Abdullah diye değiştirdiği için ben de böyle koymayı tercih ediyorum diyor. Hazreti Ömer'in bir tercihidir bu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasında sevimli olan benim dünyamda da sevimlidir noktasında bir adımdır. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu manada değiştirdiği isimlere baktığınız zaman şunu da görüyorsunuz. Eğer bir isim bir başka bir dine ait bir sembolü çağrıştırıyorsa, eğer bir isim başka dinin kutsallarına ait bir mana ihtiva ediyorsa, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunları da tamamen değiştirmiştir. Bu konuda da çok örnek var ama ben bizde yaygın olan bir isme şimdi değinmek istiyorum.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyor.

0: getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen, en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Radyo Hedef.
6: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Rezzak ol bana. Rızkı senden bilmekle rızıklandır beni. Kalbimi rahmetini doldur. Varlığımı nurunla doyur. Beni sonsuzluğun sofrasına oturtur.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: Burada bazı isimlere değineceğim. Erkek kız, ne olur kusuruma bakmayın. Derdimiz hakikati ortaya koymak. Bu manada ben söyleyeyim hakikati. Gerekeni artık siz nasıl bilirseniz öyle yapın. Arkadaşlar da bu konuda birbirlerinin isimlerini herhangi bir alay malzemesi yapmaları da doğru olmaz. Derdimiz o değil. Derdimiz hakikate ulaşmak. Çok yaygın isimlerden bir tanesi toplumumuzda Sanem ismi. Bunu biraz da incelterek Senem diye de kullanıyorlar. Sanem de Senem de aynı kapıya çıkıyor. Anlamı da puttur. Her ne kadar bazıları başka dillerde mesela diyorlar ki Azerice şöyle böyle. Ben biraz araştırdım, öyle bir şey de yok. Anlam, ilk anlam bu olduğu için böyle bir ismin verilmesi doğru değil. Bak ne dedi kaide? Başka dinlerin kutsallarını çağrıştıran bir isimse orada tevhide ait bir sıkıntı ortaya çıktığı için dikkat etmek gerekir. Şimdi tevhid meselesinde, tevhidin inşası meselesinde aleyhissalatü vesselam efendimizin dedikleri çok ama biz bu kadarıyla yetinelim. İkinci madde şuydu: anlamı ve çağrışımı olumsuz olan isimler koymamış, koyulmuşsa da değiştirmiştir. Tekrar ediyorum, anlamı ve çağrışımı olumsuz olan isimler koymamış, koyulmuşsa da değiştirmiştir. Efendimizin isim koyma meselesinde aklımıza gelen ilk örnek kendi torunlarına koyduğu isimlerdir. Geçen ders sadece Hazreti Hasan'ı söyledim. Olay aslında devam ediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Fatma'nın evinden o müjdeli haberi duyunca o eve koşuyor.

oluyor. Bebek kundakta veriliyor Efendimizin kucağına, soruyor Hazreti Ali'ye ne koyacaksın diye. Hazreti Ali Harp diyor. Böyle güzel bir çocuğa Harp ismi konur mu Ali diyor. Hasan ismini veriyor. Aradan bir sene geçmeden geliyor Hüseyin. Aralarında tam bir yaş bile yoktur. Öyle bir müjdeyi duyunca yine o eve koşuyor. Yine çocuk veriliyor Efendimizin kucağına. Yine soruyor Efendimiz Ali'ye. Ali ne koyacaksın? Ali bir kere kafaya koymuştur harbi. Harp ya Resulallah. Böyle güzel bir çocuğa harp konur mu deyip Hüseyin ismini veriyor. Aradan 2-3 sene geçtikten sonra Muhassin doğuyor. Aynı şey Efendimiz yine soruyor. Yine harp deyince Efendimiz aleyhissalatü vesselam onu da Muhassin diye isimlendiriyor. Sonra şu bilgiyi de veriyor sallallahu aleyhi ve sellem bize. Tebuk gazvesinde Hazreti Ali'yi yerinde Medine'de vali olarak bırakırken, hatırlayın Hazreti Ali, ya Resulallah beni münafıklarla kadınlarla mı bırakıyorsun diye ağlamış sızlamış gitmek istemiş, ama Efendimiz o gün bir hikmete bağlı olarak hayır Ali duracaksın demiş, kalmak zordur. O imtihanı da Ali'ye tattırmıştır. Orada Ali'ye söylediği söz de şu olmuştur: İstemez misin Harun Musa'ya ne ise sen de bana o olasın, ama benden sonra peygamberlik yoktur demiş. Orada peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi Harun'un konumunda görüyor. Sözlerinde hiçbir çelişki yoktur başından sonuna kadar Efendimizin. İşin başında da aslında bu isimlendirme yaparken şunu demiştir: ben çocuklarıma Harun'un çocuklarına verdiği isimler gibi isimler verdim. O Şeber, Şübeyir, Mübeşşir diye çocuklarını isimlendirdi. Ben de çocuklarımı Hasan, Hüseyin, Muhassin diye isimlendirdim. İlk kez de Resulullah'ın diliyle bu isimler Arap coğrafyasına giriyor. O zamana kadar isim olarak kullanılmış değil. O günden sonra da biliyorsunuz şu anda İslam dünyasında elhamdülillah o Ehli Beyt'in sevgisi ve sevdası, her çocuktan birkaç tanesi Hasan Hüseyin'dir. Bizde Muhsin'dir, Muhassin, o isim de kullanılır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendi çocukları için bunu yapınca, daha öncesinde Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Kasım, Abdullah, İbrahim, onları biliyorsunuz, geçmiş derslerde size anlattım. Sahabenin çocuklarını isimlendirme meselesine gelince de bu ilkeyi gözetmiştir. Anlamı ve çağrışımı eğer kötü ise Allah Resulü aleyhissalatü vesselam anında müdahale etmiştir. Ve anında o ismi daha güzeliyle değiştirmiştir. Bazen söylenen o olumsuz ismi tam aksine çevirerek olumlu ve müsbet tarafıyla bir isim olarak, bazen Abdullah olarak, bazen Abdurrahman olarak, bazen Zeynep olarak, bazen Cemile olarak değiştirmiştir. Bunun çokça örnekleri var. Birkaç tane örnek vereyim size. Mesela Sehl İbni Sad'ın anlattığı bir rivayet var. Diyor ki, Ebu Useyd isimli sahabinin bir oğlu olmuştu. Oğlunu Resulullah'a getirdi Efendimiz tahnik yapsın diye. Artık tahnikin ne olduğunu biliyorsunuz. Yaptı, sonra sordu, dedi ki ne koydun çocuğunun ismini? Bu olayı bize nakleden Sehl İbni Said diyor ki bir şey dedi ama o ismi tutamadım aklımda. Artık ne dediyse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki olmaz dedi, böyle güzel çocuğa niye böyle bir isim koyasın? Bunun ismi Münzir olacak dedi. Münzir ismini koydu. Ne demek Münzir? Münzir Allah adına korkutan demek. Yani bir çağrışımı var, bir anlamı var ve bir mesajı var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da böyle bir isim koyuyor o gelen, kendisine getirilen çocuğa. Beşir bin Meymun amcası Usame İbni Ahtari'den bize naklediyor. Diyor ki zatın biri geldi Resulullah'ın yanına. Yaşı olgun, çocuk falan değil. Bakın nasıl değiştirdiğine dair örnekler olarak söyleyeceğim bunu. Sordu Efendimiz adın ne? Adam dedi ki adım Asram. Asram verimsiz,
merhametsiz anlamına geliyor.

Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki, niye böyle kötü bir ismin var? Senin adın bundan sonra Züra'dır. Züra, ziraatçı, verimli yani. Tam aksi, Asram'ın tam aksini, adamın ismini değiştiriyor. Adam da sevinçle bu ismi alarak gidiyor. Mana olumsuz, menfi olduğu için ve o olumsuz ve menfi isimler de insana etki ettiği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada böyle bir müdahalede bulunuyor. Tabiinin büyük imamlarından Said İbni Müseyyep, bir dev o. Ben ara ara anlatıyorum, biliyorsunuz onu size. Gerçekten yaşadığı dönemde inanılmaz bir konumda olan birisi. O kendisi anlatıyor bize. Diyor ki, dedem Resulullah'ın huzuruna çıkmış. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da sormuş, demiş ki senin adın ne? Dedem de demiş ki Hazn. Allah Resulü de demiş ki, Hazn diye bir isim olur mu? Senin ismin Sehl olsun. Dedem de daha işin bidayetinde, işin daha başlangıcında, o manada İslam'ın genel anlamdaki bazı şeylerinden habersiz, ya Resulallah demiş, İsmime dokunma, babam bu ismi koymuş, ben de severim bu ismi. Hazın yüksek tepe, sert anlamlarına gelir, Sehel ise kolaylıktır, ben bu ismi seviyorum demiş. Ve o isim kalmış öyle. Said İbni Müseyyep olayı bize naklederken diyor ki, Allah dedeme rahmet eylesin, o gün bırakmadı ismini Resulullah değiştirsin. Dedemden sonra iki yakamız bir araya gelmedi. Hep biz sert kayaya çarptık durduk. Hep biz sertliklerle muameleye tabi tutulduk. Said İbni Müseyyeb'in bir yorumudur bu. O böyle meseleyi anlatıyor. Belki o da, dedesi de biraz o nebevi iklimle haşır neşir olsaydı, o da farklı bir şey söyleyebilirdi. Ebu Davud bu isim meselesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerini bize naklettikten sonra şöyle bir genel değerlendirme yapar ve der ki, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam asi, isyankar, atale, şiddet, sertlik, şeytan, gurap, karga, hubap, şeytanın bir başka ismi, şihap, alev isimlerini değiştirmiştir. Biliyorsunuz alev ismi bizde de biraz yaygındır. Bu isimleri değiştirirken diyor ki Ebu Davud, ya olumlusunu, yani tam tersini, ya da farklı bir isim getirerek Efendimiz değiştirmiştir. Mesela Şihab ismini, Alev ismini değiştirirken zata Hişam demiştir. Hişam cömert anlamına geliyor. Adamın ismi harpse, değiştirmişse Silim demiştir. Yani savaşı barışa değiştirmiştir. Eğer adamın adı Muzdacı ise, bakın peygamberiniz neden farklı bir biçimde gadaplanıyor, buradan da anlayacaksınız. Muzdacı nedir biliyor musunuz? Yatan demek. O yatanı da Münbaiz, kalkan diye değiştirmiştir. Yani Resulullah bir Müslümanın yatmasını istemiyor. Buradan bunu çıkarıyoruz. Tembelliği, böyle miskinliği, pısırıklığı sevmeyen bir peygamberimiz var. İsimlere getirdiği bu yorumlardan, bu adımlardan bunu da anlayabiliriz. Yine Ebu Davud sadece meselenin isimlerle alakadar olmadığını, sadece onunla sınırlı olmadığını da söylüyor. Mesela diyor ki, bir gün gitti bir yere, sordu dedi, bu mekanın adı nedir? Dediler ki Afire ya Resulallah. Afire, çorak toprak. Dedi ki, böyle olur mu? Siz bu toprağa çorak derseniz bu toprak size mahsul verir mi? Buranın adını biz değiştiriyoruz Hadire diye, yeşillik diye. Aslında bir dua. Sen onu koyarsan Allah da inşallah hayrı ihsan eder, farklı bir bereket hasıl olur. Bir yere gitti, Şibut Dalale, Dalalet Mahallesi, Dalalet Geçidi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam oranın adını da Hidayet Mahallesi diye çevirdi. Geldi bir kabile, sordu dedi, siz hangi kabilesiniz? Dedi ki, biz Benuzinye'yiz. Benuzinye, zinanın çocukları, affedersiniz. Ya böyle isim mi olur dedi Efendimiz. Sizin bundan sonra isminiz Benürüşt, rüştün, doğruluğun çocukları dedi. Yani anında Allah

Resulü aleyhissalatü vesselamın bu konuda müdahaleleri var. Sahabe bunu öğrendiği için onlar da aynısını devam ettiriyor. Mesela Hazreti Ömer'den birkaç hadisi anlatılır. Ben iki tanesini söyleyeyim. Mesruk bin Ecda, o da tabiinin çok büyük imamlarındandır. Hazreti Ömer'le ilk karşılaşmasında soruyor ismini Hazreti Ömer. Mesruk İbnül Ecda diyor. Mesruk diyor. Senin adın, hadi diyelim ki kabul edelim, çalınmış demek. Çocukken bir çalınmış, ismi öyle kalmış. Onu kabul ettik. Babanın ismi, ben Resulullah'tan duydum, Ecda şeytan ismidir. Bunu gel biz Abdurrahman diye değiştirelim. O anda da Abdurrahman diye değiştirir ve o günden sonra Mesruk İbni Abdullah diye, Abdurrahman diye bilinir tarihte o büyük insan. Yine Hazreti Ömer bunu çokça yapar, Resulullah'tan öğrendiği gibi. Şöyle bir rivayet aktarılıyor. Zatın biriyle karşılaşıyor Hazreti Ömer. Yahya İbni Said bize naklediyor yine hadiseyi. Soruyor, diyor ki ismin ne? Adam diyor ki ismim Cemre. Cemre ismine de Efendimiz müdahale eder. Buradan Hazreti Ömer'den de öğreniyoruz. Biraz sonra yine söyleyeceğim. Kor ateş demek. Bu ismi sevmiyor. Bir şey söylemiyor Hazreti Ömer. Kimin oğlusun diyor. İbni Şihab diyor. Alev'in oğluyuz. Alev'in oğluyum diyor. Kimlerdensin diyor sen, hangi ailedensin? Humkalardan diyor. Ahmak oğullarından. Çattık diyor Hazreti Ömer. Diyor ki sen nerede oturuyorsun? Diyor ki Hirretünnar'da. Nar mahallesinde, ateş mahallesinde. Peki sen o mahallenin hangi sokağında oturuyorsun? Zat-ı Leza'da, şiddetli alevde. Allah senin ocağını batırmış diyor. Bu kadar olumsuz isim bir araya gelirse senin iki yakan bir araya gelmez diyor. Ve gerçekten de o adamın evi bir müddet sonra yanıyor. Yani bu bir duadır. Onun için fiili bir dua diye koyduk. Allah'tan ne istersen Allah onu verir. Hazreti Ömer de bu terbiyeyi Efendimiz'den almış biri olarak bu güzel isimler dururken, bunca güzel isimler dururken bu tarz şeylere kapı açılmasını hoş görmüyor. Efendimiz bunlara müdahale ettiği gibi bakın şuna da müdahale ediyor. Eğer bir isimde kibir, enaniyet, gurur varsa manasında Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona da müdahale eder. Mesela Berre ismi. Bizde de kullanılıyor. Aslında Efendimiz bütün berreleri değiştirmiştir. Berre günahsız anlamına geliyor. Yani insanın kendisini teberri etmesi, her şeyden uzaklaştırması anlamında. Ne zaman ismi Berre olan bir hanım Resulullah'ın huzuruna gelmişse Efendimiz kesinlikle değiştirmiştir. İki tane örnek söyleyeyim size. Bir tanesi Ümmü Seleme anamızın kızı. Berre'ydi ismi ama Efendimiz değiştirdi. Zeynep binti Ümmü Seleme oldu ya da babasının ismiyle Ebi Seleme oldu. O Zeynep anamız, o da anaların anasıdır. 80 yıllık bir ömrü var, uzunca bir hayat yaşamıştır. Yaşadığı dönemde Medine'nin fakihelerinden olmuştur. Nice sahabi çocuklarına muallimelik, alimelik yapan birisi olmuştur. Çok da güzel bir nüktesi var onun hayatında. Yaşı ilerlemiş 60, 70, 80 artık kaç olmuşsa Medineli kızlar onun etrafında. Anamızın yüzü gencecik bir kız gibi. Niçin böyle diye soruyorlar. Ne yapıyorsun ki senin yüzün yaşlanmıyor diye soruyorlar. Anamız da anlatıyor. Diyor Efendimiz bir gün annem Ümmü Seleme'nin odasında yıkanacaktı. Ben de daha çok küçüktüm, odaya girdim çıktım. Resulullah da bana şaka yapmak için elini batırdı suya. Şöyle yüzüme doğru bir fışkırttı. Vallahi eğer yaşlanmadımsa ondan dolayı yaşlanmamışımdır. Bu sahabenin algısıdır ve ben böyle algılandığını, böyle inanıldığını çokça örneklerde görüyoruz onların hayatlarında. Bundan da teberrüken istifade etme adına gayret içerisinde olduklarına da şahit oluyoruz. İşte Zeynep binti Ebi Seleme böyle bir ismin değişiminden dolayı adı Zeynep diye anılıyor. Tarihte öyle biliniyor. Gelin Cüveyriye validemize. Onunla evleniyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam.
Beni Mustalik gazvesinin arkasından, onun adı da Berre. Efendimiz Berre adını Cüveyriye diye değiştiriyor. Cüveyriye küçük, genç, güzel kız demek. Bu anlamlara geldiği için aleyhissalatü vesselam Efendimiz Berre ismini de Cüveyriye diye değiştirmiştir. Azdır bakın bizim toplumumuzda Cüveyriye ismi, size emanet edeyim. Allah sizden birine bir kız nasip ederse inşallah ilk fırsatta Cüveyriye ismini koyun da çoğalsın. En azından anamızın adı da bu topraklarda daha fazla duyulsun. Efendimiz görüldüğü gibi İsminde teberri, kibir, enaniyet, gurur kokan sözlere de, anlamlara da bu şekilde müdahalede bulunuyor. Mesela yine Hazreti Ömer'in bir kızı oluyor. Hazreti Ömer de Asiye koyuyor ama ayınla, Asiye. Asiye koyunca Efendimiz o ismi değiştiriyor. Ona da Cemile ismini koyuyor. Neden? Ayınla Asiye, asi demek. Yani isyankar anlamına geliyor. Olumsuz bir manası var. Efendimiz değiştiriyor. Ancak bizim bildiğimiz Asiye o elifle yazılır. Asiye diye de uzatılır. Biraz elif uzatılır orada. O Firavun'un hanımıdır işte. Onun anlamı, yani elifle yazılırsa hüzünlü, matemli anlamına gelir. Zaten Asiye anamız da öyledir. Firavun'un zulmünde hep hüzün halindedir. İnşallah cennette farklı bir ödüle muhatap olacaktır. O kadın, yani İslam tarihinin dört tane şeref itibariyle zirvelerde olan hanımlarından bir tanesi. Eğer o maksatla elifle yazılarak Asiye adlı verilirse ona bir şey yok. Ama ayn ile yazılırsa Asiye şeklinde, o isme de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam müdahalede bulunuyor. Şimdi birinci bahsi burada bırakayım. Vakit de geçiyor, çok da şey anlatmam lazım bu konuda. İkinci bahse gelin. Efendimiz hangi isimlerin konulmasını tavsiye etmiştir? Aslında olumsuzlar üzerinden aldık mesajlarımızı ama direkt ben yine Efendimizin uygulamalarını sizin nazarınıza vereyim ki bazı şeyler biraz daha iyi anlaşılmış olsun. Birincisi dostlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendinden önceki peygamberlerin isimlerinin verilmesini tavsiye etmiştir. Kendinden önceki peygamberler. Kur'an'da adı anılsın ya da bazen Efendimizin hadislerinde isimleri beyan buyurulsun. Bu isimlerin verilmesini Efendimiz tavsiye etmiştir. Ebu Davud'un Edeb babının 69 numaralı hadisi. Peygamberlerin isimleriyle isimlenin. Adem koyun, Şit koyun, İdris koyun, Davut koyun, Süleyman koyun, İsa koyun, Musa koyun. Hangisini koyarsanız koyun. Hepsine selam olsun. Bunların isimleriyle isimlendirilmesi bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesidir. İkincisi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi isminin de çocuklara verilmesini tavsiye etmiştir. Kendi ismi, ister Ahmet, ister Muhammed, ister Mahmut. Bizzat kendi ismi dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk isim nedir? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun da verilmesini bizzat tavsiye etmiştir Efendimiz. Ve diyor ki benim ismimle isimleniniz. 2-3 oğlu olan birisi oğullarından birine muhakkak benim ismimi versin diye de özel bir tavsiyesi var. Peki biz bunu böyle anlamıyoruz. Diyoruz ki ya bu ismi koyarsak ağır gelir çocuklarımıza. Bu ismi koyarsak olumsuz bir şey söylenince o olumsuz meseleye vesile olduğumuz için üzülürüz diyoruz. Bu ismi koyarsak salavat getirme zorunluluğumuz vardır. Onun için ikide bir bu manada sıkıntıya düşeriz. Bir şeyler söylüyoruz. Onun için de Anadolu irfanı edep, ben o edebe çok saygı gösteriyorum. Çok önemli bir şeydir. Muhammed ismini Mehmet diye telaffuz etmiştir yıllar yılı. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme saygı itibariyle. Ama ne olursa olsun Efendimizin tavsiyesi var mı bu konuda ismimle isimlenin?
O zaman bunu söyleyeceğiz ve dikkat edeceğiz o ismi yaşatmak adına ve ismin sahibinin de yaşaması adına. Allah ismi benim gibi, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ismine uygun olanların layıkıyla yaşamalarına vesile kılsın inşallah, kolaylaştırsın. Zor bir olaydır evet o ismi taşımak, ama bu da bir duadır. İnşallah o dua da fiili bir biçimde yapılınca başka hayırlara vesile olur. Bu ismin bizzat Efendimiz tarafından yaşatılması adına söylenen birkaç tane hadisten bir iki örnek vereceğim. Enes bin Malik diyor ki bir gün Baki kabristanlığına doğru yürüdük aleyhissalatü vesselam Efendimizle. Bir anda arkadan bir ses: ya Ebel Kasım, ya Ebel Kasım. Efendimiz döndü. Nasıl döndü? Başıyla mı döndü? Hayır, bütün bedeniyle döndü. Kurban olduğumuz öyle. Muhataba değer verir. Hiçbir zaman başıyla icabet etmemiştir hiçbir çağrıya. Hiçbir zaman biri elini çekmeden elini çekmemiştir. Hiçbir zaman biri onun önünden ayrılmadan o önünden ayrılmamıştır. Nezaket, zarafet en üst düzeydedir sallallahu aleyhi ve sellem'de. Ama biz ümmet olarak şimdi bunun neresindeyiz, o ayrı bir mesele. İman ettiğimiz peygamberimizin böyle olduğunu unutmamamız da ayrı bir mesele. Hemen dönüyor bütün bedeniyle. O bağıran şahıs utanıyor, diyor ki ya Resulallah sana demedim diyor. Falancaya dedim, Ebul Kasım'ı ona söylendim. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ismimi isim olarak koyun fakat künyemi kendinize künye yapmayın. İsim ne? Muhammed. Onu koy ama Ebul Kasım'ı, Kasım'ın babasını künye olarak koyma. Neden? Geleceğim ona. Cabir bin Abdullah anlatıyor bize bir hadise. Diyor ki sahabeden biri oğlu oldu, tuttu Kasım ismini koydu. Sonra da yanındakilere dedi ki Kasım oldu benim oğlumun adı, benim künyem de Ebul Kasım. Bundan sonra bana Ebul Kasım diyeceksiniz. Sahabeler de dedi ki vallahi demeyiz. Çünkü Resulullah Ebul Kasım künyesini sevmiyor. Onun için sen ne yaparsan yap biz Ebul Kasım demeyiz sana. O zat da biraz üzüldü, geldi Efendimiz'e, sahabileri şikayet ediyor. Ya Resulallah diyor, Kasım koydum oğlumun adını, künyem Ebul Kasım ama senin arkadaşların bana Ebul Kasım demiyor. İster misin diyor senin oğlunun adını değiştireyim. Bakın Efendimiz istemiyor Ebul Kasım'ı. İsterim diyor ya Resulallah. Oğlunun adı Abdurrahman olsun, senin künyen de Ebu Abdurrahman olsun. Sevinçle ayrılıyor. Resulullah'tan isim almış. Bundan daha büyük bir şeref var mı? Peki neden Ebul Kasım künyesini Efendimiz istemiyor? Aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüreğinde o Kasım'ın acısı var ya, o halen taze ve istemiyor Efendimiz o tüllensin. Biz kendi vefatından sonra Efendimizin Ebul Kasım künyesine müsaade ettiğini görüyoruz. Bakın Hazreti Ali aleyhissalatü vesselam Efendimizin vefatına yakın soruyor bu soruyu. Diyor ki ya Resulallah diyor, bu söylediğim Ebu Davud'da, Tirmizi'de geçen ve Beyhaki'nin Sünen'inde geçen bir rivayet. Eğer diyor bir oğlum olursa o oğluma isim olarak senin ismini, künye olarak da senin künyeni versem buna müsaade eder misin? Efendimiz müsaade ederim diyor. Öyle de oluyor. Hazreti Ali'nin Efendimizin arkasından doğan çocuklarından birine Muhammed ismini veriyor. Künyesi de Ebul Kasım oluyor. Efendimiz vefat ettikten sonra artık o künyenin aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e menfi anlamda bir çağrışımı olmadığı için vefatından sonra müsaade ediliyor. Ve ulema Hazreti Ali'nin buradaki bu rivayetini delil olarak alarak Efendimizin vefatından sonra Ebul Kasım künyesinin ve Kasım isminin verilebileceğine cevaz çıkarıyorlar. Onun için de tabi'in döneminde, etbai tabi'in döneminde ve İslam tarihinin tamamında Ebul Kasım künyesi de Kasım ismi de oldukça fazladır. Üçüncüsü, Efendimiz sahabesinin isimlerinin konulmasından hoşlanmış ve bunu da tavsiye etmiştir.
Bakın peygamberlerin isimlerini tavsiye ediyor ama bizzat Resulullah sahabenin isimlerini

isimlerini de kullanmış, tavsiye de etmiştir. Hatırladınız mı geçen ders Abdullah İbni Zübeyir'in isminin konulma meselesini? Getirildi çocuk Medine'de, büyük bir sevince zaten sebebiyet vermiş. Geçen ders anlattığım için girmeyeyim. Ne koydu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona isim? İsmi dedi dedesinin ismi, künyesi dedesinin künyesi. Kastı kimdi? Hazreti Ebubekir. Yani Efendimiz kendi nazarında en fazla değer verdiği sahabinin ismini bizzat kendi hayattayken onun torununa verdi. Adı Abdullah oldu ki Hazreti Ebubekir'in asıl adı Abdullah'tır. Abdullah İbni Osman'dır o aslında, ama biz genelde künyesiyle anıyoruz. Ebubekir de onun künyesi. Künyeyi de ona verdi ve yaşattı. Süreç içerisinde bazı hadiselerle ya vefat eden ya şehit olan bazı sahabilerin isimlerini de eğer başka sahabiler çocuklarına koydularsa Efendimiz bundan çok memnun oldu. Mesela Mus'ab ismine bayılırdı sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela Bera ismine. Mesela Nesibe anamızın oğlu Habib'in ismine. Mesela bir peygamber sevdalısı olan Hubeyb'in ismine. Mesela Yesrib'i Medine kılan Esad'ın ismine. Esad'ın ismini bizzat Resulullah vermiştir. Esad ismini yaşatmıştır. Ve Sad bin Muaz'ın adını da yaşatarak Sad ismini de vermiştir. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz hem kendisi hem de kendiyle beraber aynı dönemde yaşayan Müslümanların sahabe isimlerini çoğaltmalarını teşvik etmiş ve bu konuda gerekli olarak gerekli taltifte de bulunmuştur. Dördüncüsü bu, sonuncusu bu bahiste. Efendimiz birden fazla isim konulmasına müsaade etmiş ve güzel lakaplar da verilmesini tavsiye etmiştir. Birden fazla isme hem müsaade ediyor hem de lakap verilmesini Efendimiz teşvik ediyor. Araplarda fazla yaygın değil. Ama bizde maşallah var, iki tane, üç tane. Mesela benim adım Muhammed Emin. Üç tane olanlar da var. Karadeniz bölgesinde çok kullanılır. Mesela Ali Osman, Ali Haydar kullanılır başka yerlerde. Muhammed Ali kullanılır, Mehmet Ali kullanılır. Bu isimler çokça kullanılır. Böyle bir kullanıma herhangi bir şey söylüyor mu sallallahu aleyhi ve sellem? Hayır. İki isim kullanılır, üç isim kullanılır. Hatta bu bazen de hayra vesile olur. Mesela siz bir isim söylersiniz, babanız bir isim söyler ya da hanım bir isim söyler. İkisinin de gönlü kalmasın diye iki ismi birleştirirsiniz. İki isimli bir çocuk olur. Hayra da vesile olur. Böyle bir şeye bir yasak yok. Herhangi bir mahsuru da yok. Hatta Allah Resulü aleyhissalatü vesselam benim beş ismim vardır diyerek Buhari'de söylediği o hadiste isimlerin çok olması noktasında da bir yönüyle cevaz verir. Bir ismi Muhammed'dir onun sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ismi Ahmet'tir onun, bir ismi Mahi'dir onun, bir ismi Haşır'dır onun, bir ismi Akip'tir onun. Buhari'de geçen hadis, hadis şerhlerine bakın, anlamlarını göreceksiniz. Efendimizin buradaki bu uygulamasından da ismi mürekkep dediğimiz, yani iki üç ismi bir şahsa verilmesinde bir mahsur yok. Lakap meselesine gelin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz güzel lakapların verilmesini teşvik etmiş, kendisi de vermiş. Ama karşıdaki insanın onurunu rencide eden, onu toplum içerisinde küçük düşüren, yaratılıştan getirdiği bazı meseleleri kusurmuş gibi onun yüzüne vuran ve o insanın toplum içerisinde farklı bir şekilde şekillenmesine, isimlendirmesine sebebiyet veren her türlü şeye çok ciddi bir tepki göstermiştir. Mesela kısa boylu birisi. Siz ona ne dersiniz? Cüce dersiniz değil mi? Siz demezsiniz de millet der. Bıcırık diyorlar, bastı bacak diyorlar, bilmem ne diyorlar. Ayşe anamız bir gün bir kadına sadece şu kadar diyor. Ya Resulallah, o gelen kadın var ya Efendimiz tanımıyor. Hani var ya, tanımıyor efendim. Hani o kısa boylu var ya diyor. O anda Allah Resulü'nün tepkisi şudur. Ayşe diyor,
öyle bir kelime kullandın ki o

kelimeyi şu kovanın içerisine atsak bu kovadan su içilmez. Yani o su necis olur. Söylediğin o kelime suyu necis edecek kadar ağırdır. Artık siz bilirsiniz. Bir insanın burnu akıyor diye, ağlıyor diye affedersiniz sümüklü demek. Boyu uzun diye bilmem ne demek. Hiç bunları anlamaya, söylemeye bile gerek yok ama ne yazık ki kullanılıyor. Zayıftır adam, adama kılçık diyorlar. Zayıftır adama sivrisinek diyorlar. Şişmandır adama bidon diyorlar, fıçı diyorlar. Yani acayip bir toplum olmuşuz. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu meselelere çok ciddi bir biçimde tepki gösterdiğini unutmayın. Peki güzel lakapları söylüyor mu Efendimiz? Söylüyor. Mesela Ebu Hureyre. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Adını bilen var mı Ebu Hureyre'nin? İnanın bilmiyoruz. Kendi adını unutturmuştur bize. Abdurrahman olduğu söylenir bir rivayette. Ama kendi adını unutturacak bir lakap olmuştur onun için. Bir gün kedilerle oynayınca kedicik babası demiş Efendimiz. O kadar sevmiş ki onu, hayatı boyunca onu almış. Hazreti Ali'ye bir gün Ebu Turab demiş. Fatıma anamızla kavga etmişler. O evlerde de var kavgalar. Geleceğiz onlara. Gelmiş Mescid-i Nebevi'de uyurken toprağın üstünde bir o tarafa bir bu tarafa derken toz toprak olmuş üstü. Efendimiz gelip onu uyandırınca ey Ebu Turab demiş, toprağın babası, kalk kalk demiş. O lakap Hazreti Ali'nin bir ömür başının üstünde taşıdığı bir lakap olmuş. Halid İbni Velid'e Seyfullah demiş. Hazreti Hamza'ya Esedullah demiş. Ayşe anamıza Hümeyra demiş. Enes bin Malik'e Zul'uzuneyn demiş, iki kulaklı, şaka yaparak. İki kulak herkeste var ama Enes'in kulağında bir özellik var. Enes'in kulağı Resulullah'ın her sözünü kaydeden bir özelliktedir. Onun için Efendimiz bir yönüyle ona vurgu olsun diye de onu demiştir. Esma anamıza Zatun Nitakayn demiştir. Çifte kuşaklı demiştir. Örnekleri çoğaltın. Böyle güzel lakaplar, yani insanı taltif eden, teşvik eden, bir yönüyle heyecanlandıran, bir yönüyle farklı bir biçimde farklı bir değere taşıyan lakapların verilmesini Efendimiz hem teşvik etmiş hem de bu konuda kendisi de uygulamalı olarak göstermiş. Ama kötü lakaplar için hükmü zaten söyledim. Şimdi benim aziz kardeşlerim, bir sıkıntımız var bu konuda. Bunu da söylemezsek yarım kalır bu isim meselesi. Şimdi gençler isim koyacaklar. İki tane hususiyet gözetiyorlar. Bir, muhakkak Kur'an'da olsun. İki, başka kimsede de olmaz. İki tane özellik olacak o isimde. Artık nasıl bir şeyse bu, çıkış noktasıysa bilmiyoruz. Bu kadar saydığımız güzel isim dururken ille Kur'an'ı Fatiha'dan nasa gözden geçirecek, oradan bir şeyler bulacak ve o isimleri kullanacak. Böyle bir şey doğru değil ve insanı yanlış noktalara da götürür. Bakın bu memlekette son 10 yılda çokça kullanılan 3 isim, kızlarda özellikle Aleyna, Ecrin, Ünzile. 3 tane isim çokça kullanılıyor. İstatistikler de zaten bunu söylüyor. Araplar bizim üstümüze gülüyorlar, biliyor musunuz, bu isimleri duyunca? Yani Aleyna diye bir isim olur mu diyorlar. Böyle bir isim nasıl olur? Aleyna edat ile zamirin birleşmesinden olur. Anlamı üzerimize. Üzerimize diye bir isim olur mu? Ama nedir şimdi Aleyna çağrışımı güzel. Modern bir şey de var, tat da var, telaffuzu da ahenkli. Öyle olunca insanların hoşuna gidiyor. Ecrin de öyle. Ecrin ücret demek. Ünzile indirildi. Bir fiil. Ne indirildi? Ne için kullanılır? Çağrışımı nedir? Bu nasıl bir şeyle kullanılır? Bunlara dikkat etmek gerekir. Bilmiyorum size anlattım mı? Ondan helallik dileyerek anlatacağım. Bir tane daha aklıma geldi. Onu da anlatacağım. İki tane arkadaşımdan da helallik istiyorum. Geldi bir gün, oğlunu tanıştırıyor benimle. Sordum, dedim, nedir ismi? Dedi Yazel. Allah Allah, Yazel ne olabilir? Farsçaya yakın, belki Farsça bir kelimedir. Ne anlamı dedim. Hocam dedi, bilmiyor musun, Kur'an'da var. Vallahi dedim, bilmiyorum. Nerede dedim. Ya Zel Celali vel İkram var ya dedi. Oradaki yayı almış oradan. Zeli de bitiştirmiş etrafına. Olmuş Yazel.

Böyle bir isim, ne bir anlam, ne bir çağrışım. Bir arkadaşımız daha geldi geçenlerde. Onun ismini de yazdım, unuttum zaten. Dedi ki Esila kızımın adı. Esila nerede dedim, Kur'an'da. Hangi ayet dedim, bilmedi, unutmuş onu. Dedi hocam ben yazmıştım Kur'an'a, gidince sana mesaj olarak atarım. Attı bana Ahzab suresinde Bukraten ve Asila var ya, ve Asila'yı almış oradan, o dönüşmüş Esila olmuş. Güzel de bir isim, o isim de kızımıza isim olmuş. Böyle şeylere gerek yok ki Allah aşkına. Yani Ömer dururken, Osman dururken, Ali dururken, Hamza dururken, Mus'ab dururken, Hatice dururken, Ayşe dururken, ne güzel isimler var asr-ı saadetin. Nesibe dururken, Sümeyra dururken ne olacak yani? Tek sende olsa ne olacak? Bu kompleks, başka bir şey değil. Aslında biz güzelliklerimizi ürettikçe memnun oluruz. İnanın ben ne kadar kendi isimlerimden, çocuklarımın isimlerinden, insanların isimlerini duysam o kadar memnun olurum. Ne olur yani, sadece bende olması madalya mı taktıracak bana? Buna hiç gerek yok. İsimleri bu manada aleyhissalatü vesselam Efendimizin bize ilkelerini ve çerçevesini çizdiği şekliyle alıp uygulamak en doğrusudur. Şimdi isim meselesinde bu noktaya kadar getirdim sözü, ama bir husus daha var, onu da söyleyeyim. O da önemli çünkü. İsimlerin Arapça olması şart mıdır? Şart mıdır? Değildir. Anlamı ve çağrışımı güzel olduktan sonra istersen Türkçe olsun, ister Arapça olsun, ister Farsça olsun, ister Osmanlıca olsun, ister Kürtçe olsun, Boşnakça olsun, Arnavutça olsun, hiç fark etmez. Ancak bir şey var. Bizim derdimiz Arapça isim koyma değil. Ya bizim derdimiz ney? İslam lisanı ile isim koyma. Biz bu isimleri Arapça olduğu için koymuyoruz ki. Müslümanların ortak dilidir Arapça ve Arapça Arapların lisanı da değildir. Bizim analarımızın dilidir. Allah kendisine ebeden rahmet eylesin. Muhammed Hamidullah Hoca'nın sözüdür bu. Analarımızın dilidir Arapça. Neden? Çünkü Allah Kur'an'ında peygamberin hanımları müminlerin analarıdır dedi. Analarımız da Arapça konuşuyor. O zaman hepimizin milliyeti ne olursa olsun ana dilimiz Arapçadır. Bize sorulduğu zaman hiç çekinmeden söyleyebiliriz. Ana dilimiz Arapça. Bunda da herhangi bir kefaret gerekmez. Tam kitabın ortasından konuşmuş olursunuz. Şimdi hal böyle olunca başka dillerden isimler konsa bile tercih edilenin İslam lisanıyla olması, o özlediğimiz İslam birliğinin tekrardan tahakkuku adına çok önemli bir şeydir. Tanışıyorsunuz Arnavutluk'tan birisiyle. İsmin ne, bir şey söylüyor, sen telaffuz bile edemiyorsun. Aslında o dilde anlamı var. Ama sana diyor ki Muhammed, sen diyorsun ki sallallahu aleyhi ve sellem. Onun adını oraya onda görüyorsun. Tanışıyorsun Boşnak bir kardeşinle, sana güzel bir isim söylüyor. Hamza diyor mesela. Musab diyor mesela. Farklı bir isim diyor. Enes diyor mesela. O isme sen aşina olduğun için onunla ünsiyet kurman, muhabbet kurman çok daha farklı oluyor. Dolayısıyla burada meseleyi Arapça olarak ele almaktan öte İslam lisanı çerçevesinden ele almak gerekir ve bunu tercih etmek gerekir. Ama bunu tercih etmez de adam kendi kullandığı dil üzerinden anlamı ve çağrışımı uygun bir isim seçerse o da onun bileceğidir. Bunda hiçbir mahsur yok. Gelelim çocukların sünnet edilme meselesine. 2-3 cümleyi de onu söyleyeceğim, sözlerimi bitireceğim. Sünnet meselesi Hazreti İbrahim'i bir gelenek olarak siyer coğrafyasında vardı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o coğrafyaya geldiği zaman o bölgenin insanları sünnetliydiler. Araplar hitan diyor erkeklerin sünnetine, uygulanıyordu. Yahudilerde de var. Araplarla Yahudiler arasındaki fark şu: Yahudiler bebeğin doğumunun 8. gün sünnet ediyorlar. Araplar ise 7. gün sünnet ediyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bu geleneği aynen devam ettirmiştir. Ama bizde örf olarak nasıl olduysa çok geç zamanlar

0: da 7. gün itibariyle hem akikasını kesmek, hem sadakasını vermek, hem sünnetini yapmak, hem ismi koymak, yani her şeyi ilk günlerde bitirip o manada herhangi bir eksikliğe meydan bırakmamak. Bu konuda örfe yönelik olarak davranmakta bir beis yok. Ancak Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle yaptığı için ben de böyle yaparım dediğiniz zaman da ayrıca bir sevaba da mazhar olursunuz. O da meselenin ayrı bir hususu. Bu noktada sadece benim kardeşlerime söyleyeceğim bir cümle var. Şimdi bu sünnet meselesi, her meseleyi biz magazinleştirdiğimiz gibi ne yazık ki bunu da magazinleştiriyoruz. Artık öyle düğünlere şahit oluyoruz ki yani ibadet olmaktan çıkmış. Her şey var. Adı ibadet, adı sünnet. Hükmü bazı ulemaya göre vacip, bazı ulemaya göre sünnet-i müekkede. Ancak uygulamaya geldiğin zaman ne helal haram dairesi korunuyor, ne efendime söyleyeyim belli şeyler gözetiliyor, ne israf adına ortaya saçılan şeyler konusunda bazı önlemler alınıyor. İşte diyor ki bir çocuğumuz var, ne yapalım, mürüvvetini görmek için böyle yapalım falan filan diyor. Aslında çocuğun ocağını o gün batırıyor, kendi farkında değil. Bu konuda da ben kardeşlerimden özellikle belli şeyleri gözetmelerini ısrarla ve tekrarla istiyorum. Ne olur bu ibadeti ibadete layık bir biçimde yapalım. Nasıl yapmış sallallahu aleyhi ve sellem? Uygulama var. Evet, bazı hadis alimlerine göre mesela İbn-i Sad da bunlardan birisidir. Ebu Nuaym da bunlardan birisidir. Beyhaki de bunlardan birisidir. Resulullah'ın sünnetli doğduğunu söylerler. Ama İbn-i Kayyim ve İbn-i Cevzi buna itiraz eder. Hayır derler. O da 7. gününde dedesi Abdülmuttalip tarafından sünnet edildi ve kendisine yönelik de bir yemek ikram edildi. Efendimiz de aynen dedesinin uyguladığı gibi torunları Hasan, Hüseyin ve Muhassin'e 7. gün sünnet ediyor, bir yemek tertip ediyor, Müslümanları davet ederek o sevince ortak kılıyor, dualar ediliyor. O insanın salih olması adına orada belli temennilerde bulunuyor ve ibadet ibadete layık bir biçimde yerine getirilmiş oluyor. Dolayısıyla biz de inşallah bu konuda hassasiyet içerisinde olalım. Her hayatımız nasıl denge üzere olmalıysa bu meselede de denge üzere olalım. Bir günden ne çıkar demeyin. Şeytan bu sözü çok sever. Bir günden çok şey çıkar. O bir gün kaydırırsa ikinci günde zaten kaydıracaktır. Onun için elimizden geldiğince bu meselelerde hayatımıza boşluk bırakmadan Efendimizin rehberliğinde bize söylenen çerçevede adımlar atalım ki hem biz salihlerden hem evlatlarımız salihlerden olsun. Allah bizleri onlardan kılsın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7.000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler. Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5.000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
6: Radyo Hedef.
8: FM 91.8.

Düzenbaz diriler düşünce gözden, ölülerden medet umduk bu yüzden. Hala düşman mı var ki bize bizden? Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı? Bozacının şahididir şıracı, nereye el atsan durum çok acı. İbadetler bile reklam aracı. Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı? Mülkün kölesiyiz, makamın kulu. Kaydı şirazemiz, şaşırdık yolu. Müzeye kaldırdık sağ ile solu. Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı? Dünyayı verseler yine yetmiyor. Tamahkar olunca istek bitmiyor. Hiçbir şey kimseyi tatmin etmiyor. Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı? Ömründe bir kalbe dokunmayanlar, insandan, insaftan, halden ne anlar? Masal olup gitti güzel zamanlar. Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı? Neyimiz kaldı? İşiten sağırlar, gören körleriz. İş lafa gelince esip gürleriz. Fırsatı bulunca her haltı yeriz.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
2: Radyo Tiyatrosu.

Seslendirenler: Hatun Tülay Duygulu, Recep Hikmet Eldek, Zeynep Ahenk Demir, Ali Doğan Aybay, Elif Binnaz Möröy, İmam Mehmet Gürhan, Birinci Köylü Orhan Kemal Aydın, İkinci Köylü Pekcan Türkel, Murtaza Haluk Kesil, Anlatan Osman Kaplan.

0: Güneş dikeldi. Ben tarlaya gidiyorum hatun. Sen çocuklara iyi göz kulak ol ha.
1: Meraklanma amadım. Dışarı salmam.
0: Garip oğullarıyla aramız açık. Bahçelerine girip takışmasın onlarla.
1: Çocukları oyana salmam. Sen de geçe kalma. Gayfelere

0: Falan takılma Emi.
1: Tamam tamam. Hadi kalın sağlıcakla. Vurdular. Vurdular beni.
0: Ahmet. Ahmet'im ne oldu sana? Ahmet'im. Elim kıydılar mı sana? Ahmet'im.
1: Vurdular beni altın. Gördün vuranı. Garip oğullarıydı. Ne yapmışsınızlar? Pusu kurmuşlar gari.
0: Neden? Neden vurdular seni Ahmet'im?
1: Hep aynı şey. Kan davası. Önünde sonunda olacağı buydu gari. Yaram çok kanıyor artık. Çok kanıyor.
0: Sık dişini yedim. Biraz sık. Şimdi mıhtara gider yardım iste. Ciple seni şehre doktora götürürler. Başıma gelen.
1: Nasıl olmaz gari? Kurtulamam gari. Yaram ölümcül.
0: Ahmet. Ahmet'im. Ay yiğidim. Ölmekten söz etme gari. Şunun şuracında ne kadar yaşadın ki?
1: Bittim gari. Vurdu işte. Kardeşçe vurdu. Çocuklara, yavrularıma göz kulak ol. Aleme dikkat et artık. Zeynep'ime iyi bak. Ben...
0: Ahmet! Ahmet'im cevap ver. Ölmedim de. Evimin direği cevap ver bana. Konuş koçum. Hatun de bana. Gözlerini aç. Hatunum de. Ahmet! Katiller!

0: ana. Anacığım, ne oldu babama?
1: Baba, baba, baban.
2: Yavrularım. Annem.
0: Babam Zeynep'im.
2: Vurdular babanızı. Caniler yaptı. Can yoldaşım. Evimin direğini. Babanızı öldürdüler.
0: Babacığım.
2: Caniler.

0: olacak buydu.
1: Aniden pusuya düşürmüşler.
2: Yazık oldu, yazık.
0: İyi çocuktu Ahmet.
1: Başın sağ olsun Ali.
3: Sağ ol Recep emmi.
1: Baban yok gari. Artık babanın yerini kardeşi olarak ben alacağım. Zati amca dediğin baba yarısıdır.
3: Sağ ol emmi, sağ ol.
1: Baban eceliyle ölmedi Ali. Rahmetli kardeşimi kurşunladılar. Genç yaşta kurşunladılar. Onlar kurşunladı.
3: Onlar dediğin kim emmi?
1: Garip oğullarını bilir misin Ali?
3: Bilmem mi emmi? Hani çok bahçeleri, davarları olan.
1: Hah işte o namussuzlar Ali. Babanı, kardeşimi, yiğit kardeşimi onlar vurdu. O katiller, o caniler vurdu.
3: Niçin emmi? Niçin? Sebep ne?
1: Bu çok uzun bir hikaye oğlum. Eve giderim de anan anlatsın sana. Söyle de anlatsın sana.

0: Anlat ana. Anlat, babamı niçin vurdular?
1: Kim bilir kaç yıllarına dayanır bu hikaye. Yedi göbek mi desem, daha fazla mı? Emme çok eskilere dayanır Gariboğulları'yla aramızdaki bu kan davası.
0: Kan davası mı? Kan davası.
1: Evet oğul, kan davası. O tarihlerde babanın sülalesinden biri Gariboğulları'ndan birini kız meselesi yüzünden vurmuş. Sonra da Gariboğulları'ndan biri babanın sülalesinden birini vurmuş. Bir onlardan, bir babanlardan derken bu iş sürmüş gitmiş. Ve bugünlere gelmiş oğul. Bugünlere gelmiş. Babana gelmiş.
2: Jandarma! Açın kapıyı! Açın kapıyı jandarma!
3: Anneciğim, jandarma gelmiş.
1: Korkma kızım. Ben neden geldiklerini biliyorum.
0: Neden geldiler ana?
2: Açın! Hatun bacı, evdeysen dışarı gel. Komutanım seni istiyor.
1: Tamam, tamam. Geliyorum.
4: Jandarmalar buraya babanızın ölümü için geldiler. Şimdi başefendi beni sorgulayacak. Siz hiç karışmayın, tamam? Sorulara sadece ben cevap vereceğim. Tamam mı?
5: Tamam bacım. Hadi sen çık. Biz de arkandan geliyoruz.
1: Buyur başefendi, geldim.
6: Başın sağ olsun Hatun bacı.
1: Dostlar sağ olsun başefendi.
6: Senin de başın sağ olsun Recep efendi. Ahmet efendiyi hepimiz tanır ve severdik. Yazık oldu ona.
5: Yazık oldu ya başefendi. Elden ne gelir?
6: Hatun bacı, söyle bakalım, kocanı vuranlar kimler?
1: Ben nereden bileyim başefendi?
5: Biz hiçbir şey görmedik başefendi.
6: Allah Allah, nasıl bilmezsiniz? Ahmet efendi vurulduğu zaman sen yanında değil miydin Hatun bacı? Şahitler öyle diyor.
1: Yanındaydı.
6: Madem yanındaydın, nasıl olur da vuranı görmezsin ha?
1: Görmedim diyorum ya başefendi.
5: Yengem o sıra abimi uğurlamış, içeri giriyormuş.
6: Sen karışma Recep, sana sormadım. Bir daha da ben izin vermeden ağzını açma.
5: Peki başefendi.
1: De bana, kanun onlara ne ceza verir?
6: Ne bileyim, en azından 20 sene falan mahpus yatarlar.
1: Peki başka?
6: Başka mı? Başkası o işte bacı. Kocanı vuranlar 20 sene mahpus yatacaklar, az mı?
1: Başka, başka.
6: Hürriyetleri alınıyor yerlerinden. Güneşi göremiyorlar ya. Daha ne cezasını istiyorsun Hatun bacı?
1: Geç o lafları bir kalem başefendi. Güneş dediğin ne ki? Her an mahpushanenin penceresinden görünür. Ama ahmadım öyle mi ya? Nara toprağın altında güneş ne ki? Karıncalar, böcekler, çıyanlar, işte ancak onları görür ahmadım.
6: Evet, anlıyorum seni hatun bacı ama...
1: Anlıyorsan mesele yok başefendi. Zamanı geldiğinde başkaları da anlasın. Onlar da içinde duysun Gorataş. Sonra da yaylalara baka baka benim gibi ağıtlar yaksınlar. Saçlarını başlarını yolsunlar. Anlasınlar ki neymiş ölüm.
6: Bir daha soruyorum. Kocanı vuranlar kim hatun bacı?
1: Bilmiyorum başefendi. Görmedim. Bilmiyorum.
5: Ali yeğenim.
7: Buyur Recep emmi.
5: Şöyle dizimin dibine yanaş bakayım.
7: Geldim emmi. Gene imtihan mı edeceksin beni?
5: Evet, imtihan edeceğim. Söyle bakalım, babana ne olmuştu?
7: Ölmüştü emmi.
5: Peki nasıl ölmüştü?
7: Kurşunla ölmüştü.
5: Kimler vurmuştu babanı?
7: Garipoğulları.
5: Niçin vurmuşlardı?
7: Kan davası yüzünden.
5: De bakalım, Garipoğulları bizim neyimiz?
7: Düşmanımız emmi.
5: Peki zamanı geldiğinde ne yapacaksın onları?
7: Vuracağım.
5: Aferin. Öğrettiklerimi iyi bellemişsin. Kız Zeynep, neredesin?
8: Buradayım emmi.
5: Sıra sende, yanıma gel bakayım.
1: Etme Recep. Oğlanı doldurduğun yetmedi mi? Bir de kızı aşılama.
5: Sen karışma yenge. Kardeşimin intikamını önünde sonunda alacağız.
1: İyi ama ben derim ki...
5: Bırak da çocuklar babalarının katillerini tanıyarak büyüsünler.
1: İyi iyi, nasıl istersen öyle yap. Benim derdim bana yeter de artar bile.
8: Buyur emmi, geldim.
5: Başlıyoruz. De bakalım, babanı kimler vurdu?
8: Garipoğulları vurdu emmi.

0: Ali oğlum, Ali! Neredesin?
1: Buradayım emmi, buradayım.
0: Ne yapıyorsun orada?
1: Kitap okuyorum.
0: Bırak şimdi kitap okumayı da yanıma gel yeğenim.
1: Peki emmi.
0: Gel oğul, gel. Gel benim kardeşimin hatırası. Gel de seni bir sınayayım.
2: Buyur, geldim emmi.
0: Alim, de bakalım bana. Babana ne olmuştu?
2: Gelemem emmi. Yeter artık. Bıktım gayrı. Aynı sorulara cevap vermekten bıktım.
0: Ne demek bıktım? Bu bizim davamız. Söyle bakayım, babana ne oldu?

0: Vurmuştu.
1: Öldü. Öldürdüler. Garip oğulları vurdu. Kan davası yüzünden tabanca ile vurdular babamı. Garip oğulları da bizim kanlımız, hasmımız olurlar. Tamam mı? Oldu mu emmi?
0: Son zamanlarda çok değiştin sen Ali. Benimle konuşurken neden aksileşiyorsun?
2: Yeter Recep! Sen de sus Ali. Allah aşkına ikiniz de susun. Hepinizden çok ben bıktım. Yıllardır bir seni bir oğlumu dinledim Recep. Hep aynı şeyler. Kin, nefret, intikam.
0: İyi ama yenge, kocanın, Ahmadımızın katilleri serbestçe dolaşırken hiç mi rahatsız olmuyorsunuz?
2: Ahmadımı hiç unutmadım ki, katillerini unutayım. İyi söylersin, has söylersin emme.
0: Tamam tamam, ben kayfeye gidiyorum. Varın siz ana oğul konuşun gayri.
1: Bak ana, dinle beni.
2: Ali, ben seni ne umutlarla büyüttüm biliyor musun? Ali'm benim.
1: Sapsana ağlama ne olur.
2: Yavrum benim. Tek umudum. Güneşim benim.
1: Ana ne olur ağlama da dinle beni.
2: Söyle koç. Söyle aslan oğlum, seni dinliyorum.
1: Bak ana. Yıllardır bir Recep emmi biz seni dinledik hep. Zeynep olsun ben olayım günde 3 sefer bizi kinle öfkeyle doldurdunuz. Ne yaşıtlarımız gibi çocukluğumuzu bildik ne de başka bir şeyi. Akranlarım topaç çevirip çelik çomak oynarken sen de Recep emin bizi dizinizin dibine oturtup masal yerine hep garip oğullarını anlattınız.
2: Ama yavrum.
1: Biz bir taraftan alfabeyi öğrenirken bir taraftan da kin, intikam, öfke, silah nedir bunları öğrendik hep. Yıllar geçti ana. Bu geçen yıllar senden çok Recep emimi tepeden tırnağa kinle doldurdu.
2: Öldürebilirsin onları. Garip oğulları nasıl babanı vurdularsa sen de onları vurabilirsin.
1: Öldürmek mi? Öldürmek mi dedin ana? Ama bunu nasıl yaparım? Hatun ana nasıl yaparım?
2: Yapacaksın.
1: Ama, hayır. Ben elimi kana bulayamam. Yapamam.
2: Peki başka çare var mı? Söyle oğul.
1: Saçma ve batıl bir inanç ana. Kitaplarda okudum ana. Dinimizde yok öyle bir şey. Canı veren de alan da Cenab-ı Hak'tır. Cenab-ı Hak'tır ana.

0: Dinlemiyor ki adamı canım.
1: Allah Allah. Yahu İmam Efendi, şu gelen hatun bacının oğlu Ali değil mi?
2: Bakayım. O ya. Yahu kocaman adam olmuş be.
3: Hem de yiğit biri olmuş ha.
1: Desen ya, ortalık yine bulanacak gibi.
2: Nasıl yani?
1: Bayağı. Ali kocaman adam olmuş. Herhal babasının kanlılarına merhaba demeyecek.
3: Hakikaten be hocam mı? Mustafa doğru söylüyor. Bana kalırsa Ali yakında garip oğullarını temizler.
2: Bırakın bu lafları canım. Çocuğun kulağına falan gider de yanlış düşüncelere saplanabilir.
1: Kulağına gitmesine gerek yok ki İmam Efendi. Töremiz böyle bizim. Madem kine iki aile arasına kan davası girmiş, Ali de sonunda babasının kanlılarını halledecektir
2: bu
1: gari.
2: Bu töre falan değil gayri. Tahir Çavuş, körü körüne batıl bir adet. Dinimize uygun olmayan şeylere töre denmez ya.
3: İyi de İmam Efendi, bu dediklerini Ali'nin emmisi Recep'e de anlatsana. Adam yıllardır yeğenlerini kinle öfkeyle büyüttü. Onun yaptığına ne demeli peki İmam Efendi?
1: Vallahi Necati doğru diyor. Benim hanım söylüyordu, Recep yıllarca Ali ile Zeynep'i sınayıp durmuş.
2: Ne sınamasıymış bu?
1: Mektep sınavı gibi bir şeymiş işte. Çekermiş çocukları önüne, dermiş ki babanızı kim öldürdü? Çocuklar da artık bellemiş. Garip oğulları dermiş. Sonra devam edermiş. Peki garip oğullarını büyüyünce ne yapacaksınız? Çocuklar da belledikleri gibi cevap verirlermiş.
2: Peki ya anaları? Hatun Hanım ne diyormuş bu işe?
1: Vallahi bizimkinin anlattığına göre çok üzülüyormuş. İki arada bir derede kalmış zavallı. Bir taraftan kocasının katillerine diş bilerken, bir taraftan da Ali'nin onları öldürmesine pek gönlü razı gelmezmiş. Ama Recep ille ta gana gan diyormuş da başka bir şey demiyormuş.
3: Desene bütün hırgür Recep'in başının altından çıkıyor.
1: He valla. Bakalım bu işin sonu nereye varacak.
4: Selamun aleyküm emmiler.
5: Ve aleyküm selam.
1: Aleyküm selam.
2: Aleyküm selam. Ali oğlum, buyur gel bir çayımızı iç.
4: Sağ ol hoca emmi.
1: Oğlum Rıza, bize çay yap hele.
6: 5 dakika sonra Tahir emmi. Dem daha çökmedi.
2: Ali efendi oğlum, maşallah kocaman delikanlı olmuşsun.
4: Öyle hocam, büyüdük işte, ne olsun.
1: Recep emminle anan hatun bacı da iyidirler inşallah.
4: İyiler iyiler iyiler, ikisi de bildiğiniz gibi işte.
6: Çaylar hocam mi, Tahir emmi, Necati emmi, şöyle dur hele. İşte tavşan kanı Tahir emmi.
1: Misafirimiz var, önce ona ver.
6: Oo yahu Ali, sen emme büyümüşsün he. Görmeyeli sanki boyun mu attı ne?
4: Ne yaparsınız? Bir taraftan dersler, bir taraftan tarla işi derken görüşmek kısmet olmadı.
6: Maşallah yiğit adam olmuşsun be Ali. Arkadaşlar desenize, artık bundan gayrı garip oğullarına uyku ney haram olacak ha? Hem de haram olacak.
1: Hadi hadi zevzekliği bırak da ocağa git. Millet çay istiyor.
4: Hoca emmi.
2: Buyur evladım.
4: Rıza ne demek istedi?
2: Rıza işi işte. Sorsan o da bilmez ne dediğini. Başına zevzeklenmek neyle olacak?
4: Hayır. Rıza bir şeyler demek istedi hocam. Garip oğulları niçin bundan böyle rahat uyku uyumayacaklarmış? Bir şeyler mi dönüyor?
2: Yok beyler. İşte öylesine dedi. Önemli bir şey değil.
1: Saklama İmam Efendi. Ona her şeyi anlat. Ali kocaman adam oldu. Rıza'nın ne demek istediğini söyle ona.
3: Mustafa doğru söylüyor hoca efendi. Koca çocuk, hakikati neden saklayacağız ki?
4: Emmiler, ne demek istiyorsunuz siz ha? Hakikat dediğiniz nedir?
2: Yok oğul, inan anlatacak hiçbir şey yok. Şu dedikodu yok mu ya? Kangren gibi bir şey. Karıları tarlada, bağda, erkekler oturmuş dedikodudu. Tövbe tövbe.
1: Celallenme İmam Efendi. Ali sen kime bilmiyor mu babası Ahmet'i vuranların garip oğulları olduğunu? He?
4: Biliyorum Mustafa emmi, biliyorum biliyorum. Yıllardır garip oğullarının adıyla büyüdüm. Bir gün hafızamı kaybedecek olsam unutmayacağım tek isim onların ismi olacaktır.
3: Garip oğulları babanı kan davası yüzünden vurdu. Zavallı baban doğmadan önce başlamış bu husumet ama en son babanda noktalandı.
4: Biliyorum biliyorum, hepsini biliyorum.
2: Madem öyle anlatayım. Baban öldüğü gün baş efendi jandarmalarla size gelmişti Ali. Anana, Recep emmine kadar babanın katillerini sordularsa da garip oğullarının isimlerini vermediler. Anladığım kadarıyla seninkiler intikam istiyorlar Ali. Babanı vuranların öldürülmesini istiyorlar.
4: Haklısın hocam. Çok haklısın. Zaten yıllardır kardeşimle beni bu yüzden kim ve nefretle doldurmaya çalıştılar. Yalnız ya, bizi değil, kendilerini de kinle doldurdular.
2: Yani sizi kinlendirmediler mi? Onu mu demek istiyorsun?
4: Bak Hoca Emre, sen okumuş, dinimizi bilen insansın. Tut ki babamı vuranları kıstırdım, öldürdüm. Sonra ne olacak? Ya hapislerde çürüyeceğim ya da onlardan birisi de bir gün beni vuracak. Bir zincirin halkaları gibi.
2: Aferin evladım. Asıl yiğitlik bu işte. Tebrik ederim. Seni böyle düşündüğün için tebrik ederim.
1: Ben onu bunu anlamam İmam Efendi. Bu seninki boş sözler. Şimdi sıra Ali'de. Ey Ali, gözün aç, sıra sende oğlum.
4: Nasıl, bende mi? Anlayamadım.
1: Anlamamazlıktan gelme Ali. Şimdi bütün köylü senden babanın intikamını almanı bekliyor. Hatta garip oğulları da. Aha bugün, aha yarın saldıracak diye böyle seni bekliyorlar.
4: Ama ben kimseyi öldürmeyeceğim ki Tahir emmi. Kimler çıkartıyor bu haberleri?
3: Ne yani, babanın katillerini öldürmeyecek misin şimdi?
4: Hayır, neden öldüreyim ki? Kanı kanla yıkamazlar.
2: Aferin be Ali. Bak şimdi gözümde daha da büyüdün. Hem de içim gayet bir rahat etti. Duydunuz mu millet? Sen de duydun mu Tahir Çavuş?
1: Duydum İmam Efendi, duydum emme. Bir de Recep emmisiyle anasını dinle bakalım, onlar ne diyor?
4: Onların ne dediği vız gelir bana. Ben ne öldürmek ne de babam gibi ölmek istiyorum.
2: Aferin oğlum, aferin. Dinimizin emri de bu.
4: Bitsin artık bu kan davası hocam. Günah değil mi? Masum insanı katletmek, bir insan kolay mı yetişir? Biri kara toprakta, diğeri mapushanelerde çürür. Sebep belli değil. Sebep, tanımadığı, yüzünü görmediği akrabası öldürülmüş.
3: Vallahi bana kalırsa Ali doğru söylüyor.
7: Çaylar, çaylar tazeleyelim. Ağla, çayları tazeleyelim.
6: Ali kardeş, ne zaman harekete geçiyorsun bakalım?
2: Ne hareketi Rıza? Ne alevlendirip duruyorsun ortalığı?
6: Garip oğullarını temizleme harekatını soruyorum canım. Baksana aslan gibi olmuş Ali. Artık elin

0: silah tutacak hale gelmiş.
1: Yeter! Yeter be!
2: Siz insanı gerçekten katil yaparsınız. Kan dökülmesinden, milletin ölmesinden zevk mi alıyorsunuz
3: boş be? Boş ver sen onlara evlat, boş ver. Bunların işi gücü dedikodu yapmak.
2: Kusura kalma hoca emmi. Ama daha fazla çileden çıkmadan ben gitmeliyim.
0: Allah Allah! Neden birdenbire kızdı bu çocuk? Ben kötü bir şey mi söyledim ki?
3: Get var işine zevzek herif. Get var işine.
0: Tamam tamam. Gidiyorum hoca efendi. Sen de bozulma hemen. Bugünlerde herkes de bana kızıyor yahu.

0: Ali iyidir. Neden kara kara düşünüyorsun?
1: Bir şey mi dedin Elif?
0: Niçin kara kara düşünüyorsun dedim. Deminden beri buradayız. Tek laf etmedin bana.
1: Benim katil olmamı ister misin Elif?
0: Sen köylünün lafına bakma. Kulak asma onlara. Bırak onlar ne söylerlerse söylesinler. Sen kendi bildiğini doğru olanı yap.
1: Merak etme Elif'im. Elimi kana bulamayacağım ama köy meydanında da köylünün alayı hiç olmayacağım.
0: Peki ya ne edeceksin?
1: Bilmiyorum. Ama herhalde bir çare bulacağım bu işe.
0: Vakit geç oldu Ali, ben gidiyorum. Sonra ararlar da başıma iş açarım. Babamı biliyorsun.
1: Biliyorum, bilmez olur muyum hiç? Hadi git. Yarın aynı saatte buluşuruz.
0: Bak diyeceğim şu ki, gel vazgeçerim bu işten. İmam Efendi'nin dediklerini duydun. Doğru diyor. Bitirelim bu kan davası işini.
2: Sen ne diyorsun yenge? Bu kan davasıdır. Bitmez, ancak sürer. Hem sen değil miydin düne kadar benimle birlikte çocukları kinlendiren? Şimdi niye döneklik ediyorsun ki?
0: Bu işin sonu nereye varır sanıyorsun Recep? Tut ki Ali onları vurdu. Hey, vurdu diyelim. Peki sonra Ali'm ne olacak? Hiç düşündün mü ha? Oğlumun geleceği ne olacak Recep? O benim oğlum. Canım, ciğerim, koçum o benim.
2: Etme eyleme yenge. Senin oğlunsa benim de yeğenim. Hem söylesene, başka çaremiz var mıdır?
0: Bilmiyorum.
2: Ben biliyorum ama başkaca bir çaresi yoktur bu işin.
0: İmam Efendi'nin dediği gibi jandarmaya gidip şikayetçi olsak?
2: Olmaz. Mektep çocukları gibi şikayet deneymiş. Hem aradan kaç yıl geçti.
0: Ama İmam Efendi dedi ki...
2: Bırak şimdi imamı da muhtarı da kocanı düşün. Ahmadını düşün. Doya doya sevemediğin, göremediğin Ahmadını garip oğulları aldı elinden. Nasıl olur da kinin hemencecik sönüverir senin?
0: Benim onlara kinim hiç geçmedi ki. Hiç sönmedi. Hiç unutmadım ki onları Recep.
2: O zaman ne vırvır edip duruyorsun?
0: Halim'i, koçumu, yiğidimi, yavrumu düşünüyorum.
2: Düşünme onu. Kocanı ve onun kanlılarını düşün sen. Ali bir töreyi, bir intikamı yerine getirecek. İşte o kadar.

0: Hatun bacının oğlu bugün kahveye gitmiş, öyle mi?
1: Öyle baba.
2: Hem de koskocaman adam olmuş deyola.
0: Görenler çok bıçkın diyorlar onun için. Diyeceğim şu, tetikte olalım oğullarım.
2: İyi ama Ali, ben kimseyi öldürmek istemiyorum diye avaz avaz bağırmış köy meydanında.
1: He valla, hem de Zevzek Rıza'ya söylemiş. İmam bile oradaymış.
0: Sizler de hemencecik inanıverdiniz değil mi?
1: Ama kendi söylemiş baba.
0: Siz gidip çocuğun babasını vurun, sonra da çocuk ben kimseyi öldürmeyeceğim desin ha? Siz de hemen inanıverdiniz bu palavralara.
2: Neden palavra olsun ki baba?
0: Manevra yapıyor bu Ali, manevra. Uyansanıza. Öyle söyleyip bizleri tedbirsiz yakalamak istiyor. Kalın kafalılar.
1: Hak eden de Beremsi. Bak hiç düşünmediydik bunu.
2: İyi ama Ali be, artık bizim bu kan davası diyormuş. Ne öldürmek ne de ölmek istemiyorum diyormuş. Hatta imam bile ona bir kocaman aferin çekmiş.
0: Akıllı çocukmuş Ali. Babası gibi aptal değilmiş. Böyle söyleyip bizleri kandıracak. Sonra bir akşam vakti pusu kurup cuh, öte dünyaya babasının yanına gönderecek. Kanmayın bu laflara. Kanmayın.
1: Babam doğru diyor Emzi. Bundan böyle silahsız dolaşmayalım.
2: Peki ya bir de doğru söylüyorsa?

0: Bilemez mi yani? Ali her ne kadar köy çocuğusu da okuması yazması vardır. Sonra gazete, kitap filan okuyor. Yani diyeceğim, okumuş adamdan insana zarar gelmez.
1: De sen ne zaman akıllanacaksın be çocuk? Abim Murtaza Ali'nin babasını vururken gözünü bile kırpmamıştı.
0: Ben o zamanlar daha küçüktüm.
1: Ama şimdi büyüdün ve namlunun ucundasın.
0: Neden ben kimseyi öldürmedim ki?
1: Oğlum kan davası bu. Onu bunu dinlemez. Bir ailede erkek varsa vururlar işte o kadar.
0: Hem Ali vursa bile beni vurmaz.
2: Nedenmiş o? Ha neden?
0: Babasını vurduğum zaman Ali benimle aynı yaştaydı. Benim o yaşlarda adam vurmayacağımı iyi bilir.
1: De yıkıl git kaçımdan. Akıllanıncaya kadar da yanıma uğrama.
0: Ey canım gidiyorum.
1: Oğlum Murtaza. Şimdi kulaklarını iyice aç ve beni dinle.
2: Dinliyorum baba.
1: Dediğim gibi bu Ali manevra yapıyor. Ama dikkatli olalım. Babasının ucunu yanımıza koymaz. Recep'i iyi bilirim. Hatun bacıyı da. Bize olan kinleri mezara kadar geçmez.
2: Ne dersin? Ali'yi de vuralım mı yani?
1: Hayır. Sıra onlarda bizde değil. Bakarsın hakikaten Ali bu kan davasını sürdürmek istemez. Bizlere ilişmez ama yine de biz de tetikte duralım.

0: Sen babanın intikamını almaya cesaret edemeyen korkak bir tavşansın.
1: Ben korkak değilim.
0: Korkaksın. Eğer korkak değilsen git sandıkta senin için sakladığım babanın tabancasını al ve git garip oğullarını vur. Hadi.
1: Bak emmi, tut ki babamı vuranları öldürdüm. Sonra ne olacak? Jandarmalar gelip bileklerime kelepçeyi geçirip mapusa atacaklar. Peki ya sonra emmi, ya sonra?
0: Sonrası hiç önemli değil. Önemli olan köy meydanında başımız dik dolaşmaktır.
1: Sizler beni bu yaşa, bugünlere bunun için mi getirdiniz?
0: Evet, ananla birlikte seni garip oğullarını vurasın diye büyüttük.
1: Anlamıyorum. Bir insan ileride kötülük yapsın diye, katil olsun diye biline büyütülür mü? Ana bir şey söyle ne olursun.
2: Bana bir şey sorma halim.
1: Siz hediyin gidelim. Başefendiye şikayetinizi arz edelim. Böylece garip oğulları cezalarını görürler. Mapusa girerler.
0: Hayır. Onların cezalarını başefendi değil sen vereceksin.
1: Yapmayın. Etmeyin. Eylemeyin. Benden öyle bir şey istemeyin. Ana, güzel ana. Kurban olayım. Daha 18 yaşındayım. Gönlüm sevda dolu. Kafam merak dolu. Zehretmeyin bu hayatı bana. Daha dünyayı bile tanımıyorum. Kabe'yi bile yeni görmüşüm ki şehir nedir, deniz nedir bilmiyorum. Köreltmeyin düşlerimi ne olursunuz.
2: Oğul, yavrum, koçum.
1: Niçin geldik dünyaya? Başkasının canına kıymak için mi? Vurmak, vurulmak bunun için mi yaşıyoruz biz? Bunun için mi doğarız biz? Bu mudur kaderimiz hatun adam?
0: Budur ya, töredir, alın yazısıdır, kaderdir. Ama illa ve lakin vuracaksın onları. Çaren yok.
1: Siz ne oldu belirsiz kör arzularınız için hayatımı istiyorsunuz? Bir ömrümü istiyorsunuz benden?
0: Ya baban, onu hiç hesaba katmıyor musun? Unuttun mu onu yeğenim? Aslan gibiydi, yiğitti. Benim diyen yiğit karşısında pes ederdi. İşte o baban senden intikam bekliyor şimdi.
1: Hayır, hayır. İntikam bekleyen babam değil sizsiniz. Ama yapmayacağım. Kimseyi öldürmeyeceğim. Bile bile katil olmak istemiyorum.

0: Zeynep bacım.
1: Ne var? Ne istiyorsun?
0: Kız o ne biçim konuşmak öyle? Niye ters cevap veriyorsun? Bir çarparım suratına görürsün.
1: Vay vay, ağamızın erliği tuttu ha? O kadar kuvvetliysen, o kadar yiğitsen git de garip oğullarına çal o tokadı. Benim gibi eksik eteğe değil.
0: Zeynep bacım, sen de mi? Sen de mi anamla elinim gibi katil olmamı istiyorsun?
1: Sen yapamayacaksan söyle, gidip ben vurayım o garip oğullarını.
0: Yerin dibine batsın. Bu köyde akıllı hiç kimse kalmamış. Hadi anamla emmim cahil. Ya sen Zeynep, az mı kitap okudun? Soğuk kış gecelerinde sana okuduğum kitapları az mı anlattım he?
1: İyi okuduysan, anlattıysan ne olmuş yani?
0: Hiç mi bir şeyler katmadın o okuduklarından? İnsanı öldürmenin kötü bir şey olduğunu, insan öldürenin katil olduğunu...

0: bilmedin.
1: Peki ya babamı öldürenler abi? Onu kahpece kurşunlayanlar alay eder gibi gezerken sen nasıl olur da korkudan odandan çıkamazsın?
0: Bak Zeynep, bak bacım. Suçlunun cezasını insanlar değil, kanunlar verir. Herkes ceza vermeye kalksa sonra ne olur dünyanın hali bacım? Bir düşünsene, onları öldürdüm diyelim. Ya sonra ne olacak?
1: Sonrasından bana ne? Babamızın öcü alınsın da.
2: Biliyor musun Elif? Bazen her şeye rağmen gidip garip oğullarını vurmak geliyor içimde.
3: Sakın halim. Kan davası demişler buna. Sürer gider sonra.
2: Ortada dolaşan bir ben olsam belki de hiç kıymeti yoktur deyip vururum onları ama ya sonrası? Bacım Zeynep gelinlik çağına geldi. Yarın bir gün evlenecek. Ondan doğan çocuklar da belli bir yaşa geldikten sonra vurulacaklar. Bu böylece kıyamete kadar sürecek.
3: Bu hayat değil Ali. Mutlaka bir çaresi olmalı bunun.
2: Olmalı ya. Olmalı tabii.
3: Sana bir şey diyeceğim Ali.
2: Söyle Elif'im.
3: Babam dedi ki beni sana vermeyecekmiş. Öyle dedi.
2: Sebep ne peki?
3: Babam dedi ki babasının öcünü almayan bir ödleye ben kız veremem dedi. Ama sen üzülme halim. Ben babam gibi düşünmüyorum.
2: Anlaşıldı. Bütün köylü benden intikam almamı bekliyor.
3: Üzülmedin ya halim.
2: Üzülmek mi? Sevindiğimi hiç hatırlamıyorum ki. Bu yaşıma kadar çocukluğumu bile yaşamadım ben. Bildiğim tek şey silah, kan davası, garip oğullarıydı. Elif, benimle buradan gitmek, kaçmak ister misin?
3: İsterim tabii. Yanımda sen olduktan sonra ölüme bile giderim halim.
2: Bugün cuma. Pazar akşamı burada buluşalım ve gidelim.
3: Olur. Nereye gideceğiz?
2: Bilmiyorum. Ama kanın, intikamın, ölümün olmadığı huzur içinde yaşayabileceğimiz bir yere. Orası neresiyse oraya gideceğiz.

0: Eh ki eh, yandı garipoğulları ha. Gördüğün yerde vuracağım o namussuz garipoğullarını diyormuş Ali.
1: Vurur mu vurur arkadaş. Yiğit çocuk ve selam.
2: Yapmayın etmeyin, günaha giriyorsunuz. Ali ile konuştum ben. Kimseyi vurmak gibi bir niyeti yok çocuğun. Komşular böyle söyleyip de tahrik etmeyin.
1: Sen öyle zannet İmam Efendi. Ali diyormuş ki garipoğullarının tüm erkeklerini temizleyeceğim. Geride hiç erkek kalmayacak diyormuş.
2: Tövbe tövbe. Allah'ım kuru iftiradan, fitneden muhafaza eyle bizi.
3: Ben size demedim mi? Bu çocuk manevra yapıyor, bizi öldürecek demedim mi?
4: Haklısın baba. Beline tabancayı takmış, bizi pusuya düşürecekmiş.
5: Ama Ali demişti ki...
3: Bırak Ali. Şimdi yapacağımız tek şey... O bizi vurmadan biz onu vuracağız. Tabancasız dışarı çıkmayın. Gördüğünüz yerde vurun onu.

0: Açın şu kapıyı. Açın şu kapıyı.
1: Hatun kadın. Açın çabuk.
2: Hayrola hoca efendi.
3: Ne istiyorsun imam efendi?
1: Ali nerede Ali? Çabuk söyleyin, Ali nerede? Çok önemli.
2: Bilmiyorum hoca efendi.
3: Niye arıyorsun Ali'yi?
1: Garip oğulları. Garip oğulları silahlanmış Ali'yi arıyorlar. Vurmak için.
3: Vuracaklar mı?
2: Amanin. Ne dedin hoca efendi? Oğlumu, koçumu, Ali'mi mi vuracaklarmış?
1: Evet. Evet. Bizim namussuz köylü Ali için silahlandı, babasının intikamını alacak deyince garip oğulları da o bizi vurmadan biz onu vuracağız demişler.
2: Hay Allah. Peki ne yapacağız şimdi hoca efendi? Kız Zeynep, sen abinin nerede olduğunu biliyor musun? Lafı ağzında geveleme kızım. Duymadın mı? Abinin hayatı tehlikede.
4: Abim bu gece Elif'le kaçacak. Köyün bitimindeki samanlıkta buluşacaklardı. Şimdi orada olabilirler.
1: Hadi hemen oraya gidip çocuğa durumu bildirelim.
2: Dur hoca efendi. Ben de geliyorum.
5: Siz gidin. Ben gelmiyorum.
1: Neden?
5: Olacaksa olur bu iş. O kadar dedim onlar davranmadan biz davranalım Ali dedim. Ama kulak asmadı bana. Artık ya onlar Ali'yi vurur ya da Ali onları vurur. Bu işte böylece ne biter?

0: vuracak.
1: Orası öyle.
0: Diyelim ki sen onları vurdun, mopushaneye düştün. Dahiliye oluncaya kadar beklerim seni ama Allah etmesin onlar seni vurursa.
1: Elif'im biliyorum. Ölümden öte köy yok. Ama gene de dünya güzel. Hem de soluk almak kadar güzel.
0: Nereye gideceğiz Ali?
1: Kimsenin bizi bulamayacağı bir yere. Sokakta dolaşırken arkamıza bakamayacağımız bir yere.
0: Orası neresi Ali?
1: Bilmiyorum ama herhalde öyle bir yer vardır Elif.
0: O zaman daha ne duruyoruz Ali? Birkaç saat sonra gün ışıyacak. O zaman hiç kaçamayacağız.
1: Haklısın Elif'im, gidelim. Ama dur da şu güzelim köy havasını biraz daha çekeyim ciğerlerime. Gittiğimiz yerlerde bu temiz havayı çok arayacağız, çok.
0: Niye? Artık hiç gelmeyecek miyiz köyümüze?
1: Hiç gelmeyeceğiz ya.
0: Anamı babamı bir daha hiç göremeyecek miyim?
1: Hiç göremeyeceğiz.
0: Niye ki?
1: Bak Elif, bu kaçış insanlardan değil, köyden değil, yerin dibine batası kan davasından, anlıyor musun?
0: Evet anlıyorum.
1: Sen de bak, doya doya seyret köyümüzü. Artık bir daha hiç göremeyeceğim bu köyü, belleğine iyice yerleştir. Hadi gidelim Elif'im.
0: Olur gidelim.

0: Ali, içimde garip bir sıkıntı var.
1: Kolay değil Elif'im, ayrılık işte.
0: Yok, o değil. Garip bir korku.
1: Neyse, hızlanalım. Tan yeri ağrımaya başladı. Biraz hızlanırsak...
0: Şöyle ışıyana kadar...
1: Hadi Elif'im, şu dereyi de geçtik mi...
0: Ali, taş yuvarlandı. Biri olmasın sakın.
2: Ali!
0: Murtaza'nın sesi bu. Ali!
2: Sen vurmadan vurdum Ali. Babanı da seni vurduğum gibi vurdum. İşte vurmayanı böyle vururlar Ali, böyle.
3: Olsun.
0: Vurdular seni Ali. Vurdular.
3: Gel şu taşın arkasına.
0: Ali, nasıl kıydılar sana Ali?
3: Korkma Elif. Yaram ağır değil. Gel şöyle.
0: Ah Ali, vurdular seni.
3: Şu mendili üzerine bastır. Al şu mendili de. Hadi Elif. Hadi toparla kendini.
0: Peki Ali.
4: Başefendi. Başefendi. Silah sesleri. Şu taraftan geldi, şu taraftan.
5: Duydum hocam. Hadi çocuklar şu taraftan.

0: Hasan Halim. Ne cahillik ettim Allah'ım. Allah'ım nasıl nefsime uydum Allah'ım.
1: Ana, ana bu taraftan.
0: Halim.
1: Bu taraftan ana.
0: Yiğidim Halim.
2: Teslim ol. Etrafın sarıldı. Teslim ol. Hocam siz Ali'ye yardım edin. Yaralı sanırım.
0: Yardım edin. Bize yardım edin.
3: Başefendi işte oradalar.
0: Yardım edin Ali yaralı. Yardım edin.
2: Hadi çocuklar. Siz ikiniz koşun bakayım hadi. Teslim ol Murtaza. Teslim ol. Senin olduğunu biliyoruz. Yoksa ateş açacağız. Teslim ol.
3: Cevap vermiyor.
4: O halde günah benden gitti.
2: Üçe kadar sayıyorum. Hazır ol. Bir, iki.
5: Durun, durun, teslim oluyorum. Teslim oluyorum.
2: Ha şöyle. Silahını at ve ellerin yukarıda, dışarı çık. Hadi.
3: İşte başefendi. Göründü elhamdülillah.
0: Halim. Yiğidim. Vurdular mı seni?
3: Korkma Hatumacı. Korkma, ölümcül değil. Bak geliyor işte.
0: Halim. Yiğidim. Hata ettim. Kusur ettim. Nefsime uydum. Allah'ından bulsun onlar. Cezalarını kanun versin. Tövbe ettim Halim. Tövbe ettim Halim.
6: İnanıyordum. Hakkın ve doğru olanın galip geleceğine inanıyordum Elif'im. İnanıyordum. Rabbim mahcup etmedi beni.
3: Ali evladım, geçmiş olsun.

0: hakiki yiğitlik hak yolunda bulunmaktır. Nefsine galip gelmektir. Bu genç yaşta bunu gösterdiğin için seni tebrik ederim.
1: Radyo tiyatrosu.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
3: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız

0: Objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
4: Zorunlu yayın.
5: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te vakti muhabbete bekliyoruz.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Düşün biraz. Yüz de bitecek bir gün. Ömrün törpülendikçe sularda, hayatın soluk alışların tükenip gidecek bir yeni hayata. Gözlerinin feri azalınca, titremesi artınca ellerinin, dünyayı boyamaktan utandığın fırça düşüp kala kalacak ortalıkta. Çırpın çırpın az daha, vaktiyle ömrünün biteceği günü düşün biraz da.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası.

0: Varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Bugün yüzünde bir başka güzellik var senin. Bugün dudağında başka bir tat var. Boyunda başka bir yücelik. Bugün kırmızı gülün bir başka daldan. Ayın gökyüzüne bugün sığmamış. Göklere benzeyen göğsün bugün daha geniş. Hangi yanından kalktın bu sabah? Söyle. Bir başka kavga var dünyada senin yüzünden. Dünyada bir başka gidiş. Biz senin gözlerinden gördük. Aslanlara meydan okuyan o ceylanı. Başka bir ovası var o ceylanın bugün. İki cihandan da dışarı. Seven insanın ayağı mı yok? İşte ona ölümsüzlük kapandı. Yukarılarda onunla uçar gider. Gözlerinin denizinde onu arama. O inci bir başka denizde. Bakarsın bugün sever bu yürek. Yarın sevilir bakarsın. Yüreğimin özünde başka yarınlar var. Başka yarınlar var.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
2: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
3: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHH Ankara Şubesi.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
5: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
7: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com.
10: Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.
13: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP www.isginfo.org. bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
12: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef.
15: İlimden irfana. Radyo Hedef frekanslarında ilimden irfana bir yolculuğa çağırıyoruz sizleri. Alanında uzman isimlerce kaleme alınmış edebi yazılar İlimden İrfana programında. Abdullah Selim'in hazırlayıp sunduğu İlimden İrfana, cumartesi ve pazar 10 ile 11 arası radyonuz Hedef'te.
14: Radyo Hedef, FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede. İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, aziz dostlar, yeni bir İlimden İrfana programında yine sizlerle birlikteyiz. Elhamdülillah, İlimden İrfana gemimiz ilim irfan deryalarında yol almaya devam ediyor. İnşallah bu yolculukta menziline ulaşanlardan oluruz. Bu yolculuk dünyadan ahirete olan bir seyahattir. Orada inşallah ebedi saadete nail olup Rabbimizin cemaliyle müşerref oluruz. Kıymetli dinleyenler, malumunuz İrfan Mektebi dergisinden makaleler arz ediyoruz size bu programımızda. Bir salavat-ı şerifeyle başlayalım, programımıza geçelim inşallah. Hatırlatmaya zaman zaman gayret ediyorum. Sizler de bu mübarek şuhur-u selasede bol bol salavat-ı şerife getirmeye, ki şimdi Ramazan'a nail oluyoruz ve bol bol Kur'an-ı Kerim okumaya gayret edelim değerli dinleyenler. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Evet, Mayıs 2018 sayısı var değerli dinleyenler İrfan Mektebi dergisinin. Kapak konusu: deizm iddialarına Risale-i Nur'dan cevaplar. Ramazan-ı Şerif tebrik edilmiş yine. İçinde tesettür sorunu bitti mi? Yeniden diriliş, Said Nursi ve İngilizler, tebliğin 5 esası, aile hayatı inandığı gibi yaşayınca güzel başlıklı makaleler var. Tavsiye ediyoruz, geçmiş sayılarını irfanmektebi.com adresinden ücretsiz takip edebilirsiniz. Yine irfanmektebi.com adresinden dergiye abone olabilirsiniz değerli dinleyenler. Osmanlıca öğrenmek istiyorsanız osmanlıca.net isimli internet serverından kolay, eğlenceli ve sürdürülebilir bir Osmanlıcayı öğrenebilirsiniz değerli dinleyenler. Tavsiye ediyoruz. Önce Vahiy ve Felsefe başlıklı editörün bir girişi var, onu sizlere arz edeyim. Daha sonra deizm iddialarına Risale-i Nur'dan ne gibi cevaplar var? Zamanımız yettiğince ben sizlere aktarayım. Geri kalan kısmını sizler İrfan Mektebi dergisinin Mayıs 2018 sayısından bulabilirsiniz değerli dinleyenler. Evet, Vahiy ve Felsefe. İnsanın macerası Adem Aleyhisselam ile başladı. O günden bu zamana insanlığın Bediüzzaman Hazretleri'nin ifadesiyle bir vecihini nübüvvet tutmuş gidiyor, diğer vecihini, yönünü felsefe tutmuş geliyor. Yani insan ya vahye, yani kitap ve peygambere kulak verip hayatını ona göre tanzim edecek, ya da enesine, nefsine, benliğine tabi olup nefsin, şeytanın ve şeytanlaşmış insanların sözlerine kulak verecektir. Nitekim öyle de olmuştur. İlk insan, İlk peygamber Adem Aleyhisselam'ın çocukları olan Habil ve Kabil bu yönde bir imtihan vermiştir. Onların imtihanı bu yönde seyretmiştir. Habil Allah'ın emri muktezasınca hareket ederken, Kabil nefsine uyup kardeşini katletmiştir. İnsanları vahyin dışında tutacağını Allah'a karşı söyleme cüretinde bulunan şeytanın da kaybetmesi yine tuttuğu felsefeden kaynaklanmıştır. Emri ilahiye değil de enaniyetine itimat etmiştir şeytan ve kaybedenlerden olmuştur. Tarih boyunca bütün mücadelelerin temelinde bu iki husus vardır: vahiy ve felsefe. Günümüzde de aynen bu iki husus, vahiy ve felsefe ve onların anlayışları devam eder ki kıyamete kadar da devam edecektir. Şimdilerde memlekette deizm konuşuluyor. Bunun üzerine operasyon çekilmeye çalışılıyor. Diğer tarafta ise nihilist düşünceler, ateist yaklaşımlar, sünnet ve hadis inkarı gibi pek çok husus. Evet, baştan beri söylediğimiz iki yoldan biri olan felsefe zaman zaman baskın oluyor ki o zamanların artçıları günümüzde de devam ediyor. Zayıf düşen tarafa baskı uyguluyor ve cemiyette kırılmalara sebep oluyor. Evet, zayıf düşen taraflara baskı var. Bu da beklenen bir durumdur. Tabi olmayan ise zayıf düştüğümüzü kabul edip buraları kuvvetlendirmeye çalışmamaktır. Lebalep iman dolu bir insan ve cemiyette böyle fikirlerin yer bulup tutunması ve tesir icra etmesi kolay değildir. Asr-ı Saadet buna ne güzel örnektir. O halde bize düşen vahyin sözünü yükseltmek, vahyin tezgahında yetişen insan sayısını artırmaktır. Kuvvetli iman dersleriyle kendimizi yenilemektir.
Bediüzzaman Hazretleri 100 yılın ilk çeyreğinde şunları söylüyordu. Cali bir dikkattir. Dünya büyük bir manevi buhran geçiriyor. Manevi temelleri sarsılan, garp cemiyeti içinde doğan bir hastalık, bir veba, bir taun felaketi gittikçe yeryüzüne dağılıyor. Bu müthiş sari illete karşı İslam cemiyeti ne gibi çarelerle karşı koyacak? Garbın çürümüş, kokmuş, tefessüh etmiş batıl formülleriyle mi? Yoksa İslam cemiyetinin ter-ü taze iman esaslarıyla mı? Büyük kafaları büyük gaflet içinde görüyorum. İman kalesini küfrün çürük direkleri tutamaz. Onun için ben yalnız iman üzerine mesaimi teksif etmiş bulunuyorum. Tarih en büyük derstir. İnsanlık tarihi boyunca vahye uyan kurtulmuş, vahye sarılan necata ermiş, felsefeye uyan helak olmuştur. Bu zamanda en büyük sıkıntı ise iman meseleleri üzerindedir. Bizler de mesaimizi iman üzerine yoğunlaştırmadıkça burnumuzu felaket bataklığından kurtarmak mümkün olmayacaktır. O halde hep birlikte iman mesaisi üzerine, iman meseleleri üzerine çalışmalıyız. Çalışmalarımızın, zamanımızın, mesaimizin çoğunu bu hususa teksif etmeliyiz değerli dinleyenler. Evet, yine aynı mahiyette daha teferruatlı bir yazı var. Mustafa Topöz kaleme almış. Deizm iddialarına Risale-i Nur'dan cevaplar diye. Ona bakalım orada neler var. Buradan kıymetli dinleyenler, duyduklarımızı, öğrendiklerimizi mümkün mertebe başkalarıyla da anlatıp paylaşalım ki hem bizde kalıcı olsun hem başkalarında deizm gibi, Kur'an sünnet düşmanlığı gibi, hadis düşmanlığı gibi hususlardan kurtaralım. Batıl düşüncelerden, tabiat düşüncesinden, sebeplerden, yani insanı Cenab-ı Hak'tan uzaklaştıran, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan yüz çevirten, Allah muhafaza etsin, Kur'an-ı Kerim'den uzaklara atan fikirlerden, düşüncelerden kurtulalım. Hem kendimiz kurtulalım hem başkalarına vesile olalım inşallah. Çünkü küfür, dalalet, nifak boş durmuyor. Onlar çalışıyorlar. Bizim de iman hususunda gayret etmemiz gerekiyor. Tevhid hususunda, iman esasları hususunda çok çalışmamız, hem kendimizin anlaması hem başkalarına anlatmamız gerekiyor değerli dinleyenler. İmkanımız, zamanımız el verdiğince, dilimiz döndüğünce bir kelime ile bile olsa. Evet, deizm iddiaları. Deizm felsefenin iddia ettiği fikirleri iki madde ile özetleyebiliriz. Bir, Allah vardır, kainatı yaratmıştır fakat tabiat kanunlarının tesiriyle mekanik bir şekilde kendi kendine işleyen bir düzen kurmuştur. Bu düzeni kurduktan sonra bir daha aleme ve insana müdahale etmemiştir diye böyle bir batıl düşünce var. Halbuki Allah-u Teala her an kainata müdahale etmektedir. Kainatı her an yeniden yaratmakta, sistemini her an tazelemektedir değerli dinleyenler. Ama deizmde böyle bir fikir vardır. Yani bir yaratıcı vardır derler. Kainatı yaratmış, bir sistem kurmuş, o düzen işliyor gibi düşünürler. Batıl bir düşüncedir. İkincisi, gerçeğe götüren tek rehber akıldır der. İnsan aklı dinlerin, peygamberlerin ve kitapların keşfettiği bütün hakikatleri keşfedebilir, içtimai nizam için gerekli ahlaki ve idari kanunları bulabilir ve koyabilir der. Bundan dolayı da dinlere, peygamberlere ve kitaplara ihtiyaç yoktur düşüncesindedir ki bu da batıl bir düşüncedir. İnsan aklı ancak vahiyle, vahyin gölgesinde, peygamberlerin rehberliğinde, mukaddes kitapların kılavuzluğuyla yol bulabilir kendine. Evet, deistlerin delilleri yoktur. Bunu ikisini iddia ederler ama buna dair delilleri yoktur. Bu başlığın altında neler var? Ona bakalım değerli dinleyenler. Deizm felsefesinin iddia ettiği sapık fikirleri Risale-i Nur'un izahları çerçevesinde tek tek çürütmeden önce şunu söylemekte fayda vardır. Bu felsefeyi savunanlar iddialarını ispat etmek için hiçbir delil ileri sürememektedirler. Yani bir iddia atıyorlar ortaya. İnsan akılla her şeyi bilir, bulur, kanun yapar, peygambere, dine gerek yoktur gibi haşa. Yahut da bir önceki maddede saydığımız kainatın mekanik bir makine gibi işlemesi
Allah'ın haşa karışmadığı hususu gibi batıl fikirlerine getirebildikleri hiçbir delil yoktur. Sadece kuru bir yorumdan, tevilden ibarettir söyledikleri. Yani nasıl inanmak istiyorlarsa öyle inanıyorlar. Delil getiremiyorlar. Bu çok temelsiz, alakasız, hakikatsiz ve komik bir durumdur. Öyle bir felsefe düşünün ki 16. yüzyılın siyasi, dini, kültürel ve ekonomik şartları içinde Avrupa'da doğsun, tahrif olmuş Hristiyanlığın ruhban sınıfı elinde istibdad aracı olarak kullanılmasına bir tepki olarak ortaya çıksın, lakin 21. yüzyılda esasta ve teferruatta Hristiyanlık ile hiçbir şekilde kıyaslanamayacak bir din olan İslam'ın hakim olduğu coğrafyalarda süratle yayılsın ve hiçbir delile de dayanmasın. Hiç şüphesiz ki bu kadar tutarsızlıklar ve alakasızlıklar içinde hiçbir delile de dayanmayan bir felsefenin özellikle de gençler arasında bu kadar yayılma imkanı bulması, bu felsefenin çok daha farklı sebeplerle yayıldığını ve kabul gördüğünü göstermektedir. Demek başka bir sebep var. Günahlarda tiryaki olmuş nefislere deizm fikri cazip gelir. İnsan nefsi serbest, hür ve dilediği gibi yaşamayı arzu eder. Hiçbir kural, kaide, kanun ve yaptırımdan hoşlanmayan insan nefsine şüphesiz ki bu felsefe tam bir serbestiyet ve hürriyet vaat etmektedir. Sadece Allah'ın varlığına inanıp hiçbir din ve peygambere inanmayan, böylece dinlerin emir ve yasaklarına itaat etme mecburiyetini ve külfetini ortadan kaldıran bu felsefe, rahat, konfor ve imkanlar içinde elit bir hayat yaşamaya alışmış, hatta böyle bir hayatın tiryakisi olmuş bazı gençlerin tercihlerinde maalesef tesirli olabilmektedir. Özellikle son 20 sene içinde bilgi, iletişim ve haberleşme teknolojilerinde muazzam bir gelişme ve devrim yaşandı. Özellikle de internetin hayata girip hayatın merkezine oturmasıyla birlikte yeryüzü adeta bir köy gibi oldu. Bilgi muhteşem bir hızla yayılmaya ve paylaşılmaya başlandı. Bu vaziyetin insana sağladığı bütün faydaların yanında maalesef çok büyük sıkıntıları da beraberinde getirdi.

Gerçek hayatta tatmin edilmeyen, edilemeyen hisler sanal alemde tatmin edilme imkanı buldu. Sosyal medyanın yanlış ve kontrolsüz kullanımıyla dikkat çekmeyi meziyet bilen, beğenilme tiryakisi olan, riyakarlığı meslek edinen, gerçek hayata ve hadiselere duyarsızlaşan nesiller türedi. İnternet ve akıllı telefonlar sebebiyle bütün günahlar bir tık uzağa kadar indirgendi. Bunun sebebiyle insanı kamil haline getiren ulvi duygular derinden sarsıldı. Mutluluk şarjı dolu bir akıllı telefonla veya internet bağlantısı olan bir bilgisayarla eş değer oldu. Sahte ve sanal bir cennet hayatını beşerin eline verdi. Lezzet, haz ve eğlence düşkünü olan nefislerin dizginleri boşandı. Bilgi, iletişim ve haberleşme teknolojilerinin bütün bu menfi tesirleriyle birlikte, bununla birlikte alım gücü arttı, hayat standartları yükseldi, rahat ve konforlu bir hayatta gözlerini açıp fakirlik çekmeyen, imkansızlık nedir bilmeyen fertlerin sayısında ciddi anlamda bir artış oldu. Maddi kalkınma, ilerleme ve refah seviyesinin artması tabii ki bütün toplumların istediği ve üzerinde hemfikir olduğu yüksek maksatlardır. Fakat bu âli gayelere ulaşmaya çalışırken diğer yandan manevi ve ahlaki değerlerde böyle ölçüsüzce ve fütursuzca meydana gelen tahribatın sonucunda egoist, rahatına düşkün, hız ve haz tutkunu, ayartılmış, gerçek hayata ve hayatın gerçeklerine uzak nesillerin ortaya çıkması modern hayatın en uğursuz, vahim ve korkunç bir sonucu oldu. Modernleşme ve kalkınma adına hamleler yapılıp adımlar atılırken nazardan, dikkatten ve planlamadan kaçan ve bu hamlelerin ve adımların maalesef istenmeyen kurbanları olan bu nesiller, günahlara tutkun, haramlara aşık, kullara asi, kurallara asi, nefsine müptela, zevklerine tiryaki hale gelmektedirler. Ne dünyayı ne de ahireti düşünen, sadece anı düşünen ve yaşayan bu gibiler arasında, ibadetlerin külfetinden ve nefse zor gelen diğer dini sorumluluklardan kurtulmayı vaat eden, sadece Allah inancını kafi gören deizm gibi sapkın felsefelerin yayılması ve kabul görmesi hiç de tesadüfi değildir. Deizmi besleyen bir damar, Kur'an Müslümanlığı projesi. İnsanları deizm fikrini benimsemek noktasında cesaretlendiren, ön açan ve yol yapan sebeplerden birisi de, özellikle son 5-10 senede iyiden iyiye kendini hissettiren ve Kur'an Müslümanlığı yahut Kur'an İslamı diye isimlendirilen dalalet fikridir. Kökü dışarıda, taşeronları içimizde olan bu proje, dal sapkın fikrin temsilcileri, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın sünnet-i seniyesini önce itibarsızlaştırmayı, sonra da ilerleyen zamanda tamamen inkar etmeyi hedeflemektedirler. Bu dal fikrin, bu sapkın düşüncenin zihni karıştıran, fikri bulanan ve aklı şüphede kalan bir kısım Müslümanların birkaç adım sonra varacakları nokta, sünneti inkar etmektir. Çünkü bir mümin şer'an, şeriata göre Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'ı gayet derecede sevmek, hürmet etmek, hiçbir şeyinden nefret etmemek ve her halini güzel görmekle mükelleftir. Fakat maalesef bu gibi dalalet fikirleriyle zihnine bir çizik atılıp şüpheye düşen bir mümin, çok yüksek bir kulenin tepesinden düşünce ortada tutunacak bir yer bulamayıp yere çakılan ve parçalanan bir kişi gibi olur ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan derin kalbi hürmeti ve muhabbeti kırılır. Bu öyle bir haldir ki bunun birkaç adım sonrası pervasızca ve mükabere ile sünneti inkar ve tezyiftir. Çünkü bu gibi meselelerin ortası olmaz. Ya heptir veya hiçtir. Netice itibariyle Allah'ın Habibi Fahri Kainat Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam'a ona karşı duyulan derin kalbi hürmet ve muhabbeti sarsılan bir kişiye deist fikir

zerk edilirse, o kişinin nefsi mesuliyetten ve ibadet külfetinden kurtulma psikolojisinin de tesiriyle din, peygamber, kitap ve şeriatı inkar eden deizm felsefesini tercih etmesi hiç de akıldan uzak değildir. Vahye tabi olmayan akıl zulmün ve küfrün sebebidir. Deizm felsefesinin iddialarından birisi de aklın hakikatin keşfinde tek ölçü olmasıdır. Yani peygamberler ve mukaddes kitaplar vesilesiyle vahiyle bize ulaşan hakikatleri ortaya çıkarmada akıl yeterlidir. Akıl insanlığın saadeti ve düzeni için ahlak kurallarını kendisi bulabilir ve koyabilir. Dolayısıyla dinlere, peygamberlere ve kitaplara ihtiyaç ve lüzum yoktur gibi sapkın bir fikre sahiptir deizm. Deistlerin bu iddialarının en köklü bir şekilde tarihte yalanlanmakta olduğunu görüyoruz. Bediüzzaman Hazretleri 30. söz olan Ener Risalesinde, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar iki silsilenin devam edip geldiğini ifade eder. Bu iki silsileden birincisi nübüvvet ve diyanet silsilesidir, diğeri ise felsefe ve hikmet silsilesidir. Bu iki silsileden felsefe ve hikmet silsilesi nübüvvet ve diyanet silsilesine tarihte ne zaman itaat edip tabi olmuş ise, yani akıl ne zaman vahyin ışığında ve vahyin rehberliğinde hareket etmişse, insanlık, beşeriyet o zaman asayiş, adalet ve huzur içinde bir hayat yaşamıştır. Lakin ne zaman akıl vahyin güneş gibi ışığının rehberliğini terk edip asi olmuşsa, kendi sönük ışıkçığına itimat etmiş ise, işte o zaman bütün hayırlar, güzellikler ve mükemmellikler ve mükemmelliyetler nübüvvet ve diyanet tarafında toplanmıştır. Bütün şerler, dalaletler, kötülükler, sapkınlıklar da felsefe ve hikmet etrafında cem olmuştur. Abbasi, Endülüs ve Osmanlı dönemleri aklın vahye tabi olmasıyla beşerin bir saadeti dünyeviye yaşadığı hakikatine çok güzel ve çarpıcı birer örnek teşkil etmektedir. Aklın vahyin rehberliğini inkar edip kendi başına hareket ettiği 17. ve 18. yüzyıl Avrupası da akıl ile vahyin ayrı düştüklerinde bütün şerlerin, bütün çirkinliklerin, bütün sapkınlıkların, zulümlerin felsefenin etrafında toplandığı hakikatine çok çarpıcı bir örnek dönemlidir. Fakat bu zamanda ise vahyi inkar eden akıl bütün semavi dinleri, ilahi vahyi ve mukaddes kitapları inkar edip materyalizmin ve tabiat felsefelerinin tasallutu altına girip bu fikirleri ortaya atmıştır. Maddeyi ve tabiatı haşa yaratıcı ilan etmiş, bu fikirlerin, bu felsefenin neticesinde bütün ahlaki değerler hiçe sayılmıştır. Kuvvet ve kuvvete sahip olan insan ilahlaştırıldı, bütün dünya fiilen sömürge haline getirildi ve bunun uğruna milyonlarca masum insanların kanları akıtıldı. Onlara vahşice zulümler yapıldı ve yapılıyor. Yine hiçbir peygamberin gelmediği, yani ilahi vahyin akılları ve kalpleri nurlandırmadığı fetret döneminde ki Hazreti İsa aleyhisselam ile Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam arasındaki döneme deniyor, bu dönemde insanlığın tam anlamıyla putperestliğe ve pek çok sapkın fikirlere tabi olması deistlerin iddialarını temelinden çürütmektedir. Evet, akıl adaleti idrak etmekten, idrakten acizdir. Deizm felsefesinde aklın beşer saadeti için adalet ve huzuru temin edebilecek kaideleri bulabileceği ve koyabileceği iddia edilmektedir. İşaretül İcaz tefsirinde Bediüzzaman Hazretleri bu iddiayı şöyle çürütmektedir. Cenab-ı Hak insanı diğer bütün varlıklardan müstesna bir kabiliyette ve teçhizatta yaratmıştır. Bundan dolayıdır ki insanda sınırsız meyiller ve hesapsız arzular uyanmıştır. İnsan yaşamak, yemek içmek, barınmak, giyinmek ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak noktasında en güzel, en seçilmiş, en mükemmel şeyleri fıtraten arzu eder. İnsan bu ihtiyaçlarını kimseden yardım almadan tek başına karşılamak istese
milyonda birini dahi karşılayamaz.

Çünkü bu ihtiyaçları karşılayabilmek için pek çok ilimlere, sanatlara ve maharetlere sahip olması gerekmektedir. Dolayısıyla insan bu sınırsız ihtiyaçlarını bir nebze karşılayabilmek için diğer insanlardan yardım almak zorundadır. Herkes farklı bir ihtiyacı karşılayacak ve imal edecek ki karşılıklı alışverişle ihtiyaçlar bir derece karşılanabilsin. Demek ki insan medeni bir varlık olarak diğer hemcinsleriyle birlikte iş bölümü ve vazife paylaşımı kaideleriyle omuz omuza, el ele verip çalışmak mecburiyetindedir. İşte tam bu noktada şöyle bir sıkıntı ve buhran ortaya çıkmaktadır. Cenab-ı Hak insanın şehvet, akıl, öfke gibi hiçbir his, duygu, kuvve ve kabiliyetine fıtraten yani yaratılış itibariyle bir hudut getirmemiştir. Ta ki insan hür iradesiyle manevi kemalat mertebelerinde serbestçe yükselsin ve terakki etsin. Bu hal diğer insanlarla iş bölümü, vazife paylaşımı ve yardımlaşma içinde omuz omuza el ele vermesi gereken insanlar arasında zulümlerin, kötülüklerin, suçların ve tecavüzlerin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bundan dolayıdır insanlar arasındaki muamelelerde ve beraberce üretilen hizmet ve malların taksiminde adalete ihtiyaç vardır. Her insanın aklının adalet anlayışı ve kabiliyeti birbirinden farklı olduğu için bu adalet tesis olunamamaktadır. Demek ki insan aklı adaleti idrakten acizdir. Bunun için de külli bir akla ihtiyaç vardır ki o da ancak kanun şeklinde olabilir. Çünkü kanun pek çok aklın ve yaşanan tecrübelerin süzgecinden geçerek ortaya çıkar. İnsanların nefisleri, akılları, kalpleri, ruhları ve davranışları üzerinde en çok tesirli olabilecek ve nüfuz edip müeyyide gücüne sahip olabilecek kanun da ancak ilahi kanun olan şeriattır. Şeriatın hükümlerinin icrası, tesiri ve tatbiki içinde bir mercide toplanması, bir merciye, bir otoriteye, bir sahibe ihtiyaç bulunması durumu vardır ki o mercide peygamberdir. Peygamber olan muhterem zatın da akıllar, kalpler, nefisler ve ruhlar üzerinde tesirli ve hakim olabilmesi için maddi ve manevi bir ulviyete ve imtiyaza ihtiyacı olduğu gibi Yaradan ile olan irtibat ve alaka derecesini göstermek için de bir delile ihtiyacı vardır. Böyle bir delil de ancak mucizelerdir. Sonra ilahi emir ve yasaklara itaati temin etmek için Allah-u Teala'nın azametini, kudretini ve büyüklüğünü zihinlere sabit ve sarsılmaz bir şekilde yerleştirmeye ihtiyaç vardır. Bu da ancak akaid ile yani iman hakikatlerinin ve hükümlerinin ders verilmesiyle olur. Bu iman hakikatleri ve hükümlerinin takviyesi ve açılması da ancak tekrar ettikçe yenilenen ve tazelenen ibadetlerle olur. Dikkat edilirse, Bediüzzaman Hazretlerinin bu mükemmel izahları sadece deistlerin akla atfettikleri beşer saadeti için gerekli olan adalet ve huzuru temin edecek kaideleri bulabilir ve koyabilir iddiasını çürütmekle kalmayıp onu çürüttüğü gibi, deizmi çürüttüğü gibi ilahi vahyin ve şeriatın, peygamberlerin, mucizelerin ve ibadetlerin de varlığını ve mecburi olduğunu güneş gibi akli ve mantıki delillerle ispat etmektedir. Dolayısıyla akıl ve mantık kaideleri şeriatın, peygamberlerin, mucizelerinin, inanç esaslarının ve ibadetlerin varlığının mecburiyetini ispat ediyor ve ortaya koyuyorsa, ki öyledir, aynı akıl ve mantık nasıl olur da aynı zamanda bunların gerekli olmadığını iddia edebilir? Burada büyük bir çelişki ve tutarsızlık görünüyor. Arpa arpa iken aynı zamanda buğday olamaz. Bir hakikat aynı zamanda zıddına dönüşemez ve zıddı olamaz. Demek ki burada bir cerbeze yani demagoji vardır. Yoksa salim muhakeme kabiliyeti bozulmamış bir aklın varacağı sonuçlar aynıdır. O da ilahi hakikatlerdir değerli dinleyenler. Eğer vahyin ışığı altında giderse. Evet, çok güzel bir makale değerli dinleyenler. Mutlaka ve mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Deizmin de gündemde olduğu şu zamanda gayet güzel bir makale değerli dinleyenler.

Mayıs 2018 sayısı İrfan Mektebi dergisinin, hakikaten tavsiye ediyorum. Özellikle bu sayıyı alınız ve deizmle ilgili deizmin iddialarını çürüten Risale-i Nur'dan cevaplar kısmını okuyunuz. Özellikle gençlere okutturmaya gayret ediniz. Zamanımız doldu değerli dinleyenler. Allah nasip ederse bir sonraki programda yine birlikte olmak temennisiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.

0: İlimden irfana. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: ...2000 yılının Aralık ayıydı. Üniversiteden yeni mezun olmuştum. Bir devlet okulunda heyecanla derslere giriyordum. Sınıflardan birinde şartlı cümleleri anlatırken tahtaya İngilizce bir cümle yazdım. Evet çocuklar, tahtada eğer çok zengin olsaydım anneme nokta nokta alırdım yazıyor. Cümledeki boşluğu hayal gücünüzü de kullanarak doldurun. Anlaşıldı mı? Dedim. Anlaşılmış olmalı ki herkes sessiz bir şekilde dağıttığım küçük kağıtları aldı ve gözlerini tavana dikip düşünmeye başladı. 5 dakika sonra sınıfı dolaşıp kağıtları topladım ve tek tek okudum. Uzay gemisi, Ferrari, Miami'de yazlık, Maldivler'de ada. Ben okuyorum, sınıf gülüyordu. Son kağıdı içimden okudum. Cümlenin sahibi o sene sınıfa yeni gelen, çelimsiz, içine kapanık bir çocuktu. Aramızda çok duygusal bir arkadaşımız var, dedim. Selim, kalk bakalım. Ne yazdığını arkadaşlarına söyleyebilir misin? Çiçek alırım yazdım öğretmenim. Sınıfta hafif bir kahkaha koptu. Ben çok zengin olduğunuzu düşünün, hayal gücünüzü kullanın demiştim. Buna rağmen çiçek alırım yazdığına göre önemli bir sebebin olmalı, dedim. Bir süre sessizce bekledi. Sonra ayağa kalkıp, aklıma başka bir şey gelmedi öğretmenim, dedi usulca. Yüzünde Mona Lisa tablosunu andıran gülmekle ağlamak arası garip bir ifade vardı. Oğlum, dalga mı geçiyorsun, dedim sertçe. Aklınıza bir şey gelmesi için illa not mu vermemiz gerekiyor? Hiç cevap vermedi. Kağıtları geri dağıttım. Sınıf çalan zille birlikte kovanı kurcalanmış arı sürüsü gibi bahçeye aktı. Dışarıda ince bir yağmur yağıyordu. Ertesi sabah okula geldiğimde Selim'in babasını lobide beni beklerken buldum. Önündeki sehpada bir gün önce sınıfta dağıttığım buruşuk kağıt parçası duruyordu. Oturup biraz konuştuk. Kısa bir görüşmeden sonra ayrıldı. Zorlukla Zümrü odasına doğru yürüdüm. Başım dönüyordu. Hıçkırığa benzer garip bir şey diyaframdan gırtlağıma kadar tırmanmış, patlamaya hazır bekliyordu. 2000 yılının Aralık ayıydı ve ben kağıttaki küçük boşluğu çiçekle dolduran Selim'in hayatındaki en büyük boşluğu da çiçekle doldurmaya çalıştığını öğrendim. 3 ay önce bir trafik kazasında annesini kaybettiğini ve o günden beri babasıyla hiç aksatmadan her cuma günü annesinin mezarını ziyaret edip mezarlığa çiçek diktiklerini, önceki gece babası duymasın diye yüzünü yastığa gömerek sabaha kadar hıçkırdığını ve üniversiteden alınan diplomayla öğretmen olunamayacağını, hepsini hayatımın en serin Aralık sabahında öğrendim.

0: Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan, Hacı Bayram-ı Veli Camii İmam Hatibi. Âl-i İmran Suresi 190 ila 194. ayetler.
1: Seslendiren Hayri Küçükdil.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün farklı oluşunda aklı selim sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Rabbimiz, sen bunu boş yere yaratmadın. Seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe sokarsan hiç şüphe yok, onu rezil etmiş olursun. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, doğrusu biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi sil ve bize iyilerin ölümünü nasip et. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet gününde bizi rezil etme. Sen asla sözünden caymazsın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHH Ankara Şubesi.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: İnsan eşrefi mahlukattır. Yani yaratılmışların en şereflisi ve en mükerrem olanıdır. İşte bu kutsal varlığın doğuştan gelen dokunulamaz ve devredilemez hakları vardır. Rabbimiz insanı çeşitli renklerde, farklı topluluklarda yaratmış ama hepsinin eşit olduğunu, üstünlüğün sadece takvada, ahlakta ve güzel muamelede olduğunu ifade buyurmuşlardır. Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu, insanı, haklarını ve ahlaki güzelliğini anlatacağımız İnsan Hakları programı her cumartesi ve pazar saat 11.30'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Haklarımızı ve sorumluluklarımızı paylaşacağımız bu programı sakın kaçırmayın.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik Yapım Halil Bekki.

Efendim, Yeni Bir İnsan Hakları programından hepinize merhaba. Bugünkü konumuz 25 Mayıs Dünya Kayıp Çocuklar Günü. 25 Mayıs dünyanın birçok yerinde Uluslararası Kayıp Çocuklar Günü olarak kabul edilmektedir. İstatistiklere göre Avrupa'da her 2 dakikada bir çocuk ortadan kaybolmaktadır. Bu istatistik ABD'de ise 40 saniyede bir çocuk olarak kayıtlara geçmiştir. Her 25 Mayıs, Uluslararası Kayıp Çocuklar Günü'nde bu sorunun ne kadar büyük boyutlara ulaştığı anlatılıyor. Suç mağduru çocuklar hatırlanırken, hali hazırda kayıp çocukların bulunması için yapılan çabalara destek olmak için havaya balonlar bırakılıyor. Bu özel günün esas amacı ise halen kaybolan çocuklar hakkında herkesi düşünmeye sevk etmek ve umut yaymak olarak tanımlanabilir. Uluslararası Kayıp Çocuklar Günü 1983 yılında dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan tarafından ilan edilmiştir. Bu hareketin fitilini ise 1979 yılında New York'un aşağı Manhattan bölgesinin Soho kentinde yaşayan 6 yaşındaki Ethan Potts'ın kaybolması ateşlemiştir. Ethan Potts, 25 Mayıs 1979 sabahı evinden çıkmış, okula gitmek için servise bineceği 2 blok ötedeki durağa doğru yürümeye başlamış, ancak o okul servisine ulaşamamıştır. Bu kayıp hikayesi hızla yayılmaya başlamış, herkes ülkede Ethan Potts'ı aramak için seferber olmuştur. Kamuoyunun giderek artan ilgisi, yetkililerin çalışmalarına daha da ağırlık vermesine ve yüzlerce polis memurunun arama çalışmalarına yönlendirilmesine neden olmuştur. Profesyonel bir fotoğrafçı olan Ethan Potts'ın babası Stan Potts, çektiği fotoğraflarla çocuğunu aramaya başlamış, devamındaysa Ethan süt kutularına resmi basılan ilk kayıp kişi olmuştur. Yıllar geçti ve 2001 tarihinde küçük Ethan ölü olarak resmi kayıtlara geçti ve küçük çocuğun faili veya failleri ne yazık ki bulunamadı. Uluslararası Kayıp Çocuklar Günü'nün dünyada tanınması 25 Mayıs 2010 tarihinde gerçekleşti. Türkiye'de ise kayıp çocuklara ilişkin ilk çalışmalar 2011 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen bazı etkinliklerle oldukça gecikmeli olarak başlatılmıştır. Gecikmeli tabirini kullanma nedeni ise ülkemizdeki ilk kayıp vakasının ABD'de yaşanmış olan Ethan Potts kayıp vakasından çok daha eski bir tarihe dayanmasındandır. 6 yaşındayken kaybolan ve bir daha izi bulunamayan küçük Ayla'nın hikayesini, çocukluğunu ve ilk gençliğini 1950'lerin sonu ve 60'ların başında Türkiye'de yaşamış olan çok kişi hatırlar. Kayıp Ayla vakası modernleşmekte, kalabalıklaşmakta ve dönüşmekte olan Türkiye'de kayda geçen en erken kayıp çocuk vakalarından biri, belki de ilki olmuştur. Öyle ki yıllar önce kaybolan küçük Ayla, neredeyse bugüne değin zaman zaman kitle medyasına düzenli aralıklarla konu olmaktadır. Olay şöyle meydana gelmişti. 9 Ekim 1961'de Ayla Özakar adındaki küçücük bir kız çocuğu İstanbul Bahçeli Evleri'deki evlerine yaklaşık 100 metre uzağında olan bakkala bisküvi almaya gider. Her zaman yürüdüğü o kısacık yolda o gün kayboluverir. Olayın bundan sonrasında Özakar ailesinin yaşamı kabusa döner ve Yeşilçam filmine bile konu olur. Aile bıkıp usanmadan tam 40 yıl boyunca Ayla'yı arar. Bulanlara ödül vaat eder. Aile dışındaki bazı yurttaşlar ve kimi iş adamları da ödüller vaat eder ve neredeyse bütün Türkiye ayağa kalkmıştır. Ayla'yı bulmak umuduyla yurt dışından medyum bile getirtilmiştir. Kayıp Ayla'nın şarkısının yapılıp Nesrin Sipahi'nin şarkıyı okuduğu da bu vakaya dair bilgiler arasında yerini almıştır. Ödül vaadi ülkenin her yerinden asılsız ihbarların yağmasına, ailenin umut ve hayal kırıklığı arasında ağır biçimde hırpalanmasına yol açmıştır. Ayla vakasının yaşandığı yıllar
kötülüklerin henüz bu denli sıradanlaşmadığı, bir çocuğun kaybının bir diğerini takip etmediği yıllardır. Dönemin gazeteleri yıllarca Ayla'yı manşetlere taşımış olsa da Ayla'nın babası Sabahattin Özakar, 40 yıl sonra kızı için sürdürdüğü sonuçsuz ve acılı arayışı sonlandırmaya karar verir ve Ayla'ya sembolik bir mezar yaptırır. Selahattin Özakar, doktorların da tavsiyesi üzerine yaptırmaya karar verdiği bu mezarın hem kendisine hem de artık hayatta olmadığına ikna olduğu Ayla'sına huzur vereceğini umar. Çünkü Selahattin Bey'e göre rüyalarında gördüğü minik Ayla'sı defnedilmediği için azaptadır. 56 yıl boyunca kızını aramaktan vazgeçmeyen Selahattin Özakar'ın ömrü Ayla'yı bulmaya vefa etmemiştir. İstanbul'un bu şekilde kaybettiği belki de ilk çocuk olan Ayla, Türkiye'deki kayıp çocukların sembolü olmuştur. Bu ve bunun gibi vakalar toplumsal hafızaya daimi bir rahatsızlık kaydederek, savunmasız çocuklarımızın her an için bir fenalığa kurban gidebileceği ihtimaliyle aileleri dehşete sürüklemiş ve sürüklemeye devam etmektedir. 2011 gecikmiş, 2017 ise bu anlamda adeta sonlandırılmış bir süreçtir. TÜİK'in 2017 yılındaki son verilerine göre 100 binden fazla çocuğun çeşitli nedenlerle kaybolduğu açıklanmış. Kaybolan her 10 çocuktan birinin canlı bulunamadığı yapılan araştırmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. TÜİK adli istatistik verilerine göre 2008-2016 yılları arasında tam 104.531 çocuk kaybolmuştur. Yine TÜİK istatistiklerine göre Gaziantep'te 2017 yılında 691 aile çocuklarının kaybolduğuna dair polis ve jandarmaya başvurmuştur. Verilere göre kentte 11 yaşından küçük 258 erkek çocuk kaybolarak kayıtlara geçmiştir. Kız çocuklarında ise 11 yaşından küçük 67 kayıp vakası vardır. Gaziantep'te 11-17 yaş arasındaki kayıpsa toplam 1486 çocuğa ulaşmış. Böylelikle Gaziantep'te toplamda 1811 çocuk kaybolarak kayıtlara geçmiş bulunmaktadır. Gaziantep Barosu eski başkanı Bektaş Şarklı yaptığı bir konuşmasında kentte en çok Suriyeli çocukların kaybolduğunu ve bu durumunda dikkat çekici olduğuna işaret etmiştir. Öte yandansa Türkiye genelinde kayıt altına alınan erkek çocuğu kayıp vakalarının %55'inin Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Urfa illerinde meydana geldiği belirtilmektedir. Verilere göre 2008-2016 yılları arasında kız çocukları en fazla Antalya'da kaybolmuş ve son 9 yıl içinde 4550 kayıp kız çocuğu emniyet birimleri veya vatandaşlar tarafından bulunarak güvenlik birimlerine teslim edilmiştir. TÜİK'in 2017 yılı

Bundan itibaren kayıp çocuklara ilişkin verileri açıklamayı neden bıraktığı sorgulanması gereken ciddi bir konudur. Kayıp çocukların durumu dünyada hala ciddi bir sorundur. Son 6 yılda Suriye, Irak ve Afganistan'daki savaştan kaçarak Avrupa'ya giden 10 binden fazla mülteci çocuğun kaybolduğu açıklanmıştır. Her gün onlarca çocuğun kaybolduğu Türkiye'de de Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Daire Başkanlığı da kayıp çocuklarla ilgili son raporunu 2015'te yayımlamıştır. Bu rapora göre Türkiye'de 15.900 kayıp çocuk vardır. Emniyet o tarihten bu yana kayıp çocuklarla ilgili bir rapor yayımlamamıştır. TÜİK'in 2008-2011 verilerine göre kayıp çocuk sayısı 27 binden fazladır. 2008-2012 yılları arasında toplam 40.220 kişi için kayıp çocuk ilanı verilirken 2008-2011 yılları arasında toplamda 5.724 çocuk bulunabilmiş. Yine yakınlarını kaybetmiş aileler derneğinin verilerine göre kayıp çocuk sayısı 30 bin civarındadır. Peki, 2016 yılından bugüne kadar kaybolan çocukların rakamı nedir? Kaybolan çocuklarımızın kaçının sağ, kaçının cansız bedeni bulunmuştur. Ve ülkemizde neden çocuklarımızın canını koruyamıyoruz ve neden şiddete, suça maruz kalan çocuklarımızın yanında olamıyoruz? Türkiye'de kaçırılan çocuk sayısı son 9 yılda 3 kat artarken yılda ortalama 10 bin, günde ise 32 çocuk kaybolmaktadır ortalama. Çocuklar kaybolmuyor, onları biz kaybediyoruz. Ülkemizden bazı çocuk kaybolma hikayelerini de sizinle paylaşacak olursak. Ağrı'da ailesiyle birlikte gittiği bayram ziyareti sırasında köyde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cansız bedenine ulaşıldı. Kars'ın Kazman ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki Seda Nur Güzel'in cansız bedeni yaşadığı Paslı köyüne 1 kilometre mesafede bulundu. Dönemin Kars valisi Rahmi Doğan, öldürüldüğü kesin, üzeri taşlarla örtülmüş dedi. Olayla ilgili daha önce bir kişi tutuklanmıştı. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 14 Ekim'de kaybolan ve günler sonra hurdacı Himmet Aktürk tarafından tecavüz edilip öldürüldüğü ortaya çıkan 4 yaşındaki Irmak'ın babası, 44 yaşındaki Bilal Kupal, 27 yaşındaki eşini ve 10 yaşındaki kızını öldürdü. Kupal'ın sonrasında intihar girişiminde bulunduğu, hayati tehlikesinin olmadığı belirtilmişti. Katil zanlısı S.A. mahkemede verdiği ifadesinde vahşi cinayeti nasıl işlediğini şöyle anlattı. Minik Gizem'in ablası Gamze ile gönül ilişkisi yaşadığını, ailesinin karşı çıkmasıyla ayrıldıklarını ve bu nedenle intikam hisleri beslediğini söyleyen S.A., çocuğu pikniğe gideceğiz diye kandırıp arabayla götürdüğü kırsal alanda ellerini ve ayaklarını koli bandıyla bağlayıp ağzını da aynı bantla kapattığını, bıçakladıktan sonra yaralı halde üzerine benzin döküp yaktığını itiraf etmişti. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül dönmeyince ailesi dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker, AFAD ekibi ve özel bir ekip sevk edildi. 7 gün boyunca havadan ve karadan sürdürülen çalışmaların ardından Eylül'ün cansız bedeni bulundu. Eylül'ün cansız bedeninin Yüzükbaşı mahallesi yakınlarında bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulunduğu belirtilmişti. Yine Kayseri'de 21 Eylül 2009'da bayram şekeri toplamak için evden çıkan ikisi kardeş 3 çocuktan haber alınamamıştı. Kayseri'de bayramda şeker toplamak için evden çıkan 3 çocuğun kaybolmasının üzerinden yıllar geçti. Ramazan bayramının ikinci gününde şeker toplamak için evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Ahmet Tuna ve Dilruba Tekin'in annesi Leyla Tekin umudunu kaybetmedi. Kayseri'deki kayıp çocukların annesi Leyla Tekin, bayram sabahı balkona çıkıp çocuklarının gelmesini umutla beklediğini söyledi. Leyla Tekin, umutlu bekleyişini sürdürüyor.
Talas ilçesinde 21 Eylül 2009'da kaybolan 7 yaşındaki Dilruba Tekin, abi 9 yaşındaki Ahmet Tuna Tekin ve komşularının

Millet Meclisi'nde tüm partilerin işbirliği sonucu kurulan komisyonla ilgili olarak komisyonun çalışmaları sonucunda inşallah çocuklar bulunacak. Komisyon üyelerinin Kayseri'ye gelip çalışma yapmasını bekliyoruz. Çocuklarımızı bulsunlar da kim bulursa bulsun diyor. Zira çocuklarımızın hasreti yüzünden dengemiz, psikolojimiz ve beden sağlığımız bozuldu diye konuşmuştu. Gözyaşlarını tutamayan Özlem Ay'da kaybolan kızı 11 yaşındaki Türkan'ın çantasının içinin boş kaldığını ifade etti. Özlem Ay, kızının bayram harçlığıyla kitap, defter ve kırtasiye malzemesi almak istediğini belirterek şunları söyledi. Kızın bayramda biriktirdiği harçlıklarla okul çantasını dolduracak, ihtiyaçlarını alacaktı. Şimdi çantası da sırası da boş kaldı. Kızım kaybolmasaydı 5. sınıfa başlayacaktı. Kızımı mutlaka birileri kaçırdı veya alıkoydu. Kızım kaybolacak yapıda biri değildi demişti. Diyarbakır'da önce bakkala gitmek için evden çıkan 7 yaşındaki kız çocuğu da 2009 yılında kaybolmuştu. Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Şehitlik semtindeki Benusen mahallesindeki evlerinden bakkala gitmek için çıkan 7 yaşındaki Leyla Baykuşak geri dönmeyince aile emniyete başvurdu. Veysi Baykuşak, Şehitlik 100. Yıl İlköğretim Okulu 2. sınıf öğrencisi kızının bayram günü bakkala şampuan almak için gittiğini ve bir daha kendisinden haber alamadıklarını, hiç kimseyle bir sorunları olmadığını söyledi. Anne Ayşe ve baba Veysi Başkuşak aradan yıllar geçmesine rağmen çocuklarının bulunması yönündeki umutlarını hala taşıdıklarını söylemişti. Kaybolan kızın annesi Ayşe Baykuşak'ta perişan olduklarını ifade ederek gözyaşları içinde kızım 10 dakika içinde kayboldu, getirsinler kapıya bıraksınlar, mahvolduk, o daha küçücük bir çocuk, neden bulunamıyor diye konuşmuştu. Bu arada Diyarbakır'da yoksul vatandaşlara yaptığı yardımlardan dolayı Derman Baba olarak tanınan hayırsever Yılmaz Acun konuya dikkat çekmek için kendi imkanıyla kiraladığı motosiklete kayıp çocuğun resimlerinin basılı olduğu kartonları asıp ofis semtinden ailenin oturduğu mahalleye kadar günlerce tur atmıştır. Dünyadan bazı kayıp çocuk hikayelerine de bakacak olursak, 2007'nin Mayıs'ında Portekiz'de Algarve bölgesinde ailesiyle tatildeyken otel odasından kaçırılan 4 yaşındaki İngiliz kızın vakası sırlarla dolu. Küçük kız Madeline McKen'in Belçika'da bir pedofili şebekesinin eline düştüğü, bir trafik kazasında öldüğü, gizli bir yerde tutulup tecavüze uğradığı, Yeni Zelanda'da bir süpermarkette görüldüğü, tatilde fotoğrafını çeken biri tarafından kaçırıldığı gibi birçok iddia ortaya atılmıştı. 2007'de doğum gününe birkaç gün kala kaybolan Madeline'dan bir daha haber alınamamış, ailenin de suçlandığı olay dünya kamuoyunca yakından takip edilmişti. Anne ve baba Kate ve Gary McKen çocuklarını öldürmekle itham edilmişler ancak Portekiz savcılığı bu konuda delil yetersizliği nedeniyle takipsizlik kararı vermişti. Winville kümes cinayetleri olarak tarihe geçen vaka, tarihin en önemli kayıp vakalarındandır. 1928'de ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen cinayet vakaları çocukların kümesi hapsedilmesi ve öldürülmesiyle gerçekleştiğinden kümes cinayetleri adını almıştı. 5 erkek çocuğun öldüğü cinayetlerden suçlu bulunan Gordon Steven Northcott idamla cezalandırıldı. O, 5 çocuktan biri olan Walter Collins'in hikayesi belki de en çok dikkat çeken ve basına konu olan hikayedir. Collins davası, Angelina Jolie'nin başrolünü oynadığı Changeling filminde de konu olmuştur. Bir cumartesi sabahı her zamanki gibi işine gitmeye hazırlanan Kristin oğluna hoşça kal dedikten sonra evden çıkar. Akşam işten eve döndüğünde oğlu evde değildir. Çocuğu arama çalışmaları bir türlü sonuç vermez. Aylar sonra Kristin'in 9 yaşındaki oğlu olduğunu iddia eden bir çocuk çıka gelir.
polislerle gazetecilerin telaşlı koşuşturması arasında duygu karmaşası yaşandı.

Kristin şıka gelen çocuğun bir gece kendisiyle birlikte evde kalmasına izin verir. Ancak kalbinin derinliklerinde bu çocuğun kendi oğlu Walter olmadığını bilmektedir. Jolie'nin başrolünü oynadığı filmin adı Türkçe'ye Sahtekar olarak çevrildi ama aslında Changeling küçükken bir başkasıyla değiştirilen bebek anlamına geliyor. Kayıp çocuk Walter Collins'in annesi Kristin oğlunu hiçbir zaman bulamaz ama kaybolma olayından aylar sonra polis başka bir çocuğu bu sizin oğlunuz diye Kristin'e teslim eder. İşte film de adını buradan alır. 1955 yılında annesi tarafından alışveriş yaptığı sırada bir dükkanın önüne bebek arabasıyla bırakılan ve arabayla birlikte ortadan kaybolan 2 yaşındaki Steven Daman kaybolduktan 54 yıl sonra ortaya çıkmıştır. İsmi John Barnes olan 56 yaşındaki Michiganlı adam kayıp çocuk olduğunu iddia etmiştir. Polise başvurarak "Merhaba, ben 54 yıldır kaybolan kişiyim." diyen bir adam DNA örneği alınarak incelenmiş ancak yapılan DNA testinde Barnes'in kayıp çocuk Steven'la aynı kişi olmadığı ortaya çıkmıştır. Büyük annesi tarafından kaçırılan 9 yaşındaki Amerikalı küçük kız Google sokak kameraları sayesinde bulunmuştu. Natalie Maltes isimli küçük kızın cep telefonu sinyalini izleyen Massachusetts polisi muhtemel yeri belirledi ve Google sokak kameraları sayesinde çocuğun Virginia'daki bir otelde olabileceği anlaşıldı. 2009 yılının Ocak ayında meydana gelen vakada kızın büyük annesinin bulunduğu yeri keşfeden polis büyük anneye ulaştı ve ondan küçük kızı ailesine teslim etmesini istedi. Büyük anne çocuğu geri vermeyi reddedince GPS üniteleriyle ilerleyerek baskın düzenleyen polis küçük kızı kurtarmayı başardı. Araştırmayı yürüten polis memuru Google haritalar yardımıyla yerini tespit ettiğini ve Google'dan oraya yakın yerleri arattığını söylüyor. Google sokak kameralarıyla otelin detaylarına ulaşan polis o bölgedeki polis merkeziyle bağlantıya geçiyor. Onlara kayıp vakası detaylarını verdikten yaklaşık yarım saat sonra bir telsizime çağrı geldi. Google'dan elde ettiğimiz bilgilere göre arama yapılmış ve küçük kız bulunmuştu. Yani operasyon başarılıydı. Aile ve çocukların iradesi dışında meydana gelen kaçırılma ya da kaybolma vakalarının nedenleri arasında şunlar tespit edilmiştir. 1. Bazı ailelerin çocuk sahibi olmak için başkasının çocuğunu kaçırması. 2. Bazı çocuk ticareti yapanların çocuğu kaçırıp satması. 3. Organ mafyası tarafından kaçırılıp organlarının satılması. 4. Töre icabı çocukların kaçırılıp hırsızlıkta kullanılması. 5. Dilenci mafyasının bunları kaçırması. 6. PKK ile terör örgütlerinin militan yetiştirmek için kaçırması. 7. Rehin alınarak zengin çocuklarının kaçırılıp fidye istenmesi. 8. Düşmanlıkla hasımların çocuklarının kaçırılıp öldürülmesi. 9. Cinsel taciz için çocukların kaçırılması ve son madde 10. Herhangi bir sebepten çocukların kazayla ölümleri bulunmaktadır. Ailenin bilgisi dahilinde olan kaçırılma vakaları ise şöyle. 1. Hukuku aldatmak için ailelerin çocuklarını gizlice satıp kayıp bildirmeleri. 2. Aile içi sorunların çocukta meydana getirdiği psikolojik travmaların oluşturduğu sebepten dolayı çocukların evden kaçması. 3. Cinsel tercih olarak yaş ve aile baskısıyla çocuğun kaçması. 4. Para kazanma hırsıyla ailenin engellerini aşarak çocukların evi gizlice terk etmesi ve 5. Zeka geriliğine bağlı çocukların gittiği yeri bilmemesi başlıca sebeplerdendir. Ve sevgili dinleyiciler, son olarak da Türkiye'de kaçanların veya kaybolanların sayısıyla programımızı nihayete erdirelim. Emniyet kayıtlarına göre Türkiye'de yılda ortalama 3500 kişi kayboluyor. Kayıpların 3'te 1'i erkek, 3'te 2'si ise kadın ve çocuk. En sık görülen kaybolma nedenini zihinsel ya da bedensel engel nedeniyle kaybolan ya da kaçırılanlar oluşturuyor. Her çocuk güvenli bir çocukluğu ve her vatandaş güvenli bir ülkede yaşamayı hak eder. İçişleri Bakanlığı'na bağlı.

Kaçakçılık İstihbarat Hareket ve Bilgi Toplama Dairesi'nin verilerine göre Türkiye'de 15.907 kişi halen kayıp. Bu arada kayıp çocuk sayısında da artış dikkat çekiyor. 2008 ile 11 arasında kayıp çocuk sayısı 1142, 2012'de 2117, 2013'te ise 5573 oldu. Araştırmalar Türkiye'de kaybolan çocukların %80'ini evden kaçanların oluşturduğunu ortaya çıkarıyor. Evet efendim, böylece programımızın sonuna geldik. Umalım ki ne bir çocuk kaybolsun ne de herhangi bir vatandaşımız kaçırılsın. Ama hayatın gerçeği, bazen böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Umalım ki bundan sonra bu haberleri daha az duyalım. Hem ülkemizde hem de dünyanın her tarafında. Haftaya aynı gün birlikte olmak dileğiyle Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.

0: İnsan Hakları. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Teknik yapım Halil Bekki.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHH Ankara Şubesi.
6: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
9: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.
13: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
12: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
14: Nerede ve ne şekilde olursa olsun mazlumun yanında, zalimin karşısında yer alan, iyiliği her zaman her yerde yaşatan, nerede bir mahzun ve mahcup gönül varsa orada ve onlarla birlikte olan, hayatlarını sırf şikayet, mazeret ve bahane üreterek geçirmek yerine, iyilik adına, İyilerle beraber ömür denilen çizgide iyi bir nokta olma ve bırakma idealini de yaşamaya çalışan iyilerin hikayesidir. Çağımızın mutsuzluk, olumsuzluk, kaygı dolu atmosferinden iyiliğe ve hayra koşan adamların hikayesi. Belki de hem kendimiz hem de bizden sonra gelecek yeni nesiller adına en çok dinlenilmesi gereken, en çok ihtiyaç duyduğumuz hikayeler. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır düsturuyla siz değerli dinleyicilerimizi her hafta Cuma akşamları Hedef Radyo'da hayata hayırla, iyilikle dokunmak ve müsbet örnek bırakmak gaye ve gayretindeki hayra koşan insanların hikayelerini dinlemeye davet ediyoruz. Hayra Koşanlar programı Osman Çakmak'ın sunumuyla her cuma 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
15: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, namaz kılmayanın nikahı kıyılmaz. Namaz dinin direğidir. Onu kılmayan dinini yıkar. Namazsızın hayatı allak bullaktır. Buhrandan kurtulması da söz konusu değildir. Namaz kılmamak haramdır. Nikahta dikkat edilecek ilk husus, her iki cinsin itikadi durumudur. Çünkü mümin olmadıkları müddetçe haram işlemeseler dahi nikahları kıyılmaz. Müslümansalar mesele yoktur. Namazın farziyetini kabul edip tembellikle namaz kılmayanların başka sakatlıkları yoksa Müslümanlıklarına hükmedilir. Kişinin Müslüman olması, nikah açısından ehliyetli bulunmasına delil teşkil eder. Nikah için teşebbüs etmesi, İslam dinine mensup olduğunu gösterir. Dini nikah için gayret edenin bu teşebbüsü fiili bir ikrar sayılır. Ancak şurasını da unutmamak lazım. Memleketimizde resmi aktin yanında şer'i nikah kıydırmak gelenekler arasına girmiştir. Durumun bilinmemesi halinde nikah kıyanın tahkiki de mümkünse lüzumludur. Hasılı, namazın farziyetini kabul edip tembellik sebebiyle kılmayanların itikadi başka sakatlıkları yoksa nikahları kıyılır ve bu nikah caizdir. Bazıları diyorlar ki, ezan Türkçe okunsun, namaz Türkçe okunarak kılınsın, herkes ne okuduğunu anlasın. Ezan Türkçe okunsun, namaz Türkçe okunarak kılınsın gibi ifadeler dinle, ibadetle alakası olmayanlarca zaman zaman gündeme getirilir. Bir zamanlar bu ülkenin başında söz sahibi olan zihniyet ezanı Türkçe okutmuştur. İbadet edenlerin adedi artmamıştır. Bunu yaptıranlar da dahil olmak üzere, bunu savunanların hiçbirinin yine alınları secdeye gelmemiştir. Zaten bunların görevi ibadet yapmak değil, İslam'ı ve Müslümanları ifsat etmektir. Ancak bu akım, zihniyet gayelerine erişemeyeceklerdir. Ezan hakkında kısa bir bilgi vererek, konuya girmeye ve meseleyi izaha çalışacağız. Ezan, Medine-i Münevvere'de vakitleri bildirmek için meşru olmuştur. Meşruiyeti kitap, sünnetle sabittir. 8 kelimelik ezan, bütün akaid, iman meselelerini içine alır. Allahu Ekber ile başlar. Allah'ın varlığını ve kemal sıfatlarıyla mutasıf olduğunu, en büyük olduğunu ve başka büyük olmadığını bildirir. Sonra tevhide geçilir. Allah'ın şeriki olmadığı ilan edilir. Sonra peygamberlik ispat edilir. Peygamberimizin risaletine şehadet edilir. Sonra namaza davet olunur. Felaha davet olunur. Felahtan maksat daimi hayattır. Ahirete işaret vardır. Sonra tekit için ilk cümleler tekrar edilir. Türkiye'de 18 sene hariç 1408 senedir ezan asli kelimeleriyle okuna gelmiştir. Dünyada sadece Türkiye'de ezan asli hüviyetinden bozularak 1932-1950 tarihleri arasında okunmuştur. Ezan, dünya Müslümanlarının istiklal marşıdır. Müslümanlar birliğini ezanla sağlar. Farz edelim ki Müslüman bir İngiliz Çin'e gitse ve o memleketin dilinden bir kelime bilmese ve yine farz edelim ki sokakta yürürken kulağına şang şang şung gibi bir ses gelse ve bu kelimelerden muradın ne olduğunu bilmese, şayet bu kelimeler Allahu Ekber'in o memleket dilindeki tercümesi ise onu anlamayacak, namazını kaçıracaktır. Bunun gibi her Müslüman başka ülkelerde seyahat ederken kendi dilleriyle ibadet eden dindaşlarıyla beraber cemaatle kıldığı namazda müşterek bir cihat bulamaz. Cihan şümül bir din, bütün müminlerde müşterek olacak bazı temel varlıklara muhtaçtır. Ezan ve namazda tilavet edilecek kelime ve cümleler şüphe yok ki, ibadet vecibelerinin yerine getirilmesinde böyle esas temellerin unsurlarını meydana getirirler. Mümin, Allah'a bizzat Allah'ın mukaddes kelamıyla yönetiyor, Allah'ın kelamı Allah'a doğru giden elektrik cereyanını nakledip nihayetindeki lambayı aydınlatan tel gibi bir yol oluyor. Allah'a doğru yolculuk şüphesiz her ruhun erişmeye müstak olduğu ulvi bir hedeftir. Bu kelamın aslı Arap dilinde vahyedilmiştir. Herhangi bir tercüme insan yapısı olacağından bu mistik yolculuğun gayesine uygun olamaz.
Meselenin fıkhi yönü ise şudur. Arapçadan başka dillerde ezan ve ibadet sahih değildir. İslam uleması diyor ki, ezan olduğu anlaşılsa bile, Arapçadan başka bir dille ezan okumak sahih olmaz. Bazıları diyorlar ki, çoban ak koyun, kara koyun diyerek namaz kılmış da ermiş. Halkımızın arasına afyon olarak sokulan hikayeleri, bilhassa dine karşı lakayt olanların şu sözlerini sık sık duyarız. Bir alim, bir çobana namaz kılarken rastlamış. Çoban ak koyun, kara koyun diye yatıp kalkıyor, namazını sadece bu dört kelimeyi söyleyerek kılıyormuş. Alim kişi çobana namazın böyle kılınamayacağını söyleyerek namazda okunacakları öğretmiş. Olay bir deniz kenarında cereyan etmiş. Alim namazın bütün teferruatıyla çobana öğrettikten sonra gelen gemiye binmiş. Gitmek üzere çobanın yanından ayrılmış. Gemi limandan ayrılıp denize açılınca çoban bir anda bazı şeyleri unutmuş. Unuttuklarını öğrenmek için alimin bindiği gemi istikametinde denizin üzerinden koşarak yürümeye başlamış. Bir yandan da ''Hocam namazda okunacakları unuttum.'' diye bağırıyormuş. Çobanın denizin üzerinde yürüdüğünü gören alim, çobanın ak koyun kara koyun diye kıldığı namazla erdiğini ve kerametini gösterdiğini anlamış ve çobana ''Tamam tamam sen bildiğin gibi kıl.'' demiş. Namazın önemini anlattığın zaman birçok kişi hemen bu hikayeyi nakleder ve şunu ekler. Sen kıl da nasıl kılarsan kıl, Allah kabul eder derler. Bu hikaye İslam'ın ruhuna aykırıdır. Namazın edasının ve kazasının şartları vardır. Bu şartları öğrenmek ve buna göre yerine getirmek her müminin görevidir. Namazın farzları, vacipleri, sünnetleri, müstehapları vardır. Bunlar yerine getirilmezse mekruh ve haramlar işlenir. Kıl da nasıl kılarsan kıl sözü, namaza gereken önemin verilmediğinin ifadesidir. Namazın namazdan önce ve içinde olmak üzere şartları vardır. Necasetten taharete riayet etmeyen birisinin namazı olur mu? Tesettürü ifa etmeyenin namazı neye yarar? Aler usul abdest alan namaz kılabilir mi? Bunları iyi hesap etmek lazım. Kılınır diyenler Bektaşi'nin ben kıldım oldu demesine benzer. Namaz kıldık deyip de kötülükten kendilerini alıkoyamayanlar namazını kıl da nasıl kılarsan kıl felsefesinin kafa yapısına sahip olanlardır. Namazın namaz olabilmesi için şartlarının yerine getirilmesi zaruridir. Kadın erkek her mümine bunları öğrenmek farz-ı aynıdır. Aksine iddia dine ihanettir. Hasılı az önce naklettiğimiz hikaye, Yahudiler tarafından namazın ehemmiyetini gözlerden düşürmek için uydurulmuş yalanlardan biridir. Hiçbir Müslüman buna ve benzeri yalanlara aldanmadan şeriatın her ahkamını şartlarına riayet ederek yerine getirmekle yükümlüdür. Bazıları diyorlar ki, abdest alırken başkasından yardım istemek günahtır. Müslüm'de geçen bir hadis-i şerifte zikredildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Muire radiyallahu an elindeki kaptan su döktüğü Efendimiz'in de abdest aldığı kayıtlıdır. Bezzar radiyallahu an bu hadisi Hazreti Muire radiyallahu an'den 60 zatın rivayet ettiğini söylüyor.

öler. Hadis-i şerif, abdest almak için başkasından yardım istemenin caiz olduğuna delildir. Ulemamız, abdest almak için yardım istemenin üç kısım olduğunu beyan ederler. Bunlar, 1. Başkasından kendisine abdest suyu getirmesini istemektir. Bunda hiçbir kerahet ve noksanlık yoktur. 2. Abdest uzuvlarını başkalarına yıkatmaktır. İhtiyaç olmadıkça bunu yapmak mekruhtur. 3. Abdest alırken suyu başkasına döktürmektir. Bunu yapmamak evladır. Mekruh olup olmaması konusunda iki kabil vardır. Ulemamıza göre, abdest alırken su döken kimse, abdest alanın soluna duracaktır.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.
1: Hüzün yılından sonra. Hüzün yılından sonraki yıl hac zamanı Haziran'ın başına denk gelmişti. Kurban bayramında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hacıların 3 gün kamp kurduğu Mina Vadisi'ne gitti. Yıllardan beri çadırların yanına gidip kendisini dinleyenlere hak dini tebliğ etmeyi ve Kur'an'dan bölümler okumayı adet edinmişti. Mina'nın Mekke'ye en yakın noktası yolun kutsal şehir doğrultusunda tepelere doğru yükseldiği Kabe'dir. O yıl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Akabe'de Hazreç kabilesinden 6 adamla karşılaştı. Hiçbirini tanımıyordu fakat adamlar onu ve peygamberlik iddiasını duymuşlardı. Onlara kim olduğunu söyler söylemez 6 adamın gözleri de ilgiyle parladı ve onu dikkatle dinlediler. Onlardan her biri Yesrib'deki komşuları Yahudilerin tehdidini biliyordu. Bir peygamber gönderilmek üzere. Biz ona uyacağız ve sizi Ad ve İrem kavimleri gibi yerle bir edeceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını bitirince birbirlerine "Bu gerçekten Yahudilerin bize söyledikleri peygamber. Ona ilk ulaşanların Yahudiler olmasına izin vermeyelim." dediler. Birkaç soru cevap aldıktan sonra 6'sı da Allah'a ve peygamberine inandıklarını söylediler ve onlara öğretilen İslam kurallarına uyacaklarına dair söz verdiler. Biz halkımızdan ayrılacağız dediler. Çünkü düşmanlık ve kötülükte onlar gibi azgını yok. Belki de senin sayende Allah onları birleştirir ve barış gönderir. Şimdi onlara gideceğiz ve senin dinine uymaları için onlara yol göstereceğiz. Eğer Allah senin sayende onların birleşmesini sağlarsa sizden daha güçlü bir topluluk bulunmaz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Beni Cumahlılar arasındaki evini düzenli olarak ziyarete devam ediyordu. Bu ziyaretler Ebu Bekir'in en küçük kızı Ayşe radıyallahu anh'ın hatıralarının bir bölümünü oluşturuyordu. O anne ve babasının Müslüman olmadığı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onları her gün ziyaret etmediği bir zamanı hatırlamıyordu. Hatice radıyallahu anh'ın ölümünü takip eden aynı yıl Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında bir adamın bir ipek parçasına sarılı başka birini taşıdığını gördü. Adam ona "Bu senin zevcen, onun örtüsünü aç." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ipek örtüyü kaldırdığında Hazreti Ayşe'yi gördü. Fakat Ayşe sadece 6 yaşındaydı. Kendisi ise 50'yi geçmişti. Yanı sıra Hazreti Ebubekir kızını Mut'im'in oğlu Cübeyr'e vermek için söz vermişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendi kendine "Eğer bu Allah'tan gelen bir emir ise tekrar gelir." dedi. Birkaç gece sonra uyurken bir meleğin aynı ipek yığınını taşıdığını gördü. Bu kez kendisi meleğe "Onu bana göster." dedi. Melek ipeği kaldırdı ve yine Ayşe'yi gördü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine "Eğer Allah'tan ise bunu tekrar gösterir." dedi. Bu rüyaları kimseye, hatta Ebu Bekir radıyallahu anh'a bile anlatmadı. Fakat aynı haberi tekit eden üçüncü bir olay.

0: daha oldu. Hazreti Hatice'nin vefatından beri Osman İbni Mazun'un zevcesi Havle, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ev ihtiyaçlarına yardım ediyordu. Bir gün yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evindeyken onun evlenmesi gerektiğini söyledi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kiminle evleneceğini sorduğunda ise ya Ebu Bekir'in kızı Ayşe ya da Zemeh'in kızı Sevde ile cevabını verdi. Süheyl'in yengesi ve kuzeni olan Sevde 30 yaşlarında bir duldu. İlk kocası Süheyl'in kardeşi Sekran onu da Habeşistan'a birlikte götürmüştü. Onlar Mekke'ye ilk dönenler arasındaydılar. Dönüşlerinden kısa bir süre sonra Sekran ölmüştü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Havle'den teklif ettiği iki gelinle de evlilik girişimlerinde bulunmasını istedi. Sevde'nin cevabı "Hizmetindeyim ey Allah'ın Resulü" oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona "Sana evlilikte vekil olacak bir adam seç" diye haber gönderdi. Sevde Habeşistan'dan dönen kayını Hatip'i seçti ve Hatip onu evlendirdi. O sırada Ebubekir radıyallahu anh de Mut'imi Ayşe'den vazgeçmeye kolaylıkla ikna etmişti ve Ayşe de Sevde'den birkaç ay sonra Hazreti Peygamber'in eşi oldu. Nikah sırasında Hazreti Ayşe yoktu. Nikah akdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile babası arasında yapıldı. Ayşe radıyallahu anha daha sonraları konumunda bir değişiklik olduğunu, bir gün evin yakınında arkadaşlarıyla oynarken annesinin elinden tutup içeriye soktuğu zaman anladığını anlatmıştır. Annesi ona artık sokakta oynamamasını, bunun yerine arkadaşlarının ona gelmesini söyledi. Ayşe radıyallahu anha annesi ona hemen evlendiğini söylememesine rağmen durumu tahmin ediyordu ve sokak yerine bahçe duvarları arasında oynamaktan başka yaşamı eskisi gibi devam etti. Bu sırada Hazreti Ebubekir evinin önüne küçük bir mescit yapmak istedi. Mescit etrafı duvarlarla kaplı, üstü açık bir yapıydı. Hazreti Ebubekir orada namaz kılar, Kur'an okurdu. Fakat duvarlar yeteri kadar yüksek olmadığı için çoğunlukla bir grup adam onu Kur'an okurken seyredip dinler ve okuduğu vahyin etkisiyle derinleşen kişiliğini fark ederdi. Ümeyye, Ebu Bekir'in neden olduğu ihtidaların artacağından korkuyordu. Onun teklifi üzerine Kureyş liderleri İbnet Duğunne'ye bir mesaj gönderdiler ve koruma şartlarına Ebu Bekir radıyallahu anh'ın uymadığını, mescidin duvarlarının evden bir bölüm sayılmayacak denli alçak olduğunu haber verdiler. Eğer Rabbine duvarlar arasında ibadet edecekse bırak yapsın dediler. Fakat eğer açıktan ibadet etmek istiyorsa korumanı onun üzerinden kaldır. Ebu Bekir radıyallahu anh mescidinden vazgeçmek istemiyordu. Bu yüzden İbnet Duhunne ile yaptığı anlaşmayı resmen bozdu. Allah'ın koruması bana yeter dedi. İşte o gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ve diğer müminlere şu haberi verdi. Sizin hicret edeceğiniz yer bana gösterildi. İki kaya yığın arasında suyu bol ve hurma ağaçlarıyla dolu bir yer gördüm.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an-ı Kerim tilavet.

Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

Ey benim Allah'ım! Ey bu tam davetin ve vakti gelen, kılınacak olan namazın Rabbi! Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda erişti.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 06 60 İHH Ankara Şubesi.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken

ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 14. cüz. Okuyan Yunus Koçan.

قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 14. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHA Ankara Şubesi.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.
13: Mesevi'den hikayeler. Kör dilenci. Kör bir dilenci vardı. Şöyle derdi: "Ey ahali, bana acıyın. Bende iki körlük var. O halde bana iki kat yardım edin." Halktan birisi, "Bir körlüğünü görüyoruz. Öbürü nedir, göster," dedi. "Sesim çirkin, avazım kötü. Körlük ve ses çirkinliği iki kat körlüktür. Sesim yüzünden halkın bana acıması azalıyor. Kötü sesim nereye varırsa bana karşı öfke ve kin meydana getiriyor. Bu iki körlüğe siz de iki kat acıyın. Böyle hiçbir yere sığmayan kişiyi siz de gönlünüze sığdırın, hoş görün. Bu sızlanma yüzünden halkın hepsi ona acımaya başladı. Sırrını söyleyince gönlünün güzel sesi sesinin çirkinliğini örttü. Böyle birisinin gönül sesi de çirkin olursa bu üç kat körlüktür.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

mukaddes hareket, mübarek mana, hak ile bu dava bügür yan yana, alır bir kaynaktan döker ummana, ırmak bu sevdayı, çay bu sevdayı.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur. Hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın. Şöyle bir sarsın. Kendine gel desin. Kendine gel. Bak inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
2: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, bugün yine çocuk meselesine inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biraz zihinlerimizi hazırlamak için bir iki cümle söyleyeceğim geçen dersten. Çünkü anlatacak çok şey var bugünkü dersle alakalı. Hemen bugünkü derse geçmek istiyorum. Geçen derste dedik ki terbiye dediğimiz çocuk terbiyesi meselesi çocuğun doğumundan önce başlar. Ve hamilelik döneminde hanımların özellikle manevi takviyeye ihtiyacı vardır. Bu manevi takviyeyi aldıkları anda da eşleri onlara en büyük yardımcı olmalılar ve bu konuda gerekli şeyleri yapmalılar. Allah ikram etti ve çocuk doğdu. Doğar doğmaz da babanın ve annenin o çocuğa karşı sorumlulukları vardır. İlk günlere ait sorumlulukların da 5 tane olduğunu söyledik. Bunlardan bir tanesi tahnikti, bir tanesi ezan ve kametti, bir tanesi isimlendirmeydi, bir tanesi akika idi. Beşincisi de salihlerden dua almaktı. Bu 5 tane meseleyi söylerken bir de şu meseleye de dikkat çektik. Dedik ki aslında bir tane daha var ama o bizde, yani bizim şu topraklarda biraz geç uygulandığı için onu bir dahaki derse havale edelim demiştik. O da özellikle erkek çocukların sünnet edilme meselesiydi. Neden onu bu derse bıraktım? Şimdi dersin sonunda daha iyi anlayacağız. Bu 5 tane hususiyetten biz 4 tanesini işledik ama isimlendirmedik.

meselesini özellikle işlememiz sebebini de geçen derste beyan ettik. Dedi ki bu mesele mühim bir meseledir. Madem söz bu noktaya geldi, biraz daha detaylı ele almakta fayda var. En azından şu anda hayatımızda var olan bazı sıkıntıları giderme adına da inşallah derman olsun bu söyleyeceklerimiz diyerek Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin rehberliğinde bu meseleyi anlamaya çalışacağız. Dolayısıyla bugünkü dersimizin aslında iki tane temel konusu var. Bir isimlendirme, bir de sünnet meselesi. Bu iki meseleyi zamanın kifayet ettiği oranda anlamaya çalışacağız. Rehberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, inşallah onun beyanları ve uygulamaları çerçevesinde ben size zaten şimdiye kadar dersleri sunmaya çalışıyorum. İnşallah bugün de öyle olacak. Allah ne kadar fırsat verir bilmiyorum ama son nefesime kadar da öyle olmasını ben Rabbimden niyaz ediyorum. Sizlerin de o duaya amin demenizi gönülden arzu ediyorum. Cenab-ı Hak inşallah bugünkü hasıl olacak olan hakikat adına adımlardan da bizleri istifade ettirsin. İnşallah hayatlarımıza aktarma adına hepimizin gayretini ve azmini arttırsın. Bugünkü dersimizin başlığı çocuklar için fiili bir dua isim koyma. Çocuklar için fiili bir dua. Dikkat buyurun serlevhaya. Aslında böyledir de isim. Zaten Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ısrarla güzel isim meselesine dikkat çekmesi ve bu konuda biraz sonra göreceğimiz bazı adımları atması, uyarılar yapması, fiili anlamda da bazı şeyleri sahabenin nazarına vermesi, bir yönüyle bu işin çocuk için fiili bir dua olmasından kaynaklanır. Şimdi siz evlatlarınıza ashab-ı kiram efendilerimizin bazılarının isimlerini veriyorsunuz. Ne diye? İnşallah çocuğumuz ona benzesin diye. Dolayısıyla böyle bir duayı aslında siz çocuğunuza o ismi koyarken yapıyorsunuz. Araplarda da meşhur olmuş bir atasözü vardır ki o atasözü aslında biraz sonra detaylarını göreceğimiz nebevi beyanlara yaslanır. Derler ki Araplar, her insana isminden bir nasibi vardır. Bu menfi olarak da geçerlidir, müsbet olarak da geçerlidir. Yani isim güzelse eğer o isim koyulan şahıs ondan müsbet manada etkilenir. Eğer isim kötüyse konulan o isimden dolayı da ne yazık ki menfi manada etkilenir. Peki bunun istisnaları yok mu? Elbette ki var. Adamın adı mübarek olur ama kendisi pek de mübarek olmaz. Adamın adı Abdülfettah olur ama hiç Fettah olan Allah'ın kulu olmasıyla alakası olmayan nice işler yapar. Adamın adı Hafız olur ama hafızlıkla alakası olmaz. Adamın adı Haccac olur ama defaatle hac yapmasına rağmen o hacdan istifade etmez. Bunun tarihte de günümüzde de çok önemli örnekleri var, canlı örnekleri de var. Netice itibariyle bu durumlar ortaya çıksa bile bunlar istisnadır. Ama genel kaide ismin insan üzerinde özellikle şahsiyetinin şekillenmesinde birebir etkili olmasıdır. Hal böyle olunca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da bu etkiyi fark eden, bu etkiyi çok iyi bilen birisi olarak kendi elinin altındaki o ilk toplumu inşa ederken bu konuda ciddi uyarılarda bulunuyor. Mesela hatırlayın Hudeybiye anlaşması anını. Elçiler gidip geliyor. Her gelen elçinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem isminin üzerinden bir şeyler söylüyor. En son gelen elçi Mekke tarafından Süheyl İbni Amr'dır. Resulullah soruyor, kimdir gelen? Ya Resulallah Süheyl'dir diyorlar. Süheyl ise eğer Allah işimizi kolaylaştırdı diyor. Neden? Çünkü onun ismi Süheyl, Sehil'den gelir. Sehil de kolaylıktır.
Efendimizle tefeül yapmıştır. Yani hayra yormuştur. Hayra yorduğu için de böyle bir netice çıkarmıştır oradan. Ve gerçekten de aleyhissalatü vesselam Efendimizin dediği gibi Süheyl'in

gelişiyle anlaşma zemini sağlanmıştır. İmam Malik Muvatta'da çok farklı bir örnek anlatıyor bize. Olayı bize nakleden de Yahya İbni Said isimli zattır. Muvatta'nın İstizam bölümünde geçen bir hadis bu. Efendimiz'e bir deve hediye ediliyor. Sütü de bol bir deve. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz biraz o deveye böyle hayran hayran bakıyor. Sonra yanında bulunan zatlara diyor ki, kim bu deveyi bizim için sağar? Bir zat ayağa kalkıyor. Ben sağarım ya Resulallah diyor. Nedir senin adın diyor. Adım Mürre diyor. Sen otur diyor. Mürre acı anlamına geliyor. Aslında Efendimiz yine oradan bir şey öğretecek. İsim meselesi üzerinden mesaj verecek. Başka var mı aranızda bu devemi sağacak? Biri kalkıyor. Ya Resulallah ben sağarım diyor. Senin adın nedir diyor. Benim ismim de Harp diyor. Efendimiz sen de otur diyor. Bir daha soruyor Efendimiz. Diyor ki bu deveyi sağacak olan var mı? Birisi kalkıyor. Benim ya Resulallah. Senin adın ne diyor? Benim adım Yaiş diyor. Yaiş Türkçe karşılığıyla Yaşar. Senin adın Yaşarsa biz bu işte nasipleniriz diyor ve ona sağdırıyor. Aslında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın orada attığı adım işte ismin insana tesiriyle alakasını gösterme noktasında bir adımdır. Efendimiz orada o beyanıyla aslında bir yönüyle hangi isimleri tavsip ettiğini, hangilerini etmediğini, hangi isimlerden hoşnut olduğunu, hangilerden olmadığını da bu adımıyla yani uygulamalı olarak göstermiş oluyor. İşte Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu manadaki örneklikleri meseleyi bizim daha doğru bir biçimde anlamamıza kaynaklık edecek. Gelin öyleyse iki tane soru soralım. Sorularımızdan biri şu olsun. Efendimiz hangi isimlerin konulmasını tavsiye etmiştir? İkinci sorumuz da şu olsun. Efendimiz hangi isimlerin konulmasını hoş karşılamamıştır ve hangi isimleri değiştirmiştir? Zaten bu iki sorunun yanıtını doğru bir biçimde bildiğimiz zaman ya da ortaya koyduğumuz zaman meseleyi anlayacağız. Ben ikinci sorunun cevabından başlamak istiyorum. Sebebi de şu, olumsuzlukları ortaya koyarsak zaten olumlular ortaya çıkmış olacak. Zaten Kur'an'ın dili de böyledir. Mesela helaller sayılmaz Kur'an'da bir iki istisnanın dışında. Haramlar sayılır çünkü helaller çoktur. Haramlar azdır, onlar sayılır ve denir ki aslında bunlar haram, gerisi helaldir. Efendimiz de aynen bunu devam ettirmiştir. Yani bir durum varsa eğer olumsuzluk adına mesaj öyle verilecekse önce o olumsuzluklar sıralanır. Ondan sonra geri kalanı da zaten helal dairesi içerisinde muameleye tabi tutulması gerekir. Şimdi biz ikinci sorudan başlarsak. Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hangi isimlerin konulmasını hoş karşılamamıştır ve hangi isimleri değiştirmiştir sorusunu sorarsak buna da iki cevap veririz. Bunlardan birisi tevhid akidesine aykırı isimleri koymamış, konulmuşsa da değiştirmiştir. İkincisi anlamı ve çağrışımı olumsuz olan isimler koymamış, koyulmuşsa da değiştirmiştir. Efendimizin bu manada attığı adımlardan bunu çıkarabiliyoruz. Birinci madde neydi? Tevhid akidesine aykırı isimler koymamış, konulmuşsa da değiştirmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir ömür mücadelesi tevhidin inşasına yönelikti. Onun ilk günden itibaren mübarek dilinden düşürmediği cümleyi sizler de ezberlediniz artık. Kulu la ilahe illallah tuflihu. La ilahe illallah deyin kurtulun. Bu söz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dilinde ve o dilindeki sözün gereği de bir yönüyle elinde o siyer coğrafyasında hayat buldu. Ne varsa tevhide aykırı hepsini silip süpürdü.
Ve bu işi Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir yönüyle de

Kabe var, Abdu Dar var, Abdu Af var. Sayın mesela Abdu Şems var, Abdu Hubel var. Var da var. Yani bunların hepsi ya o dönemin putları, ya o dönemin aileleri, ya o dönemin üstünlük emaresi sayılan bazı şahısları, onların kulu diye isimlendiriliyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcalarında ve dedelerinde de bu isimler var. Bu isimlere bakarak peygamberimizin amcalarını ve dedelerini müşrik diye isimlendirmek doğru değil. Ortada bir sosyal durum var. Onu bir kere anlamamız lazım. Döneminde abd kelimesi sadece bizim anladığımız manada Allah'ın kulluğunu ifade etme maksadıyla kullanılmıyor. Yani o günlerde köle içinde o kelime çok rahat bir biçimde kullanılıyor ve süreç içerisinde de İslam'ın ilk dönemlerinde de kullanıldı. Ama sallallahu aleyhi ve sellem ona bile asla müsaade etmedi. Amaç Allah'ın yerine koymak olmasa bile o kelime tevhid akidesine aykırı olduğu için Mekke'de söz söylemeye başladığı andan itibaren bu tarz isimleri değiştirmiştir. Bir örnek vereyim size sadece bu konuda. Çoktur da bir tane vereyim. Hepinizin tanıdığı Abdurrahman İbni Af, asıl ismi Abdu Af'tı. Af'ın oğluydu. Af da babasının ismi, babasının oğlu yani. Babasının kölesi, daha doğrusu doğru ifadesiyle. Ama ne zaman ki Abdurrahman İbni Af iman etti, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam anında onun ismini değiştirdi ve sen Abdurrahman'sın dedi. Efendimizin huzurundan çıktıktan sonra Abdurrahman Mekke sokaklarında yürüdüğü zaman, ki yaşı 30'a yaklaşıyordu o günlerde, her kim onun arkasından Abdu Af dediyse dönüp bakmadı. Benim adım Abdu Af değil Abdurrahman'dır diyerek onlara aslında Resulullah'ın verdiği o ismi ne kadar benimsediğini bir şekliyle ifade etmek istedi. Hal böyle olunca sıkıntılar çıktı Mekke'de. Mesela özellikle Beni Zühre'nin mensupları, ki Abdurrahman İbni Af'ın ailesidir, şunu dediler: Muhammed atalarımızın, babalarımızın bize koyduğu isimlere bile tahammül etmiyor, o isimleri değiştiriyor. Ve bunun üzerinden bir propaganda başlattılar. Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam buna rağmen yanına o ilk günlerde tevhid akidesine ters düşen bir isimle gelen birileri olursa ona müdahale ediyor ve değiştiriyordu. O günlere ait bir tablo daha var Abdurrahman İbni Af'la alakalı. Cahiliye döneminde Ümeyye İbni Halef'le Abdurrahman İbni Af çok yakın arkadaşlar. İsmi değişince ne zaman Abdu Af dese dönüp bakmıyor Abdurrahman İbni Af Ümeyye İbni Halef'e. Meseleyi öğrendiği zaman da şunu söylüyor: bak diyor, biz dostuz. Dostluğu bundan dolayı bitirme. Ben Muhammed'in sana koyduğu ismi asla sana söylemem diyor. O da diyor ki eğer bana öyle hitap etmezsen ben de asla sana icabet etmem diyor. Aralarında tartışma biraz uzayınca o zaman diyor gel sana Muhammed'in dediği gibi değil başka bir şey söyleyeyim ama yine onun istediği gibi olsun. Ne diyeyim diyor? Abdülilah diyeyim diyor. Sadece bana Abdurrahman dedirtme. Çünkü zaten Mekkelilerin Rahman ismiyle öteden beri sıkıntıları vardır. O da ayrı bir bahistir. Böyle deyince sırf Abdurrahman İbni Af onu kazanma adına, yani iletişim devam ederse belki tebliğ ve davet adına bir zemin oluşur maksadıyla ona müsaade ediyor. O yıllar yılı Abdurrahman İbni Af'a Abdülilah diyor. Ama ne yazık ki o zat Bedir'de müşriklerin safında esir olarak alınırken Bilal-i Habeşi tarafından öldürülüyor ve müşrik olarak da gidiyor. İşte orada Abdurrahman İbni Af'ın o sadakati, Resulullah'ın kendisine verdiği o ismi taşıma noktasındaki hassasiyeti önemli bir bahis. Bu da tevhid akidesini inşa etme noktasında Resulullah'ın isimlere müdahale adına önemli bir adımdır. Yine şunu görüyoruz bu bahisle alakalı olarak. Mesela Cenab-ı Hakk'ın özellikle zatıyla alakalı isimlerin
mücerrer

0: Zerret olarak kullanılmasını Efendimiz aleyhissalatü vesselam tavsip etmiyor. Hangi isimler mesela? Birkaç tane isim örnek vereyim. Rahman ismi, Samet ismi, Halık, Baki, Rezzak, Bari gibi isimler muhakkak abd izafesiyle kullanılmalı. Yani Abdurrezzak denmeli, Abdussamet denmeli, Abdurrahman denmeli. Tek başına kullanılmasını Efendimiz müsaade etmiyor. Neden? Çünkü o Cenab-ı Hakk'ın zatıyla alakalıdır. Tevhidi inşayla sorumlu olan Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bunun gereğini yerine getirerek bu manada sahabeye böyle uyarılarda bulunuyor. Bu tarz isimler varsa abd ismini izafe ederek onların kullanmasını istiyor. Ama bazı Esmaül Hüsna'dan olan isimler vardır ki o isimler tek başına kullanılabilir. Mesela Ali ismi, Aziz, Macit, Mecit, Mucib, Rafi, Reşit, Rahim ve Rauf gibi isimler kullanılabilir. Buna rağmen Allah'ın isimleri olduğu için en güzeli bu tarz isimleri bile yine abd ile kullanmaktır. Rahim mesela, Abdurrahim ne kadar güzel. Rauf, Rauf olsa ne kadar güzel. Bir mahsuru var mı? Hem de daha güzel, Cenab-ı Hakk'a kul olduğunu da ifade eden bir özellik taşıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam özellikle olumsuz isimlerle yanına gelenlerin isimlerini değiştirecekse, erkekse Abdullah, Abdurrahman, kızsa eğer Zeynep ve Cemile isimlerini çokça tercih etmiştir. Başka isimler de tercih ediyor ama genellikle bunlar. Erkekse Abdullah, Abdurrahman, kız ise Zeynep ve Cemile. Bunlara çokça şahit olduğu için Hazreti Ömer, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın arkasından doğan çocuklarına hep Abdullah ismini vermiştir. Mesela onun erkek çocukları içerisinde 3 tane Abdullah görürsünüz. Ayırmak için de büyük Abdullah, orta Abdullah, küçük Abdullah diyor. Soruyorlar, diyorlar ki başka isim mi yok? Niye böyle yapıyorsun? Cevap şöyledir: ben Resulullah'tan bunu gördüm. Ona sevgili olan bana da sevgilidir. O ne zaman bir isim değiştirdiyse benim yanımda hep Abdullah diye değiştirdiği için ben de böyle koymayı tercih ediyorum diyor. Hazreti Ömer'in bir tercihidir bu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasında sevimli olan benim dünyamda da sevimlidir noktasında bir adımdır. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu manada değiştirdiği isimlere baktığınız zaman şunu da görüyorsunuz. Eğer bir isim bir başka bir dine ait bir sembolü çağrıştırıyorsa, eğer bir isim başka dinin kutsallarına ait bir mana ihtiva ediyorsa, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunları da tamamen değiştirmiştir. Bu konuda da çok örnek var ama ben bizde yaygın olan bir isme şimdi değinmek istiyorum.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin.

0: Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
1: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 06 60 İHH Ankara Şubesi.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2, 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
10: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
8: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki aileyi tahribe yönelen her şey bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.
13: Basit sensin. Celalinden cemaline kapılar açarsın. Göğsümü sonsuzluk vaadinle genişletirsin. Darlandığımda rahmetini lütfedersin. Bol nefesler verirsin.
11: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
1: Burada bazı isimlere değineceğim. Erkek kız, ne olur kusuruma bakmayın. Derdimiz hakikati ortaya koymak. Bu manada ben söyleyeyim hakikati. Gerekeni artık siz nasıl bilirseniz öyle yapın. Arkadaşlar da bu konuda birbirlerinin isimlerini herhangi bir alay malzemesi yapmaları da doğru olmaz. Derdimiz o değil. Derdimiz hakikate ulaşmak. Çok yaygın isimlerden bir tanesi toplumumuzda Sanem ismi. Bunu biraz da incelterek Senem diye de kullanıyorlar. Sanem de Senem de aynı kapıya çıkıyor. Anlamı da puttur. Her ne kadar bazıları başka dillerde mesela diyorlar ki Azerice şöyle böyle, ben biraz araştırdım öyle bir şey de yok. Anlam, ilk anlam bu olduğu için böyle bir ismin verilmesi doğru değil. Bak ne dedi kaide, başka dinlerin kutsallarını çağrıştıran bir isimse orada tevhide ait bir sıkıntı ortaya çıktığı için dikkat etmek gerekir. Şimdi tevhid meselesinde, tevhidin inşası meselesinde aleyhissalatü vesselam efendimizin dedikleri çok ama biz bu kadarıyla yetinelim. İkinci madde şuydu, anlamı ve çağrışımı olumsuz olan isimler koymamış, koyulmuşsa da değiştirmiştir. Tekrar ediyorum, anlamı ve çağrışımı olumsuz olan isimler koymamış, koyulmuşsa da değiştirmiştir. Efendimizin isim koyma meselesinde aklımıza gelen ilk örnek kendi torunlarına koyduğu isimlerdir. Geçen ders sadece Hazreti Hasan'ı söyledim. Olay aslında devam ediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Fatma'nın evinden o müjdeli haberi duyunca o eve koşuyor. Bebek kundakta veriliyor Efendimizin kucağına, soruyor Hazreti Ali'ye ne koyacaksın diye. Hazreti Ali Harp diyor. Böyle güzel bir çocuğa Harp ismi konur mu Ali diyor. Hasan ismini veriyor. Aradan bir sene geçmeden geliyor Hüseyin. Aralarında tam bir yaş bile yoktur. Öyle bir müjdeyi duyunca yine o eve koşuyor. Yine çocuk veriliyor Efendimizin kucağına. Yine soruyor Efendimiz Ali'ye, Ali ne koyacaksın? Ali bir kere kafaya koymuştur harbi. Harp ya Resulallah, böyle güzel bir çocuğa harp konur mu deyip Hüseyin ismini veriyor. Aradan 2-3 sene geçtikten sonra Muhassin doğuyor. Aynı şey, Efendimiz yine soruyor. Yine harp deyince Efendimiz aleyhissalatü vesselam onu da Muhassin diye isimlendiriyor. Sonra şu bilgiyi de veriyor sallallahu aleyhi ve sellem bize. Tebuk gazvesinde Hazreti Ali'yi yerinde Medine'de vali olarak bırakırken hatırlayın Hazreti Ali, ya Resulallah beni münafıklarla kadınlarla mı bırakıyorsun diye ağlamış sızlamış gitmek istemiş ama Efendimiz o gün bir hikmete bağlı olarak hayır Ali duracaksın demiş, kalmak zordur, o imtihanı da Ali'ye tattırmıştır. Orada Ali'ye söylediği söz de şu olmuştur. İstemez misin Harun Musa'ya ne ise sen de bana o olasın ama benden sonra peygamberlik yoktur demiş. Orada peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi Harun'un konumunda görüyor. Sözlerinde hiçbir çelişki yoktur başından sonuna kadar Efendimizin. İşin başında da aslında bu isimlendirme yaparken şunu demiştir. Ben çocuklarıma Harun'un çocuklarına verdiği isimler gibi isimler verdim. O Şeber, Şübeyir, Mübeşşir diye çocuklarını isimlendirdi. Ben de çocuklarımı Hasan, Hüseyin, Muhassin diye isimlendirdim. İlk kez de Resulullah'ın diliyle bu isimler Arap coğrafyasına giriyor. O zamana kadar isim olarak kullanılmış değil. O günden sonra da biliyorsunuz şu anda İslam dünyasında elhamdülillah o Ehli Beyt'in sevgisi ve sevdası her çocuktan birkaç tanesi Hasan Hüseyin'dir. Bizde Muhsin'dir, Muhassin, o isimde kullanılır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendi çocukları için bunu yapınca daha öncesinde Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Kasım, Abdullah, İbrahim, onları biliyorsunuz.

Geçmiş derslerde size anlattım. Sahabenin çocuklarını isimlendirme meselesine gelince de bu ilkeyi gözetmiştir. Anlamı ve çağrışımı eğer kötü ise Allah Resulü aleyhissalatü vesselam anında müdahale etmiştir. Ve anında o ismi daha güzeliyle değiştirmiştir. Bazen söylenen o olumsuz ismi tam aksine çevirerek olumlu ve müspet tarafıyla bir isim olarak, bazen Abdullah olarak, bazen Abdurrahman olarak, bazen Zeynep olarak, bazen Cemile olarak değiştirmiştir. Bunun çokça örnekleri var. Birkaç tane örnek vereyim size. Mesela Sehl İbni Sad'ın anlattığı bir rivayet var. Diyor ki Ebu Useyd isimli sahabinin bir oğlu olmuştu. Oğlunu Resulullah'a getirdi Efendimiz tahnik yapsın diye. Artık tahnikin ne olduğunu biliyorsunuz. Yaptı, sonra sordu, dedi ki ne koydun çocuğunun ismini? Bu olayı bize nakleden Sehl İbni Said diyor ki bir şey dedi ama o ismi tutamadım aklımda. Artık ne dediyse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki olmaz dedi, böyle güzel çocuğa niye böyle bir isim koyasın? Bunun ismi Münzir olacak dedi. Münzir ismini koydu. Ne demek Münzir? Münzir Allah adına korkutan demek. Yani bir çağrışımı var, bir anlamı var ve bir mesajı var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da böyle bir isim koyuyor o gelen, kendisine getirilen çocuğa. Beşir bin Meymun amcası Usame İbni Ahtari'den bize naklediyor. Diyor ki zatın biri geldi Resulullah'ın yanına. Yaşı olgun, çocuk falan değil. Bakın nasıl değiştirdiğine dair örnekler olarak söyleyeceğim bunu. Sordu Efendimiz adın ne? Adam dedi ki adım Asram. Asram verimsiz, merhametsiz anlamına geliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki niye böyle kötü bir ismin var? Senin adın bundan sonra Züra'dır. Züra, ziraatçı, verimli yani. Tam aksi, Asram'ın tam aksini adamın ismini değiştiriyor. Adam da sevinçle bu ismi alarak gidiyor. Mana olumsuz, menfi olduğu için ve o olumsuz ve menfi isimler de insana etki ettiği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada böyle bir müdahalede bulunuyor. Tabiinin büyük imamlarından Said İbni Müseyyep, bir dev o. Ben ara ara anlatıyorum biliyorsunuz onu size. Gerçekten yaşadığı dönemde inanılmaz bir konumda olan birisi. O kendisi anlatıyor bize. Diyor ki dedem Resulullah'ın huzuruna çıkmış. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da sormuş, demiş ki senin adın ne? Dedem de demiş ki Hazn. Allah Resulü de demiş ki Hazn diye bir isim olur mu? Senin ismin Sehl olsun. Dedem de daha işin bidayetinde, işin daha başlangıcında, o manada İslam'ın genel anlamdaki bazı şeylerinden habersiz, ya Resulallah demiş ismime dokunma, babam bu ismi koymuş, ben de severim bu ismi. Hazın yüksek tepe, sert anlamlarına gelir, Sehel ise kolaylıktır, ben bu ismi seviyorum demiş. Ve o isim kalmış öyle. Said İbni Müseyyep olayı bize naklederken diyor ki Allah dedeme rahmet eylesin. O gün bırakmadı ismini Resulullah değiştirsin. Dedemden sonra iki yakamız bir araya gelmedi. Hep biz sert kayaya çarptık durduk. Hep biz sertliklerle muameleye tabi tutulduk. Said İbni Müseyyeb'in bir yorumudur bu. O böyle meseleyi anlatıyor. Belki o da, dedesi de biraz o nebevi iklimle haşır neşir olsaydı o da farklı bir şey söyleyebilirdi. Ebu Davud bu isim meselesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerini bize naklettikten sonra şöyle bir genel değerlendirme yapar ve der ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam asi, isyankar, atale, şiddet, sertlik, şeytan, gurap, karga, hubap, şeytanın bir başka ismi, şihap, alev isimlerini değiştirmiştir. Biliyorsunuz alev ismi bizde de biraz yaygındır.
bu isimleri

değiştirirken diyor ki Ebu Davud, ya olumlusunu yani tam tersini ya da farklı bir isim getirerek Efendimiz değiştirmiştir. Mesela Şihab ismini, Alev ismini değiştirirken zata Hişam demiştir. Hişam cömert anlamına geliyor. Adamın ismi harpse değiştirmişse Silim demiştir. Yani savaşı barışa değiştirmiştir. Eğer adamın adı Muzdacı ise, bakın peygamberiniz neden farklı bir biçimde gadaplanıyor, buradan da anlayacaksınız. Muzdacı nedir biliyor musunuz? Yatan demek. O yatanı da Münbaiz, kalkan diye değiştirmiştir. Yani Resulullah bir Müslümanın yatmasını istemiyor. Buradan bunu çıkarıyoruz. Tembelliği, böyle miskinliği, pısırıklığı sevmeyen bir peygamberimiz var. İsimlere getirdiği bu yorumlardan, bu adımlardan bunu da anlayabiliriz. Yine Ebu Davud sadece meselenin isimlerle alakadar olmadığını, sadece onunla sınırlı olmadığını da söylüyor. Mesela diyor ki, bir gün gitti bir yere, sordu dedi, bu mekanın adı nedir? Dediler ki Afire ya Resulallah. Afire çorak toprak. Dedi ki böyle olur mu? Siz bu toprağa çorak derseniz bu toprak size mahsul verir mi? Buranın adını biz değiştiriyoruz Hadire diye, yeşillik diye. Aslında bir dua. Sen onu koyarsan Allah da inşallah hayrı ihsan eder. Farklı bir bereket hasıl olur. Bir yere gitti. Şibut Dalale. Dalalet mahallesi. Dalalet geçidi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam oranın adını da Hidayet mahallesi diye çevirdi. Geldi bir kabile, sordu dedi, siz hangi kabilesiniz? Dedi ki biz Benu Zinye'yiz. Benu Zinye, zinanın çocukları, affedersiniz. Ya böyle isim mi olur dedi Efendimiz. Sizin bundan sonra isminiz Benu Rüşt. Rüştün, doğruluğun çocukları dedi. Yani anında Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu konuda müdahaleleri var. Sahabe bunu öğrendiği için onlar da aynısını devam ettiriyor. Mesela Hazreti Ömer'den birkaç hadisi anlatılır. Ben iki tanesini söyleyeyim. Mesruk bin Ecda, o da tabiinin çok büyük imamlarındandır. Hazreti Ömer'le ilk karşılaşmasında soruyor ismini Hazreti Ömer. Mesruk İbnül Ecda diyor. Mesruk diyor. Senin adın, hadi diyelim ki kabul edelim, çalınmış demek. Çocukken bir çalınmış, ismi öyle kalmış. Onu kabul ettik. Babanın ismi ben Resulullah'tan duydum. Ecda şeytan ismidir. Bunu gel biz Abdurrahman diye değiştirelim. O anda da Abdurrahman diye değiştirir ve o günden sonra Mesruk İbni Abdullah diye, Abdurrahman diye bilinir tarihte o büyük insan. Yine Hazreti Ömer bunu çokça yapar, Resulullah'tan öğrendiği gibi. Şöyle bir rivayet aktarılıyor. Zatın biriyle karşılaşıyor Hazreti Ömer. Yahya İbni Said bize naklediyor yine hadiseyi. Soruyor, diyor ki ismin ne? Adam diyor ki ismim Cemre. Cemre ismine de Efendimiz müdahale eder. Buradan Hazreti Ömer'den de öğreniyoruz. Biraz sonra yine söyleyeceğim. Kor ateş demek. Bu ismi sevmiyor. Bir şey söylemiyor Hazreti Ömer. Kimin oğlusun diyor. İbni Şihab diyor. Alev'in oğluyuz. Alev'in oğluyum diyor. Kimlerdensin diyor sen, hangi ailedensin? Humkalardan diyor. Ahmak oğullarından. Çattık diyor Hazreti Ömer. Diyor ki sen nerede oturuyorsun? Diyor ki Hirretünnar'da. Nar mahallesinde, ateş mahallesinde. Peki sen o mahallenin hangi sokağında oturuyorsun? Zat-ı Leza'da, şiddetli alevde. Allah senin ocağını batırmış diyor. Bu kadar olumsuz isim bir araya gelirse senin iki yakan bir araya gelmez diyor. Ve gerçekten de o adamın evi bir müddet sonra yanıyor. Yani bu bir duadır. Onun için fiili bir dua diye koyduk. Allah'tan ne istersen Allah onu verir. Hazreti Ömer de bu terbiyeyi Efendimiz'den almış biri olarak bu güzel isimler dururken, bunca güzel isimler dururken bu tarz şeylere kapı açılmasını hoş görmüyor. Efendimiz bunlara müdahale ettiği gibi bakın şuna da müdahale ediyor. Eğer bir isimde kibir, enaniyet, gurur varsa manasında Allah Resulü aleyhisselam

Aleyhissalatü vesselam ona da müdahale eder. Mesela Berre ismi bizde de kullanılıyor. Aslında Efendimiz bütün berreleri değiştirmiştir. Berre günahsız anlamına geliyor. Yani insanın kendisini teberri etmesi, her şeyden uzaklaştırması anlamında. Ne zaman ismi Berre olan bir hanım Resulullah'ın huzuruna gelmişse Efendimiz kesinlikle değiştirmiştir. İki tane örnek söyleyeyim size. Bir tanesi Ümmü Seleme anamızın kızı. Berre'ydi ismi ama Efendimiz değiştirdi. Zeynep binti Ümmü Seleme oldu ya da babasının ismiyle Ebi Seleme oldu. O Zeynep anamız, o da anaların anasıdır. 80 yıllık bir ömrü var, uzunca bir hayat yaşamıştır. Yaşadığı dönemde Medine'nin fakihelerinden olmuştur. Nice sahabi çocuklarına muallimelik, alimelik yapan birisi olmuştur. Çok da güzel bir nüktesi var onun hayatında. Yaşı ilerlemiş 60, 70, 80 artık kaç olmuşsa Medineli kızlar onun etrafında, anamızın yüzü gencecik bir kız gibi. Niçin böyle diye soruyorlar. Ne yapıyorsun ki senin yüzün yaşlanmıyor diye soruyorlar. Anamız da anlatıyor. Diyor Efendimiz bir gün annem Ümmü Seleme'nin odasında yıkanacaktı. Ben de daha çok küçüktüm, odaya girdim çıktım. Resulullah da bana şaka yapmak için elini batırdı suya, şöyle yüzüme doğru bir fışkırttı. Vallahi eğer yaşlanmadımsa ondan dolayı yaşlanmamışımdır. Bu sahabenin algısıdır ve ben böyle algılandığını, böyle inanıldığını çokça örneklerde görüyoruz onların hayatlarında. Bundan da teberrüken istifade etme adına gayret içerisinde olduklarına da şahit oluyoruz. İşte Zeynep binti Ebi Seleme böyle bir ismin değişiminden dolayı adı Zeynep diye anılıyor. Tarihte öyle biliniyor. Gelin Cüveyriye validemize. Onunla evleniyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Beni Mustalik gazvesinin arkasından. Onun adı da Berre. Efendimiz Berre adını Cüveyriye diye değiştiriyor. Cüveyriye küçük, genç, güzel kız demek. Bu anlamlara geldiği için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Berre ismini de Cüveyriye diye değiştirmiştir. Azdır bakın bizim toplumumuzda Cüveyriye ismi, size emanet edeyim. Allah sizden birine bir kız nasip ederse inşallah ilk fırsatta Cüveyriye ismini koyun da çoğalsın. En azından anamızın adı da bu topraklarda daha fazla duyulsun. Efendimiz görüldüğü gibi İsminde teberri, kibir, enaniyet, gurur kokan sözlere de, anlamlara da bu şekilde müdahalede bulunuyor. Mesela yine Hazreti Ömer'in bir kızı oluyor. Hazreti Ömer de Asiye koyuyor ama ayınla Asiye. Asiye koyunca Efendimiz o ismi değiştiriyor. Ona da Cemile ismini koyuyor. Neden? Ayınla Asiye, asi demek. Yani isyankar anlamına geliyor. Olumsuz bir manası var. Efendimiz değiştiriyor. Ancak bizim bildiğimiz Asiye o elifle yazılır. Asiye diye de uzatılır. Biraz elif uzatılır orada. O Firavun'un hanımıdır işte. Onun anlamı yani elifle yazılırsa hüzünlü, matemli anlamına gelir. Zaten Asiye anamız da öyledir. Firavun'un zulmünde hep hüzün halindedir. İnşallah cennette farklı bir ödüle muhatap olacaktır. O kadın yani İslam tarihinin dört tane şeref itibariyle zirvelerde olan hanımlarından bir tanesi. Eğer o maksatla elifle yazılarak Asiye adlı verilirse ona bir şey yok. Ama ayn ile yazılırsa Asiye şeklinde o isme de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam müdahalede bulunuyor. Şimdi birinci bahsi burada bırakayım. Vakit de geçiyor. Çok da şey anlatmam lazım bu konuda. İkinci bahse gelin. Efendimiz hangi isimlerin konulmasını tavsiye etmiştir? Aslında olumsuzlar üzerinden aldık mesajlarımızı ama direkt ben yine Efendimizin uygulamalarını sizin nazarınıza vereyim ki bazı şeyler biraz daha iyi anlaşılmış olsun. Birincisi dostlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendinden önceki peygamberlerin isimlerinin verilmesini tavsiye etmiştir. Kendinden önceki peygamberler.
Kur'an'da adı anılsın.

ya da bazen Efendimizin hadislerinde isimleri beyan buyurulsun, bu isimlerin verilmesini Efendimiz tavsiye etmiştir. Ebu Davud'un edep babının 69 numaralı hadisi, peygamberlerin isimleriyle isimlenin. Adem koyun, Şit koyun, İdris koyun, Davud koyun, Süleyman koyun, İsa koyun, Musa koyun, hangisini koyarsanız koyun. Hepsine selam olsun. Bunların isimleriyle isimlendirilmesi bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesidir. İkincisi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi isminin de çocuklara verilmesini tavsiye etmiştir. Kendi ismi, ister Ahmet, ister Muhammed, ister Mahmut. Bizzat kendi ismi dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk isim nedir? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun da verilmesini bizzat tavsiye etmiştir Efendimiz. Ve diyor ki benim ismimle isimleniniz. 2-3 oğlu olan birisi oğullarından birine muhakkak benim ismimi versin diye de özel bir tavsiyesi var. Peki biz bunu böyle anlamıyoruz. Diyoruz ki ya bu ismi koyarsak ağır gelir çocuklarımıza. Bu ismi koyarsak olumsuz bir şey söylenince o olumsuz meseleye vesile olduğumuz için üzülürüz diyoruz. Bu ismi koyarsak salavat getirme zorunluluğumuz vardır. Onun için ikide bir bu manada sıkıntıya düşeriz. Bir şeyler söylüyoruz. Onun için de Anadolu irfanı edep. Ben o edebe çok saygı gösteriyorum. Çok önemli bir şeydir. Muhammed ismini Mehmet diye telaffuz etmiştir yıllar yılı. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme saygı itibariyle. Ama ne olursa olsun Efendimizin tavsiyesi var mı bu konuda ismimle isimlenin? O zaman bunu söyleyeceğiz ve dikkat edeceğiz o ismi yaşatmak adına ve ismin sahibinin de yaşaması adına. Allah ismi benim gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ismine uygun olanların layıkıyla yaşamalarına vesile kılsın inşallah, kolaylaştırsın. Zor bir olaydır evet o ismi taşımak, ama bu da bir duadır. İnşallah o dua da fiili bir biçimde yapılınca başka hayırlara vesile olur. Bu ismin bizzat Efendimiz tarafından yaşatılması adına söylenen birkaç tane hadisten bir iki örnek vereceğim. Enes bin Malik diyor ki bir gün Baki kabristanlığına doğru yürüdük aleyhissalatü vesselam Efendimizle. Bir anda arkadan bir ses: ya Ebel Kasım, ya Ebel Kasım. Efendimiz döndü. Nasıl döndü? Başıyla mı döndü? Hayır, bütün bedeniyle döndü. Kurban olduğumuz öyle. Muhataba değer verir. Hiçbir zaman başıyla icabet etmemiştir hiçbir çağrıya. Hiçbir zaman biri elini çekmeden elini çekmemiştir. Hiçbir zaman biri onun önünden ayrılmadan o önünden ayrılmamıştır. Nezaket, zarafet en üst düzeydedir sallallahu aleyhi ve sellem'de. Ama biz ümmet olarak şimdi bunun neresindeyiz, o ayrı bir mesele. İman ettiğimiz peygamberimizin böyle olduğunu unutmamamız da ayrı bir mesele. Hemen dönüyor bütün bedeniyle. O bağıran şahıs utanıyor, diyor ki ya Resulallah sana demedim diyor. Falancaya dedim, Ebul Kasım'ı ona söylendim. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ismimi isim olarak koyun fakat künyemi kendinize künye yapmayın. İsim ne? Muhammed. Onu koy ama Ebul Kasım'ı, Kasım'ın babasını künye olarak koyma. Neden? Geleceğim ona. Cabir bin Abdullah anlatıyor bize bir hadise. Diyor ki sahabeden biri oğlu oldu. Tuttu Kasım ismini koydu. Sonra da yanındakilere dedi ki Kasım oldu benim oğlumun adı. Benim künyem de Ebul Kasım. Bundan sonra bana Ebul Kasım diyeceksiniz. Sahabeler de dedi ki vallahi demeyiz. Çünkü Resulullah Ebul Kasım künyesini sevmiyor. Onun için sen ne yaparsan yap biz Ebul Kasım demeyiz sana. O zat da biraz üzüldü, geldi Efendimiz'e, sahabileri şikayet ediyor. Ya Resulallah diyor, Kasım koydum oğlumun adını, künyem Ebul Kasım ama senin arkadaşların bana Ebul Kasım demiyor. İster misin diyor senin oğlunun adını değiştireyim. Bakın Efendimiz

istemiyor Ebul Kasım'ı. İsterim diyor ya Resulallah. Oğlunun adı Abdurrahman olsun, senin künyen de Ebu Abdurrahman olsun. Sevinçle ayrılıyor. Resulullah'tan isim almış. Bundan daha büyük bir şeref var mı? Peki neden Ebul Kasım künyesini Efendimiz istemiyor? Aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüreğinde o Kasım'ın acısı var ya, o halen taze ve istemiyor Efendimiz o tüllensin. Biz kendi vefatından sonra Efendimizin Ebul Kasım künyesine müsaade ettiğini görüyoruz. Bakın Hazreti Ali aleyhissalatü vesselam Efendimizin vefatına yakın soruyor bu soruyu. Diyor ki ya Resulallah diyor, bu söylediğim Ebu Davud'da, Tirmizi'de geçen ve Beyhaki'nin Sünen'inde geçen bir rivayet. Eğer diyor bir oğlum olursa o oğluma isim olarak senin ismini, künye olarak da senin künyeni versem buna müsaade eder misin? Efendimiz müsaade ederim diyor. Öyle de oluyor. Hazreti Ali'nin Efendimizin arkasından doğan çocuklarından birine Muhammed ismini veriyor. Künyesi de Ebul Kasım oluyor. Efendimiz vefat ettikten sonra artık o künyenin aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e menfi anlamda bir çağrışımı olmadığı için vefatından sonra müsaade ediliyor. Ve ulema Hazreti Ali'nin buradaki bu rivayetini delil olarak alarak Efendimizin vefatından sonra Ebul Kasım künyesinin ve Kasım isminin verilebileceğine cevaz çıkarıyorlar. Onun için de tabi'in döneminde, etbai tabi'in döneminde ve İslam tarihinin tamamında Ebul Kasım künyesi de Kasım ismi de oldukça fazladır. Üçüncüsü, Efendimiz sahabesinin isimlerinin konulmasından hoşlanmış ve bunu da tavsiye etmiştir. Bakın peygamberlerin isimlerini tavsiye ediyor ama bizzat Resulullah sahabenin isimlerini de kullanmış, tavsiye de etmiştir. Hatırladınız mı geçen ders Abdullah İbni Zübeyir'in isminin konulma meselesini? Getirildi çocuk Medine'de, büyük bir sevince zaten sebebiyet vermiş. Geçen ders anlattığım için girmeyeyim. Ne koydu Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona isim? İsmi dedi dedesinin ismi, künyesi dedesinin künyesi. Kastı kimdi? Hazreti Ebu Bekir. Yani Efendimiz kendi nazarında en fazla değer verdiği sahabinin ismini bizzat kendi hayattayken onun torununa verdi. Adı Abdullah oldu ki Hazreti Ebu Bekir'in asıl adı Abdullah'tır. Abdullah İbni Osman'dır o aslında ama biz genelde künyesiyle anıyoruz. Ebu Bekir de onun künyesi. Künyeyi de ona verdi ve yaşattı. Süreç içerisinde bazı hadiselerle ya vefat eden ya şehit olan bazı sahabilerin isimlerini de eğer başka sahabiler çocuklarına koydularsa Efendimiz bundan çok memnun oldu. Mesela Mus'ab ismine bayılırdı sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela Bera ismine. Mesela Nesibe anamızın oğlu Habib'in ismine. Mesela bir peygamber sevdalısı olan Hubeyb'in ismine. Mesela Yesrib'i Medine kılan Es'ad'ın ismine. Es'ad'ın ismini bizzat Resulullah vermiştir. Es'ad ismini yaşatmıştır. Ve Sad bin Muaz'ın adını da yaşatarak Sad ismini de vermiştir. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz hem kendisi hem de kendiyle beraber aynı dönemde yaşayan Müslümanların sahabe isimlerini çoğaltmalarını teşvik etmiş ve bu konuda gerekli olarak gerekli taltifte de bulunmuştur. Dördüncüsü, bu sonuncusu bu bahiste. Efendimiz birden fazla isim konulmasına müsaade etmiş ve güzel lakaplar da verilmesini tavsiye etmiştir. Birden fazla isme hem müsaade ediyor hem de lakap verilmesini Efendimiz teşvik ediyor. Araplarda fazla yaygın değil. Ama bizde maşallah var, iki tane, üç tane. Mesela benim adım Muhammed Emin. Üç tane olanlar da var. Karadeniz bölgesinde çok kullanılır mesela Ali Osman. Ali Haydar kullanılır başka yerlerde. Muhammed Ali kullanılır, Mehmet Ali kullanılır. Bu isimler çokça kullanılır.
böyle bir kullanıma herhangi bir şey söylüyor mu sallallahu aleyhi ve sellem? Hayır. İki isim kullanılır, üç isim kullanılır. Hatta bu bazen de hayra vesile olur. Mesela siz bir isim söylersiniz, babanız bir isim söyler ya da hanım bir isim söyler. İkisinin de gönlü kalmasın diye iki ismi birleştirirsiniz. İki isimli bir çocuk olur. Hayra da vesile olur. Böyle bir şeye bir yasak yok. Herhangi bir mahsuru da yok. Hatta Allah Resulü aleyhissalatü vesselam benim beş ismim vardır diyerek Buhari'de söylediği o hadiste isimlerin çok olması noktasında da bir yönüyle cevaz verir. Bir ismi Muhammed'dir onun sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ismi Ahmet'tir onun, bir ismi Mahi'dir onun, bir ismi Haşır'dır onun, bir ismi Akip'tir onun. Buhari'de geçen hadis, hadis şerhlerine bakın anlamlarını göreceksiniz. Efendimizin buradaki bu uygulamasından da ismi mürekkep dediğimiz yani 2-3 ismi bir şahsa verilmesinde bir mahsur yok. Lakap meselesine gelin. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz güzel lakapların verilmesini teşvik etmiş, kendisi de vermiş. Ama karşıdaki insanın onurunu rencide eden, onu toplum içerisinde küçük düşüren, yaratılıştan getirdiği bazı meseleleri kusurmuş gibi onun yüzüne vuran ve o insanın toplum içerisinde farklı bir şekilde şekillenmesine, isimlendirmesine sebebiyet veren her türlü şeye çok ciddi bir tepki göstermiştir. Mesela kısa boylu birisi. Siz ona ne dersiniz? Cüce dersiniz değil mi? Siz demezsiniz de millettir. Bıcırık diyorlar, bastı bacak diyorlar, bilmem ne diyorlar. Ayşe anamız bir gün bir kadına sadece şu kadar diyor. Ya Resulallah o gelen kadın var ya Efendimiz tanımıyor. Hani var ya tanımıyor efendim. Hani o kısa boylu var ya diyor. O anda Allah Resulü'nün tepkisi şudur. Ayşe diyor öyle bir kelime kullandın ki o kelimeyi şu kovanın içerisine atsak bu kovadan su içilmez. Yani o su necis olur. Söylediğin o kelime suyu necis edecek kadar ağırdır. Artık siz bilirsiniz. Bir insanın burnu akıyor diye ağlıyor diye affedersiniz sümüklü demek. Boyu uzun diye bilmem ne demek, hiç bunları anlamaya söylemeye bile gerek yok ama ne yazık ki kullanılıyor. Zayıftır adam, adama kılçık diyorlar. Zayıftır adama sivrisinek diyorlar. Şişmandır adama bidon diyorlar, fıçı diyorlar. Yani acayip bir toplum olmuşuz ama Efendimiz aleyhissalatü vesselamın bu meselelere çok ciddi bir biçimde tepki gösterdiğini unutmayın. Peki güzel lakapları söylüyor mu Efendimiz? Söylüyor. Mesela Ebu Hureyre, Allah kendisinden ebeden razı olsun. Adını bilen var mı Ebu Hureyre'nin? İnanın bilmiyoruz. Kendi adını unutturmuştur bize. Abdurrahman olduğu söylenir bir rivayette. Ama kendi adını unutturacak bir lakap olmuştur onun için. Bir gün kedilerle oynayınca kedicik babası demiş Efendimiz. O kadar sevmiş ki onu hayatı boyunca onu almış. Hazreti Ali'ye bir gün Ebu Turab demiş. Fatıma anamızla kavga etmişler. O evlerde de var kavgalar, geleceğiz onlara. Gelmiş Mescid-i Nebevi'de uyurken toprağın üstünde bir o tarafa bir bu tarafa derken toz toprak olmuş üstü. Efendimiz gelip onu uyandırınca ey Ebu Turab demiş, toprağın babası kalk kalk demiş. O lakap Hazreti Ali'nin bir ömür başının üstünde taşıdığı bir lakap olmuş. Halid İbni Velid'e Seyfullah demiş. Hazreti Hamza'ya Esedullah demiş. Ayşe anamıza Hümeyra demiş. Enes bin Malik'e Zul-Uzuneyn demiş. İki kulaklı, şaka yaparak. İki kulak herkeste var ama Enes'in kulağında bir özellik var. Enes'in kulağı Resulullah'ın her sözünü kaydeden bir özelliktedir. Onun için Efendimiz bir yönüyle ona vurgu olsun diye de onu demiştir. Esma anamıza Zatun Nitakayn demiştir. Çifte kuşaklı demiştir. Örnekleri çoğaltın. Böyle güzel lakaplar yani insanı taltif eden, teşvik eden, bir yönüyle heyecanlandıran, bir yönüyle farklı bir biçimde farklı bir değere taşıyan lakapların verilmesini Efendimiz hem teşvik etmiş hem de bu konuda kendisi de uygulamalı olarak göstermiş. Ama kötü lakaplar için hükmü zaten söyledim. Şimdi benim aziz kardeşlerim,
Bir sıkıntımız var bu konuda. Bunu da söylemezsek yarım kalır bu isim meselesi. Şimdi gençler isim koyacaklar. İki tane hususiyet gözetiyorlar. Bir, muhakkak Kur'an'da olsun. İki, başka kimsede de olmaz. İki tane özellik olacak o isimde. Artık nasıl bir şeyse bu, çıkış noktasıysa bilmiyoruz. Bu kadar saydığımız güzel isim dururken ille Kur'an'ı Fatiha'dan NASA gözden geçirecek, oradan bir şeyler bulacak ve o isimleri kullanacak. Böyle bir şey doğru değil ve insanı yanlış noktalara da götürür. Bakın bu memlekette son 10 yılda çokça kullanılan 3 isim, kızlarda özellikle Aleyna, Ecrin, Ünzile. 3 tane isim çokça kullanılıyor. İstatistikler de zaten bunu söylüyor. Araplar bizim üstümüze gülüyorlar biliyor musunuz bu isimleri duyunca? Yani Aleyna diye bir isim olur mu diyorlar. Böyle bir isim nasıl olur? Aleyna edat ile zamirin birleşmesinden olur. Anlamı üzerimize. Üzerimize diye bir isim olur mu? Ama nedir şimdi Aleyna çağrışımı güzel. Modern bir şey de var, tat da var, telaffuzu da ahenkli. Öyle olunca insanların hoşuna gidiyor. Ecrin de öyle. Ecrin ücret demek. Ünzile indirildi. Bir fiil. Ne indirildi? Ne için kullanılır? Çağrışımı nedir? Bu nasıl bir şeyle kullanılır? Bunlara dikkat etmek gerekir. Bilmiyorum size anlattım mı? Ondan helallik dileyerek anlatacağım. Bir tane daha aklıma geldi, onu da anlatacağım. İki tane arkadaşımdan da helallik istiyorum. Geldi bir gün, oğlunu tanıştırıyor benimle. Sordum, dedim nedir ismi? Dedi Yazel. Allah Allah, Yazel ne olabilir? Farsçaya yakın, belki Farsça bir kelimedir. Ne anlamı dedim. Hocam dedi, bilmiyor musun, Kur'an'da var. Vallahi dedim bilmiyorum. Nerede dedim. Ya Zel Celali Vel İkram var ya dedi. Oradaki yayı almış oradan. Zeli de bitiştirmiş etrafına. Olmuş Ya Zel. Böyle bir isim. Ne bir anlam, ne bir çağrışım. Bir arkadaşımız daha geldi geçenlerde. Onun ismini de yazdım, unuttum zaten. Dedi ki Esila kızımın adı. Esila nerede dedim, Kur'an'da. Hangi ayet dedim. Bilmedi, unutmuş onu. Dedi hocam ben yazmıştım Kur'an'a. Gidince sana mesaj olarak atarım. Attı bana Ahzab suresinde. Bukraten ve Asila var ya. Ve Asila'yı almış oradan. O dönüşmüş Esila olmuş. Güzel de bir isim. O isim de kızımıza isim olmuş. Böyle şeylere gerek yok ki Allah aşkına. Yani Ömer dururken, Osman dururken, Ali dururken, Hamza dururken, Mus'ab dururken, Hatice dururken, Ayşe dururken, ne güzel isimler var asr-ı saadetin. Nesibe dururken, Sümeyra dururken ne olacak yani? Tek sende olsa ne olacak? Bu kompleks, başka bir şey değil. Aslında biz güzelliklerimizi ürettikçe memnun oluruz. İnanın ben ne kadar kendi isimlerimden, çocuklarımın isimlerinden, insanların isimlerini duysam o kadar memnun olurum. Ne olur yani, sadece bende olması madalya mı taktıracak bana? Buna hiç gerek yok. İsimleri bu manada aleyhissalatü vesselam efendimizin bize ilkelerini ve çerçevesini çizdiği şekliyle alıp uygulamak en doğrusudur. Şimdi isim meselesinde bu noktaya kadar getirdim sözü, ama bir husus daha var, onu da söyleyeyim. O da önemli çünkü. İsimlerin Arapça olması şart mıdır? Şart mıdır? Değildir. Anlamı ve çağrışımı güzel olduktan sonra istersen Türkçe olsun, ister Arapça olsun, ister Farsça olsun, ister Osmanlıca olsun, ister Kürtçe olsun, Boşnakça olsun, Arnavutça olsun, hiç fark etmez. Ancak bir şey var. Bizim derdimiz Arapça isim koyma değil. Ya bizim derdimiz ne? İslam lisanı ile isim koyma. Biz bu isimleri Arapça olduğu için koymuyoruz ki. Müslümanların ortak dilidir Arapça ve Arapça Arapların lisanı da değildir. Bizim analarımızın dilidir. Allah kendisine ebeden rahmet eylesin. Muhammed Hamidullah Hoca'nın sözüdür bu. Analarımızın dilidir Arapça. Neden? Çünkü Allah Kur'an'ında
peygamberin hanımları müminlerin analarıdır dedi. Analarımız da Arapça konuşuyor. O zaman hepimizin milliyeti ne olursa olsun ana dilimiz Arapçadır. Bize sorulduğu zaman hiç çekinmeden söyleyebiliriz. Ana dilimiz Arapça. Bunda da herhangi bir kefaret gerekmez. Tam kitabın ortasından konuşmuş olursunuz. Şimdi hal böyle olunca başka dillerden isimler konsa bile tercih edilenin İslam lisanıyla olması, o özlediğimiz İslam birliğinin tekrardan tahakkuku adına çok önemli bir şeydir. Tanışıyorsunuz Arnavutluk'tan birisiyle, ismin ne, bir şey söylüyor, sen telaffuz bile demiyorsun. Aslında o dilde anlamı var. Ama sana diyor ki Muhammed, sen diyorsun ki sallallahu aleyhi ve sellem, onun adını oraya onda görüyorsun. Tanışıyorsun Boşnak bir kardeşinle, sana güzel bir isim söylüyor. Hamza diyor mesela, Musab diyor mesela, farklı bir isim diyor, Enes diyor mesela. O isme sen aşina olduğun için onunla ünsiyet kurman, muhabbet kurman çok daha farklı oluyor. Dolayısıyla burada meseleyi Arapça olarak ele almaktan öte İslam lisanı çerçevesinden ele almak gerekir ve bunu tercih etmek gerekir. Ama bunu tercih etmez de adam kendi kullandığı dil üzerinden anlamı ve çağrışımı uygun bir isim seçerse o da onun bileceğidir. Bunda hiçbir mahsur yok. Gelelim çocukların sünnet edilme meselesine. 2-3 cümleyi de onu söyleyeceğim, sözlerimi bitireceğim. Sünnet meselesi Hazreti İbrahim'i bir gelenek olarak siyer coğrafyasında vardı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o coğrafyaya geldiği zaman o bölgenin insanları sünnetliydiler. Araplar hitan diyor erkeklerin sünnetine, uygulanıyordu. Yahudilerde de var. Araplarla Yahudiler arasındaki fark şu: Yahudiler bebeğin doğumunun 8. gün sünnet ediyorlar. Araplar ise 7. gün sünnet ediyorlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bu geleneği aynen devam ettirmiştir. Ama biz de örf olarak nasıl olduysa çok geç zamanlara intikal ettirilmeye başlandı sünnet meselesi. Mesela şu anda modern tıbbın da tavsiye ettiği şey şudur: eğer yapılacaksa sünnet ya 2 yaş altından yapılmalı, eğer yapılmadıysa 2. yaşa kadar, 2'den 7'ye kadar yapılmamalı, 7'den sonra yapılmalı. Çünkü o orta yaşta bir sıkıntı var, artık orada nasıl bir şey varsa o doktorların işi. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uygulaması da 7. gün itibariyle hem akikasını kesmek, hem sadakasını vermek, hem sünnetini yapmak, hem ismi koymak, yani her şeyi ilk günlerde bitirip o manada herhangi bir eksikliğe meydan bırakmamak. Bu konuda örfe yönelik olarak davranmakta bir beis yok. Ancak Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle yaptığı için ben de böyle yaparım dediğiniz zaman da ayrıca bir sevaba da mazhar olursunuz. O da meselenin ayrı bir hususu. Bu noktada sadece benim kardeşlerime söyleyeceğim bir cümle var. Şimdi bu sünnet meselesi, her meseleyi biz magazinleştirdiğimiz gibi ne yazık ki bunu da magazinleştiriyoruz. Artık öyle düğünlere şahit oluyoruz ki, yani ibadet olmaktan çıkmış. Her şey var. Adı ibadet, adı sünnet. Hükmü bazı ulemaya göre vacip, bazı ulemaya göre sünnet-i müekkede. Ancak uygulamaya geldiğin zaman ne helal haram dairesi korunuyor, ne efendime söyleyeyim belli şeyler gözetiliyor, ne israf adına ortaya saçılan şeyler konusunda bazı önlemler alınıyor. İşte diyor ki bir çocuğumuz var, ne yapalım, mürüvvetini görmek için böyle yapalım falan filan diyor. Aslında çocuğun ocağını o gün batırıyor, kendi farkında değil. Bu konuda da ben kardeşlerimden özellikle belli şeyleri gözetmelerini ısrarla ve tekrarla istiyorum. Ne olur bu ibadeti ibadete layık bir biçimde yapalım. Nasıl yapmış sallallahu aleyhi ve sellem? Uygulama var. Evet, bazı hadis alimlerine göre, mesela İbn-i Sad da bunlardan birisidir, Ebu Nuaym da bunlardan birisidir, Beyhaki de bunlardan birisidir, Resulullah'ın sünnetli doğduğunu söylerler. Ama İbn-i Kayyim ve İbn-i Cevzi buna itiraz eder, hayır derler. O da 7
Yedinci gününde dedesi Abdülmuttalip tarafından sünnet edildi ve kendisine yönelik de bir yemek

0: olalım. Bir günden ne çıkar demeyin. Şeytan bu sözü çok sever. Bir günden çok şey çıkar. O bir gün kaydırırsa ikinci günde zaten kaydıracaktır. Onun için elimizden geldiğince bu meselelerde hayatımıza boşluk bırakmadan Efendimizin rehberliğinde bize söylenen çerçevede adımlar atalım ki hem biz salihlerden hem evlatlarımız salihlerden olsun. Allah bizleri onlardan kılsın inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
3: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
4: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 06 60 İHA Ankara Şubesi.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda.

0: Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle evinizin yankısına kulak verin.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: İnsanın karakteri yolculukta ve alışverişte ortaya çıkar, bilirsin. Senden ilk isteğim kervanı selametle götürüp getirmen. İkincisi de yol arkadaşını iyice inceleyip bana bilgi vermen.
2: Emrin başım üstüne hanım.
3: Bu bir şeylere işaret ediyor sanki.
2: Ne gibi?
3: Bizim beklediğimiz peygamberi hatırlatıyor bana.
2: Ne? Peygamber mi?
3: Evet.
2: Onun kutsal kitaplarda bahsedilen peygamber olabileceğini söyledi.
1: Peygamber mi dedin sen?
2: Evet hanımım. Ben de çok şaşırdım. Tekrar tekrar sordum. Biliyorsun okumuşluğum yoktur. Kutsal kitapları da bilmem. Ama rahip öyle dedi. Taşıdığı özellikler kutsal kitaplarda yazıyormuş.
1: Biliyordum. Onda bir farklılık olduğunu biliyordum.
4: Anlattıkların doğruysa bu ümmetin peygamberi...

0: haberi Muhammed'dir Hatice. Biz zaten bunu bekliyorduk.
1: Ey Kureyş topluluğu! Şahit olun ki Muhammed bin Abdullah'la Hüveylid'in kızı Hatice'yi nikahladım. Hayırlı uğurlu olsun.
2: Hayırlı olsun. Çok güzel. Çok sevindim.
3: Ne güzel bir haberdi. Tebrik ederim.
4: Böylece Muhammed bin Abdullah ile Hatice binti Hüveylid evlendi. O gün sonradan gelecek nesillere örnek gösterilecek muhabbet dolu bir yuva kurulmuştu.
5: 5. Bölüm.
4: Hazreti Muhammed ile Hazreti Hatice bir yuva kurmuşlar ve Hazreti Hatice'ye ait olan evde yaşamaya başlamışlardı. Bir gün Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam bir hediye ile halasını ziyarete geldi.
5: Merhaba halacığım. Nasılsın?
6: Hoş geldin Hakim.
5: Hoş bulduk hala. Bak, sana bir hediyem var. Gel, yaklaş. Köle pazarından bu çocuğu senin için aldım.
6: Öyle mi? Merhaba delikanlı. Senin adın ne bakalım?
7: Zeyd efendim. Benim adım Zeyd.
6: Korkma Zeyd. Bizden sana zarar gelmez. Gel. Gel biraz dinlen. Sana yiyecek bir şeyler hazırlayalım. Meysere. Hadi Zeyd'i götür de karnını bir güzel doyur. Hakim. Çocuk çok yıpranmış. Kim bilir başına neler geldi.
5: Belki bir eşkıya baskınına uğradılar, belki anasız babasız kaldı, bilmiyorum. Neyse artık, sizin yanınızda ya, kendine gelir kısa sürede.
6: İnşallah. Eşime bir düğün hediyesi vermek istiyordum. Akıllı bir çocuğa benziyor. Zeyd Muhammed'e ait olacak. İkisini bir tanıştırayım. Tahmin ettiğim gibi iyi anlaştılar. Biraz konuştuktan sonra Zeyd'in yüzü gülmeye başladı. Hakim, anlat bakalım neler yapıyorsun? Gel şöyle sofraya oturalım da orada devam edelim.
4: Hazreti Muhammed kendisine hediye olarak verilen bu köleyi azat etti. Daha 8 yaşında olan Zeyd artık evin bir ferdiydi. Kendisine özgürlüğünü iade eden efendisini çok seviyordu. Zeyd aslında zengin olan şerefli bir kabileye mensuptu. Bir eşkıya baskını sonucu esir alınarak köle pazarına düşmüş ve sonucunda Mekke'ye getirilmişti. Ailesi zaman geçmesine rağmen onu aramaktan vazgeçmemişti. Zeyd'in babası Harise oğlunun hasretiyle yanıp tutuşuyordu.
8: Zeyd'e ağlamaktan göz pınarlarım kurudu. Oğluma ne olduğunu bir bilebilsem. Acaba sağ mıdır? Yoksa ecel onu kollarına mı aldı? Ah Zeyd! Senin bana dönmenden daha güzel bir şey hayal edemiyorum. Güneşin doğuşu, batışı, esen rüzgar, yağan yağmur, hepsi bana seni hatırlatıyor. Ne olurdu seni bir kez daha görseydim. Ömrüm oldukça seni aramaktan vazgeçmeyeceğim. Yeter ki yüzünü bir daha göreyim. Güzel gözlerinin içine bir daha bakayım. Kokunu içime çekeyim. Ah Zeyd, ah.
9: Abi, Zeyd'den bir haber aldık.
8: Ne diyorsun? Neredeymiş? Hemen koyulalım yola.
9: Dur dinle beni. Mekke'ye giden hacılardan haber geldi. Zeyd'e çok benzeyen bir çocuk görmüşler. Mekke'nin ileri gelen kabilelerinden birine köle olarak satılmış.
8: Ah Zeyd'im, ah yavrum, kim bilir neler geldi başına.
9: Sağ ya, hayatta olduğunu duyduk ya, daha ne isteriz? Gidip alalım hadi yeğenimi.
8: Doğru, şükürler olsun. Hadi hemen çıkalım. Ne kadar erken varabilirsek Mekke'ye o kadar iyi.
9: Merhaba.
10: Merhaba. Buyurun, birini mi aradınız?
9: Evet, uzun yoldan geldik. Haşimoğullarından birini arıyorum. Ne tarafta otururlar bilir misin?
10: Bilirim. Kimi arıyorsun?
9: Yeğenim yaklaşık bir yıl önce eşkıyalar tarafından kaçırıldı. Buraya köle olarak getirildiğini duydum. Haşimoğullarından birine satılmış dediler. İsmi Zeyd. 10 yaşlarında, esmer bir çocuk. Bilir misiniz?
10: Tarif ettiklerin Muhammed bin Abdullah'ın azatlısına benziyor. Bak, Kabe'nin yanında biri ibadet ediyor.
9: Görüyor musun? Evet, gördüm.
10: İşte sanıyorum aradığın kimse o.
9: Allah senden razı olsun. Ne muradın varsa versin. Abi, gel, aradığımız burada.
8: Bulduk mu diyorsun Kâb?
9: Evet abi. Bak şuradaki adam.
8: Hadi, hadi gidelim.
4: Zeyd'in babası Harise ile kardeşi Kâb, Hazreti Muhammed'in yanına gelerek ona dertlerini anlatmaya başladılar.
8: Merhaba ey Haşimoğlu. Merhaba ey Kureyş kavminin efendisi. Siz harem halkı ve harem-i şerifin komşususunuz. Beytullah'ın yanında esirlerin esaret bağlarını çözer, onları doyurursunuz. Yanında bulunan oğlumuz için geldik sana. Onun için istediğim miktarı sana sunalım. Sen de oğlumuzu serbest bırak, olmaz mı?
4: Hazreti Muhammed, oğlunuz kimdir? Dedi.
8: Zeyd bin Harise.
4: Hazreti Muhammed, bundan başka bir çözüm bulsak olmaz mı? Dedi.
8: Nedir o?
4: Hazreti Muhammed, onu çağırmalarını, dilediğini yapmakta serbest olduğunu belirterek, eğer sizi tercih ederse bir ödeme yapmanıza gerek yok, sizindir, alın götürün, dedi. Ama eğer Zeyd kendisini tercih ederse, vallahi ben beni tercih edene kimseyi tercih etmem, dedi.
8: Sen bize karşı çok insaflı ve çok iyi davrandın. Zeyd'i getirin de dediğini yapalım. Zeyd, yavrum, gelsene buraya.
4: Hazreti Muhammed Zeyd'e bu gelenleri tanıyıp tanımadığını sordu.
7: Evet, tanıyorum. Onlar babam Harise ve amcam Kâb. Baba.
8: Oğlum.
7: Baba.
8: Seni ne kadar aradık ne bilsen.
9: Seni gördük ya. Şükürler olsun.
4: Hazreti Muhammed Zeyd'e şunları söyledi. Başına gelenleri öğrendim. Babanlar seni almak için gelmişler. Beni tanıyorsun. İstersen beni tercih et, yanımda kal. İstersen onları tercih et, babanla birlikte git.
7: Babacığım, amcacığım, sizi çok özledim, doğru. Ama ben buraya bir köle olarak getirildiğimde bana evlatları gibi davranan bir aileye düştüm. Bana hem annelik hem babalık yaptılar. Muhammed'i o kadar çok seviyorum ki, onu bırakıp gidemem.
8: Ne?
7: Sizi ve evimi ne kadar özlesem de bunu yapamam.
8: Ne dediğinin farkında mısın? Ben babanım. Seni kaybettiğimden beri gözüme uyku girmedi. Ne hale geldim biliyor musun sen? Nasıl bir yabancıyı ailene tercih edersin Zeyd? Yazıklar olsun.
7: Babacığım, ne olur kızmayın bana. Ben bu zattan öyle iyilikler gördüm ki onu bırakamam. Lütfen beni anlayın.
4: Zeyd gidemeyeceğini açıkça söyleyince Hazreti Muhammed Zeyd'in elinden tutarak yüksekçe bir yere çıktı ve şöyle dedi. Burada bulunanlar şahit olsun ki bundan böyle Zeyd benim oğlumdur. Ben ona varisim, o da bana varistir. Bu manzarayı hayretle izleyen Harise ve kardeşi gönül hoşluğuyla oğullarını bırakıp yurtlarına döndüler. Bundan sonra Harise'nin oğlu Zeyd, Muhammed'in oğlu Zeyd diye anılır oldu. Hazreti Muhammed 36 yaşına gelmişti. Mekke'de sıkça olduğu üzere bir kıtlık meydana gelmiş, aileler gün geçtikçe bunun ağırlığını hisseder olmuşlardı. Yiyecek bulunamıyor, hayvanlar kırılıyordu. Bu sırada Hazreti Muhammed'in süt annesi oğlunu ziyarete gelmiş, gelini Hatice onu karşılamıştı.
11: Hanımım, yaşlı bir kadın geldi. Sizi görmek istiyor.
6: Kimmiş, tanıyor musun?
11: Hayır efendim, daha önce görmedim.
6: Buyursun, tanışalım. Hoş geldiniz. Buyurun.
12: Hoş bulduk kızım.
6: Ayakta kalmayın. Şöyle oturun lütfen. Buyurun. Hava sıcak, susamışsınızdır. Buyurun.
12: Hamdolsun. Ellerin dert görmesin, sağ ol. Sen beni tanımazsın yavrum ama ben senin metini duydum. Dedikleri kadar da varmışsın. Ben senin eşinin süt annesiyim. Yıllar oldu oğlumu görmeyelim.
6: Öyle mi?
12: Hala yürüyebilirken sizi görmek istedim.
6: Neden daha önce söylemediniz?
12: Söylesem ne fark ederdi ki? Ne güzel karşıladın beni. Yavrularınız olmuş diye duydum. Buradalar mı?
6: İki oğlumuzu kaybettik. Kasım ve Abdullah.
12: Ah yavrum, kusura bakma, üzdüm seni.
6: Allah sabrını veriyor. 2 yaşını dolduramadan toprağa verdik oğullarımızı. Ama kızlarımız hayatta çok şükür. Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve en küçüğümüz Fatıma.
12: Allah onlara uzun ömür versin, acılarını göstermesin.
6: Amin. Dışarıdalardı, birazdan gelirler, tanışırsınız.
12: Ben uzun süre kalamayacağım kızım. Saat yurduna gitmek uzun sürüyor, bilirsin. Mekke'ye gelmişken size uğrayıp oğlumu görmek istedim. O buralarda mı?
6: Muhammed ticari bir sefer için şehir dışında.
12: Ah, keşke bir görseydim. Çok özlemiştim onu.
6: Birkaç gün kalabilirseniz eğer gelir görüşürsünüz.
12: İsterdim ama yolcu yolunda gerek yavrum.
6: O zaman ben size yol için bir şeyler hazırlatayım.
12: Zahmet etme lütfen.
6: Zahmet olur mu hiç? Lütfen siz istirahat edin, ben geliyorum.
4: Halime Hatun dışarı çıktığında kendisi için hazırlanmış develer ve koyunlardan oluşmuş bir sürü buldu. Hazreti Hatice, sevgili eşinin süt annesi için küçük bir servet değerinde hediye hazırlamıştı. Bu ihsan karşısında hayrete düşen Halime ve ailesi, Hazreti Hatice hakkında duydukları metiyelerin sebebini anladılar. Bu darlık zamanında kendilerine hediye edilen bu mallar, uzun bir müddet ferahlık içinde yaşamalarını sağladı.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.
13: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
0: Radyo Hedef.
7: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler. Onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
6: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
7: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
8: Hazreti Ömer şehit edildiğinde cinlerin matem tutarak ağlamaları. Cinler Hazreti Ömer'in matemini tutarak şu şiiri okurlardı. Emir olarak sana selam olsun. O yaralanan vücuduna Allah Teala kudret eliyle bereket versin. Sen birçok işleri başarıyla gerçekleştirdin. Arkandaysa senin zamanında kılıflarından dahi çıkmamış olan bazı felaketler bıraktın. Önden kendin için Allah Teala'ya göndermiş olduğun azığa yetişmek hususunda hiç kimse sana yetişemez. Onun Medine'de öldürülmesiyle karanlığa gömülen dünyada hayır, hayattaysa tat kalmamıştır. Cinlerin Hazreti Hüseyin için matem tutmaları. Ümmü Seleme radıyallahu anha, Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği gün, Hazreti Peygamber'in vefatından bu yana, cinlerin bu geceden başka hiç kimse için matem tuttuklarını duymadım. Hazreti Hüseyin'i kastederek, zannederim oğlum öldürüldü dedi. Sonra da cariyesini çağırarak, git sor bakalım, bir haber var mı dedi. Cariye dışarı çıktığında Hazreti Hüseyin'in öldürüldüğünü öğrendi ve bir kadın cinin şu şiirleri okuduğunu duydu. Ey gözlerim, tüm gücünle ağla. Şehitler için ben ağlamayayım da kim ağlasın? Onlar öyle bir cemaattir ki, ölüm kendilerini önüne katıp sürükleyerek bir adi insanın kudurmuş köpeğinin önüne attı. Hazreti Abbas'ın ve oğlu Abdullah radıyallahu anh'ın Hazreti Ömer'i rüyalarında görmeleri. Hazreti Abbas şöyle anlatıyor: "Ben Hazreti Ömer'in komşusuydum ve ondan daha üstün birisini görmedim. O, gecelerini namazla, gündüzlerini ise oruçla ve insanların ihtiyaçlarını yerine getirmekle geçirirdi. Vefatından sonra onu bana rüyada göstermesi için Allah Teala'ya dua ettim. Nihayet bir gece onu rüyamda gördüm. Kılıcı boynunda ve elbisesi sırtında olduğu halde Medine çarşısında dolaşıyordu. Yanına vararak selam verdim. Selamımı aldıktan sonra kendisine nasıl olduğunu sordum. Çok iyiyim cevabını verdi. Öldükten sonra neler gördüğünü sorduğumda da şunları söyledi: henüz hesaba çekildim ve eğer Rabbimin rahmeti olmasaydı tahtımdan düşecektim." İbni Ömer radıyallahu anh ile Ensardan bir kişinin Hazreti Ömer'i rüyalarında görmeleri. İbni Ömer radıyallahu anh şöyle anlatıyor: "Babam Ömer'in akıbetini öğrenmeyi her şeyden çok istiyordum. Bir gece rüyamda bir kasr gördüm ve onun kime ait olduğunu sordum. Ömer bin Hattab'a ait olduğunu söylediler. Tam o sırada

babam Ömer kasrın kapısında göründü. Yeni yıkanmış gibiydi ve sırtında da bir havlu vardı. Nasıl olduğunu sordum. Şöyle cevap verdi. Çok iyiyim. Eğer gafur ve rahim olan bir Rab'la karşılaşmasaydım, tahtım devrilecekti. Sonra da bana, sizden ayrılalı ne kadar oluyor diye sordu. 12 sene olduğunu söylediğimde de, hesaptan daha yeni kurtulabildim, dedi. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh'ın Hazreti Ömer'i rüyasında görmesi. Abdurrahman bin Avf şöyle anlatıyor. Bir keresinde hacdan dönüyordum. Mekke ile Medine arasında Sükya adındaki köyde konakladım. O gece rüyamda Hazreti Ömer'i gördüm. Yürüyerek geldi ve yanımda yatan Utbe kızı Ümmü Gülsüm'ü ayağıyla dürterek uyandırdı. Sonra da dönüp gitti. Halk onun peşinden koştular. Ben de elbiselerimi istedim ve giyinerek arkasından koşmaya başladım. Ona ilk yetişen ben oldum. Bu arada da oldukça yorulmuştum. Ey müminlerin emiri, çok hızlı gidiyorsunuz ve insanlar size yetişemiyor. Ben de koşarak yetişebildim ve bu yüzden de yoruldum, dedim. Bunun üzerine, çok hızlı gittiğimi zannetmiyorum, buyurdu. Abdurrahman'ın nefsini kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, Hazreti Ömer, insanları ameliyle geride bırakmıştır. Abdullah bin Selam'ın Selman-ı Farisi'yi rüyasında görmesi. Abdullah bin Selam şöyle anlatıyor. Selman-ı Farisi bir gün bana, ''Ey kardeşim, hangimiz daha önce ölürsek, öbürü onunla rüyada irtibat kursun.'' dedi. Bunun üzerine ben, ''Böyle bir şey olur mu?'' diye sordum. Şöyle dedi, ''Evet, olur. Çünkü müminin ruhu hür ve serbesttir. Yeryüzünde istediği yere gidebilir. Kafirin ruhuysa hapistedir.'' Bu konuşmamızdan bir süre sonra Selman vefat etti. Bir gün öğle üzeri kaylule uykusuna dalmıştım. Rüyamda Selman gelerek, ''Allah'ın selamı ve rahmeti üzerine olsun.'' diye selam verdi. Ben de, ''Allah'ın selam ve rahmeti senin üzerine de olsun ey Allah'ın kulu.'' şeklinde selamını aldıktan sonra, ''Ahiretteki yerini nasıl buldun?'' diye sordum. Şu cevabı verdi, ''Çok hayırlı buldum. Ey Abdullah, sana bazı tavsiyelerde bulunayım. Sakın tevekkülden ayrılma. Çünkü tevekkül en güzel bir vasıftır. Sakın tevekkülden ayrılma. Çünkü o en güzel bir vasıftır.'' Avf bin Malik'in Abdurrahman bin Avf'ı rüyasında görmesi. Avf bin Malik şöyle anlatıyor. Bir gün rüyamda yemyeşil bir çayırın ortasında kurulmuş deriden bir çadır gördüm. Etrafında da istirahate çekilerek geviş getiren ve hurma gibi dışkılar çıkaran koyunlar vardı. Bu kimindir diye sordum. Bu çadır Abdurrahman bin Avf'a aittir denildi. Bunun üzerine onun çadırdan çıkmasını bekledim. Çıktığında şunları söyledim. Ey Avf! Allah Teala bütün bunları bana Kur'an sayesinde vermiştir. Eğer şu tepenin üzerine çıkmış olsaydın, gözlerin görüp kulakların işitemediği ve kalplerin tasavvur dahi edemediği şeyler görürdün. Allah Teala bunları da Ebu Derda için hazırlamıştır. Çünkü Ebu Derda dünyaya asla değer vermez ve onu hem elleriyle hem de göğsüyle iterdi. Abdullah bin Amr bin Haram'ın Mübeşşir bin Abdülmünzir'i rüyasında görmesi. Abdullah bin Amr bin Haram şöyle anlatıyor. Uhud savaşından önce Mübeşşir bin Abdülmünzir'i rüyamda gördüm. Bana, sen de önümüzdeki günlerde bizim yanımıza geleceksin, diyordu. Ona, şu anda neredesin diye sordum. Cennetteyim. Burada dilediğimiz yere gidip geliyoruz, cevabını verdi. Bunun üzerine, peki sen Bedir gününde öldürülmemiş miydin, dediğimde de, evet ama Allah Teala beni tekrar diriltti, dedi.

0: Bu rüyamı Hazreti Peygamber'e anlattığımda, "Ey Ebu Cafer, işte şehadet mertebesi budur," buyurdular. Düşmanın çokluğuna ve silah üstünlüğüne aldırmamak. Sabit bin Akram'ın Mute Savaşı'nda Ebu Hureyre'ye söyledikleri. Mute Savaşı'nda düşmanı görünce gözlerim kamaştı. Çünkü sayıları, silahları, atları, kadifeleri, ipekleri ve altınları o kadar çoktu ki adeta başı sonu belirsizdi. Sabit bin Akram bana, "Ey Ebu Hureyre, herhalde sen düşmanı çok ve güçlü sanıyorsun," dedi. "Evet," dedim. Bunun üzerine, "Sen Bedir Savaşı'nda bizimle beraber değildin. Biz düşmanı çokluğumuzla yenmedik," dedi. Hazreti Ebubekir'in bu hususta Amr bin As'a gönderdiği mektup. Hazreti Ebubekir Amr bin As'a gönderdiği mektubunda şöyle diyordu: "Selam üzerine olsun. Gönderdiğin mektubu aldım. Rumların bir takım askeri hazırlıklar yaptığını yazıyorsun. Şunu bil ki Allah Teala bize peygamberiyle beraber savaşırken çokluğumuzdan veya silahlarımızın üstünlüğünden dolayı zafer vermiyordu. Biz Hazreti Peygamberle beraber savaşırken yanımızda sadece iki at vardı. Develere de sırayla binerdik. Uhud günü Hazreti Peygamberle beraberdik. Bizim sadece bir atımız vardı. O ata da Hazreti Peygamber binerdi. Böyle olduğu halde Allah bizi destekler ve yardım ederdi. Ey Amr, şunu bil ki Allah Teala'ya en fazla itaat eden, günahlardan en fazla nefret eden kimsedir. Öyleyse Allah'a itaat et ve arkadaşlarına da Allah'a itaat etmelerini tavsiye et." Yermük Savaşı'nda Halid bin Velid'in bir adama bu hususta söyledikleri. Adamın biri Halid bin Velid'e, "Rumlar çok fazla, Müslümanlarsa çok az," dedi. Halid, "Hayır, yanılıyorsun. Rumlar çok az, Müslümanlarsa çok fazladır. Ordu, adam sayısıyla azalıp çoğalmaz. Zafer kazanınca çoğalır, yenilince de azalır. Ben atımın ayağının ağrımamasını, buna karşılık da Rumların sayısının bir o kadar daha olmasını isterdim," dedi. Halid'in atının tırnakları fazla yürümekten aşınmıştı.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Kılan namazın Rabbi. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda eriştir.

0: kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ashabın galip gelmesiyle ilgili düşmanların sözleri. Ridde ehlinden birinin ashabın cesareti hakkındaki sözü. Hazreti Ebubekir halife olduğu ve Arapların bir kısmı dinden çıktığı zaman Hazreti Ebubekir onlarla savaşmak üzere Medine'den çıktı. Fakat Baki mezarlığına biraz geçince Medine'nin korumasız kalacağından endişelenerek geri döndü. Savaşa giden birliğin başına Allah'ın kılıcı Halid bin Velid'i kumandan tayin etti. Askerlere de onun emrinde savaşmalarını emretti. Halid bin Velid'e de Mudar kabilesinin bedevilerinden başlayarak İslam'dan çıkan kabileleri sindirdikten sonra Yemame'ye gidip yalancı peygamber Müseylime ile savaşmasını emretti. Halid bin Velid önce Beni Esed kabilesinden yalancı peygamber Tuleyha ile karşılaştı ve onu mağlup etti. Beni Fezar kabilesinden Uyeyne bin Hısn bin Huzeyfe de bu yalancı peygamber Tuleyha'ya uymuştu. Tuleyha adamlarının kaçtığını görünce "Allah sizi kahretsin, neden kaçıyorsunuz?" dedi. Kaçanlardan biri "Neden kaçtığımızı sana söyleyeyim. Biz arkadaşlarımızdan sonra ölmek istiyoruz. Oysa onların içinde arkadaşlarından önce ölmeyi istemeyen yoktur." dedi. Tuleyha savaşta mahir, cesur ve kahramandı. O gün Ukkaşa bin Muhsin ile İbni Erkam'ı şehit etmişti. Tuleyha mağlup olduğunu anlayınca atından indi ve tekrar Müslüman olarak umre için ihrama girdi. İskenderiye emirinin bu konuda Amr bin As'a söyledikleri. Bir askeri birliğin başında kumandan olarak Medine'den çıktım. İskenderiye'ye vardığımızda şehrin emiri, "Konuşmak için bana bir elçi gönderin." diye haberci yolladı. Bu iş için en uygun kişi olduğumu düşünerek kendim gittim. İkimizin yanında da birer tercüman vardı. Oturmak için ikimize de yüksek birer yer hazırlandı. İskenderiye emiri bana, "Siz kimsiniz?" dedi. "Biz Arabız. Diken ve selam ağaçlarının yaprakları altında yaşayan kimseleriz. Beytullah'ın da komşularıyız. Yeryüzünde bizden daha fazla geçim zorluğu çeken, bizden daha kötü hayat şartlarında yaşayan kimse yoktu. Murdar et yer, birbirimizin malını talan ederdik. Kısacası bizim kadar kötü bir hayat yaşayan yoktu. Sonra içimizden bir peygamber çıktı. Şeref bakımından en üstünümüzdü. Fakat mal bakımından en zenginimiz değildi. Bize, ben Allah'ın elçisiyim," dedi. Bilmediğimiz güzel şeyleri yapmamızı emretti. Yaptığımız kötü şeyleri de terk etmemizi söyledi. Bunlar atalarımızdan gelen gelenekler olduğu için ona kızarak kendisini yalanladık, söylediklerini reddettik. Sonunda başka bir belde halkı ona, "Biz seni doğrularız, sana inanır, sana uyar ve düşmanlarınla savaşırız," dediler. Böylece birbirimizle savaşmaya başladık. Fakat o bizi yendi. Sonra kendisine yakın olan Arap kabilelerini yeninceye kadar onlarla savaştı. Eğer geride kalan arkadaşlarımız

0: sizin şu bolluk ve refahınızı bilseler, bunlarla ortak olmak için hepsi buraya gelirler dedim. İskenderiye emiri güldü ve peygamberiniz size doğru söylemiştir. Bizim peygamberlerimiz de bize aynı hükümleri getirmişlerdi. Aramızda kendi keyiflerine göre hareket eden ve peygamberlerin emirlerine sırt çeviren bazı hükümdarlar çıkıncaya kadar o hükümleri yürüttük. Eğer peygamberinizin emrine göre hareket ederseniz, karşınıza kim çıkarsa çıksın mutlaka yenersiniz. Kim size saldırırsa onlara da galip gelirsiniz. Yok eğer siz de bizim gibi yapar, peygamberinizin yolunu bırakır, keyfinize göre hareket ederseniz, o zaman siz de bizim durumumuza düşersiniz. Çünkü siz bizden daha çok ve daha güçlü değilsiniz, dedi. Ben İskenderiye emirinden daha mert bir insan görmedim. Rumların ileri gelenlerinden birinin Herakle, ashabın galibiyetinin sebepleri hakkındaki sözü. Hazreti Peygamber'in ashabı karşısında düşmanlar yarım gün bile dayanamazlardı. Bizans İmparatoru Herakl, Antakya'da bulunduğu sırada Rumlar ashabın karşısında mağlup olup kaçtılar. Herakl, Allah sizi kahretsin. Karşınızdaki Araplar da sizin gibi birer insan değil mi ki? Dedi. Evet, onlar da bizim gibi birer insandır, dediler. Herakl, peki onlar sizden daha mı çok, dedi. Hayır, biz onlardan kat kat fazlayız, dediler. Herakl, o halde neden devamlı yeniliyorsunuz, dedi. O zaman ileri gelen bir kişi, çünkü onlar geceleri namaz kılar, gündüzleri oruç tutar, sözlerinde durur, iyiliği emreder, kötülükten sakındırır, birbirlerine zulüm ve haksızlık etmezler. Oysa biz içki içer, zina eder, haram yer, sözümüzde durmaz, soygunculuk yapar, zulmeder, faiz ve tefecilikle uğraşırız. Allah'ın hoşnut olacağı şeyleri nehyederiz, yeryüzünde bozgunculuk yaparız, dedi. Bu söz üzerine Herakl, doğru söylüyorsun, dedi. Hristiyan Araplardan birinin Herakl'e ashabın vasıflarını anlatması. İslam ordusu Ürdün bölgesine girdiklerinde kendi aramızda Şam'ın kuşatılacağından bahsederek kuşatma başlamadan gidip bir şeyler alalım dedik. Pazarda dolaşırken Şam patriği bize haberci gönderdi. Yanına gittiğimizde siz Arap mısınız diye sordu. Evet dedik. Biriniz gidin de gizlice şu adamları gözetleyip maksatlarını öğrenip haber getirin, dedi. Birimiz gidip aralarına girdi ve bir müddet kaldıktan sonra yanımıza gelerek, ''Bunlar gibisini görmedim. Geceleri ruhban, gündüzleri kahraman oluyorlar. Ok ve yaylarını kendileri yapıyor ve cins atlara biniyorlar. Bedenleri zayıf çünkü az yiyorlar. Fakat Allah'ı anmaktan ve Kur'an okumaktan uzak kalmıyorlar. Öyle ki yanındaki adama sesini zor duyurabilirsin, dedi. Patrik, arkadaşlarına dönerek, bunlarla baş edebilmenize imkan yoktur, dedi. Hristiyan bir Arap'ın Rum kumandanlarından birine ashabın vasıflarını anlatması. İslam ordusuyla Rum ordusu birbirine yaklaştığında, Rum ordusu kumandanı Hristiyan bir Arap'ı İslam ordusunun arasına gönderdi. Bana haber verildiğine göre bu adam Tezid bin Haydan kabilesinden İbni Hezarif'miş. Rum kumandanı ona, onların arasında bir gün bir gece kal, hallerini öğren ve gel bize haber ver, dedi. Adam ordunun arasına karıştı. Arap olduğu için kimse ondan şüphelenmedi. Adam bir gün bir gece kaldıktan sonra kumandanının yanına döndü. Kumandan, neler gördün, ne öğrendin diye sordu. Adam, bu adamlar geceleri ruhban, gündüzleri kahramandır. Emirlerinin oğlu bile hırsızlık yapsa elini keserler, zina ederse recm ederler. Çünkü her zaman hakkı ayakta tutar, eşit davranırlar, dedi. Kumandan, eğer bu söylediklerin doğruysa, bunlarla karşılaşmaktansa toprağın altı daha iyidir. ne birbirimizi görelim, ne onlar zafer kazansın, ne de biz zafer kazanalım, dedi. İranlı bir casusun Asab'ın vasıflarını Rüstem'e anlatması. İran ordusu kumandanı Rüstem, Necef'e geldiğinde İslam ordusunun içine bir casus gönderdi. O sırada İslam ordusunun karargahı Kadisiye'ydi. Rüstem'in casusu İranlılardan kaçarak İslam ordusuna sığınıyormuş gibi davranarak İslam askerlerinin arasına girdi. İslam askerlerinin her namazda misvak kullandıklarını ve namazdan sonra da herkesin yerine gittiğini gördü. Casus bir müddet kaldıktan sonra bir fırsatını bularak Rüstem'in yanına döndü ve gördüklerini anlattı. Rüstem ne yediklerini bile sordu. Casus, içlerinde bir gece kaldım. Yemin ederim ki bir şey yediklerini görmedim. Fakat hepsinin elinde bir ağaç dalı vardı. Akşam yatarken ve sabah olduğunda onu emiyorlardı, dedi. Rüstem, ordusuna hareket emri verdi. Kal'a ile Atik arasında İslam ordusuyla karşılaştı. O esnada Sa'd bin Ebi Vakkas'ın müezzini sabah ezanını okuyordu. Rüstem askerlerine "Atlarınıza binin," diye emretti. "Niçin binelim?" dediler. Rüstem "Görmüyor musunuz? Bir hareket var," dedi. Casus "Bu hareket namaz içindir," dedi. Rüstem "Sabah bir ses duymuştum. Ömer bunları toplayıp akıl veriyor," diyerek ordusunun yerini değiştirdi. İki ordu bir daha karşılaştı. Müezzin namaz için bir ezan daha okudu. Rüstem ezan sesini duyunca "Ömer benim ciğerimi yedi," dedi. Çin İmparatoru'nun Asab hakkındaki sözü. İran Şahı Yezdicert, Çin İmparatoru'ndan yardım istedi. Çin İmparatoru, İran elçisine, "Komşu hükümdarların birbirlerine yardım ettiğini biliyorum. Yenilen bir hükümdara yardım etmek gelenektir. Sizin memleketinizden çıkaran adamların vasıflarını anlat da nasıl insanlar olduklarını öğreneyim. Çünkü onların az oldukları halde sizin gibi büyük bir devleti bu şekilde perişan edip yurdunuzdan çıkarmasında bir hikmet olsa gerek. Herhalde onların iyi, sizinse kötü bir tarafınız vardır ki böyle oluyor," dedi. Sonra Çin İmparatoru elçiye, "Sözlerinde duruyorlar mı?" diye sordu. Elçi, "Evet," dedi. İmparator, "Savaşa başlamadan önce size ne teklif ediyorlar?" dedi. Elçi, "Bizi üç şeyden birini seçmeye davet ediyorlardı. Ya dinlerini kabul etmeye, ya cizye vermeye, ya da savaşmaya. Dinlerine girseydik, onlardan biri gibi olacaktık. Cizye vermeyi kabul etseydik, bizi himayelerine alıp herkese karşı koruyacaklardı," dedi. İmparator, "Emirlerine itaatleri nasıldır?" diye sordu. Elçi, "Onlar kadar emirlerine itaat eden kimse görmedim," dedi. İmparator, "Onların dininde neler haram neler helal?" diye sordu. Elçi bunları da anlattı. İmparator, "Helalleri haram, haramları helal sayarlar mı?" dedi. Elçi, "Hayır," dedi. İmparator, "Haramlarını helal, helallerini haram saymadıkça hiçbir toplum helak olmaz," dedi. Sonra kıyafetleri hakkında sordu. Elçi bunu da tarif etti. Bineklerini sorunca elçi, "Cins Arap atlarıdır," diyerek atların özelliklerini anlattı. İmparator, "Bu özellikte olan atlar kale gibidir," dedi. Elçi, develerini ve develerin ağır yük altında uzun mesafeler kat ettiklerini de anlattı. İmparator, "Boynu uzun hayvanlar böyle olurlar," dedi ve İran Şahı'na şu mektubu yazdı. "Sana başı Mert'te, sonu Çin'de olacak kadar büyük bir ordu göndermem gerekir. Böyle yapmak gerektiğini biliyorum. Ancak senin elçinin bana anlattığı kavim, eğer dağları yerinden sökmek isterlerse bunu yapabilirler. Eğer onlarla bizim aramızda siz olmasanız, böyle vasıflara sahip oldukları müddetçe benim saltanatımı da elimden alırlar. Beni dinlersen onlarla barış ve himayeleri altına girmeye razı ol. Onlar sana dokunmadıkça da sen onlara dokunma."
1: Hayatüs Sahabe.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHH Ankara Şubesi.
6: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
10: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
11: Zorunlu yayın.
12: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
11: Zorunlu yayın.
13: Radyo Hedef.
14: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta. Bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
9: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
13: Radyo Hedef FM 91.8.
15: Halimsin ki verdiğin ekmeğe nankörlük edenin rızkını kesmezsin. Günahkara pişmanlık fırsatı verirsin, beklersin.
16: Ya Ali.
15: İnatla yoldan çıkanı tekrar tekrar yola çağırırsın, beklersin. Kapına gelip pişman olanı rahmetinle sarıp sarmalarsın.
17: Allah. 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
18: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
19: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Vessalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Gâşiye suresini anlamaya çalışacağız. Gâşiye suresi Mekke-i Mükerreme'de nazil oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı anlatıyor, tebliğ ediyor. Tebliğ, davet, tevhid, risalet, kıyamet, ahiret, hesap, bu esaslar üzerine iptina ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de la ilahe illallah deyince onların tanrılarını, onların sistemlerini bütünüyle reddetti, inkar ettiler. Mekke'de bir sarsılma vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah dedikçe insanların putlarına karşı olan inancında bir sarsılma oluyordu. Çünkü Peygamber aleyhisselam Muhammedül Emin'di. O ana kadar yalan konuşmamıştı. İhaneti yoktu. Sihirbazlarla alakası yoktu. Kahinleri biliyorlardı. Onlar para karşılığında insanların emeklerini sömürüyorlar. İdeallerini, yarınlarını istismar ediyorlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın istikametine hayatının bütün noktaları itibariyle şahittiler. Şimdi o tevhid diyordu, vahdaniyet diyor. La ilahe illallah'la onların anayasalarındaki, şifahi anayasalarındaki o ilk maddeyi değişmez, değiştirilmesi dahi teklif edilemez esası reddediyordu. Çok tanrılı bir hayat değil, yalnız Allah var diyordu. Ben de o Allah'ın Resulüyüm, peygamberiyim. Hakikatleri size ulaştırmakla memurum, buna mükellefim. Ve ahiret var diyordu, diriliş var. Kalkacaksınız kabirlerden, Allah Teala'nın huzuruna geleceksiniz, bu hayatın hesabını orada vereceksiniz. Yani onlar da ellerinde işte o çürüyen kemiklerle Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın hakikatini inkar etmeye çalışıyorlar. Surede bütün bu hakikatleri görüyorsunuz, farklı vurgularla, farklı ifadelerle bu gerçeklere tanık oluyorsunuz. Gâşiye suresinin öncesiyle münasebeti, Âlâ suresiyle münasebetini şöyle tayin edebiliriz. Sebbih isme rabbikel a'lâ ellezî halaka fesevvâ vellezî kaddara fehedâ. Allah Azze ve Celle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında bütün insanlığı, bütün beşeriyeti Allah Azze ve Celle yani kendine, zatına ibadete davet ediyordu. Rabbukel a'lâ. Yüce olan Rabb'e ibadet edecek, onu tesbih edecek, tazim edecekti. Başlar putların, taşların önünde değil, sadece Allah Azze ve Celle'nin huzurunda eğilecek. Ona davet ediyordu. اَلَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّا وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَى. Çünkü yaratan O idi, Allah Azze ve Celle yaratmıştı. Halık O'ydu, O tesbih etmişti. Hiçbir organ diğerinden, eğer çiftse organlar, biri diğerinden uzun değildi. Bir göz siyah, diğeri beyaz değildi. وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَى. Takdir etmişti. Rızıkları takdir etti. Ömürleri takdir etti. Nefesleri takdir etti. فَهَدَى. Ve buna göre yön verdi onlara. Hayvan hayvan olarak yaşıyor. İnsan da insan olarak yaşıyor. Nasıl programladıysa hayat öyle devam ediyor. Yine surenin sonunda وَالْآخِرَةُ خَيْرُ وَأَبْقَى. Ahiret dünyadan daha devamlı, daha baki buyurdu Allah Azze ve Celle. Baki olan orası. O zaman acileyi alıp, dünyayı alıp da acileyi bırakmayın. Kella bel tuhibbune l'acile ve tezerune l'ahire. Fakat kafirler, onlar acile olan dünyayı alıyorlar. Hemen ellerinde olan dünyayı alıyorlar. Yarın gidecekleri ahireti terk ediyorlardı. Allah Azze ve Celle de ahiret daha hayırlı, sürekli orası, ebedi orası, orada yanan ebediyen yanmış olacak, kaybeden ebediyen kaybedecek, kazanan da sürekli daimi olarak kazanmış olacak. Peki burada o Sebbihisme Rabbikel A'la ibadete davet etmiş olduğu insana, kula hel etâke hadîsul gâşiye, yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden sana o gâşiyenin, yani kıyametin haberi geldi mi, haberin var mı? Eğer insanlar Allah Azze ve Celle'ye secde etmezler, ibadet etmezler, kulluk yapmazlarsa ebediyen bir hüsran onları orada bekler. Eğer ibadet ederlerse o zaman vucuhu yevme izin naime, yüzleri dolunay gibi olacak. Yüzlerinde surur olacak. Yüzlerinde sevinme hali olacak. Söyle onlara, Sebbihisme Rabbikel A'la, secdeye kapanıyorlar. Subhane Rabbiyel A'la diyorlar mı? Kainata bakıp, ağaca bakıp, kuşa bakıp, yere bakıp, göğe bakıp, her şey onu her yerde tesbih ediyor. Onlar da bu müsebbihler kadrosuna dahil olup Allah Azze ve Celle'yi tesbih ediyorlar mı? Ediyorlarsa yarın yüzleri vucuhu yevme izin naime, nur olacak, sevinme olacak, müjdeleri onların yüzünde okuyacaksınız. Eğer tesbih etmiyorlar, inkar ediyorlar, müşrikler kadrosunda, münafıklar, kafirler kadrosunda yer alıyorlarsa söyle onlara, vucuhu yevme izin haşi'a, onların yüzlerinde o gün zillet okunacak, başlarını kaldıramayacaklar, önlerine bakamayacaklar, arkalarını kaybettiler, dünyalarını kaybettiler, böyle bir hayat onları bekliyor. Tesbihle bu cihette bir alakası var. Yani müsebbih olanlar ya da olmayanlar, yarınları nasıl olacak? Vel ahiretu hayru ve abka. Hemen sonrasında da hel etake hadisul gâşiye diyerek, işte o ahiretin nasıl hayırlı olduğunu iki başlıkta bize anlatacak. Kafirler ebediyen bir felakette, hüsranda olacaklar. Müslümanlar da sonsuz nimette. İşte bu mufassal olarak Gâşiye suresinde anlatılan ahiret fotoğrafına bakın. Oradan ahiretin niçin daha hayırlı, daha kalıcı olduğunu anlamış, idrak etmiş olursunuz buyuruyor Allah Azze ve Celle. Surenin kendi içinde münasebetine bakarsak Gâşiye suresini dörde ayırabiliriz. Dört başlıkta inceleyebilir, mutala edebiliriz. İlk ayet hel etâke hadîsul gâşiye. Her tarafı kaplayan, her tarafı kuşatan, korkusuyla, dehşetiyle kuşatan o kıyametten bahsediyor. Onu yaşamaya, onu anlamaya, idrak etmeye müminleri davet ediyor. İkinci ayet-i kerimeden yedinci ayete kadar kıyamette kafirler ne halde olacaklar? Onların hallerinden, yiyeceklerinden, kafirlerin menülerinden bahsediyor. Cehennemde onların sofralarına neler konacak? Yetim çocukları aç bırakanlar, dünyayı sömürenler, emperyalistler, onlara Allah Teala ahirette nasıl bir sofra hazırladı? Ondan bahsediyor. Onu okuyun diyor. Kur'an'ımda var, kitabımda var. Kainatın kitabından da, kainat kitabından gücüme bakın, kuvvetime bakın. Ayı, güneşi nasıl idare ediyorum? Orada gücümü, kuvvetimi görün. Bu gücün sahibi size Kur'an'ında tenzili ayetlerinde diyor ki, eğer bunlara bakıp iman etmezseniz, Allah'a teslim olmazsanız, o zaman ahirette yüzünüz böyle olacak ve sofranız da menünüzde cehennemde, onda ya gıslin olacak veya zakkum olacak, ya da o sizin aleyhisselamın izinde onu tesbih edenler, onların hali nasıl olacak? 8. ayette onlardan bahsediyor. 16. ayete kadar vucuhu yevme izin naime, cennette olanlar onların yüzlerinde o gün sevinci, huzuru, saadeti okuyacaksınız. Bu 3. bölüm de 16. ayete kadar devam ediyor. 17. ayette diğer bölüm başlıyor. 4. bölüm başlıyor. Efela yanzurune ilel ibili keyfe hulikat. Efela

yanzurune ilel ibili keyfe hulikat. Onlar bakmıyorlar mı? Allah Azze ve Celle deveye bakmıyorlar mı ki keyfe hulikat, nasıl yaratıldı? Peki buranın yukarısıyla alakası şu. Yani ahirette insanlar ikiye ayrılacaklar. Bir grup cennette olacak, bir grup cehennemde olacak. Peki sizin orada cennet ya da cehennemde olmanızı dünyadaki konumunuz, dünyadaki haliniz belirleyecek. Eğer burada Allah'a tesbih ediyorsanız, eğer burada imanınız varsa o zaman vucuhu yevme izin naime. Yani nimette olacaksınız ya da sevinenlerden olacaksınız. O sevinme halini insanlar yüzünüzde okuyacaklar. Fakat oraya ulaşabilmek için, saadete varabilmek için imanınız olacak. Peki nasıl olacak? Allah Teala burada deveden bahsediyor, semadan, dağlardan, bir de yerden bahsediyor. Arap önünde deveyi görüyor. Başını kaldırıyor, yukarıda sema var. Çeviriyor, orada dağ var. Yere bakıyor, bastığı yerde yer var. Yani nereye bakıyorsa vahiy onunla oralarda iletişime geçiyor. Önünde deve var, ona bak diyor. Başını kaldır, semaya bak, dağa bak, yere bak. Her yerde benim imzamı göreceksin. Ve fi kulli şeyin lehu ayetun tedullu ala ennehu vahidu. Her şeyde bir ayet, her şeyde bir imza var ki o imzalar bizi Allah Azze ve Celle'ye, onun var olduğunu, onun bir olduğuna götürüyor. O halde ey insanlar, çevrenize bakın, bunları okuyun, idrak edin. İdrak edip iman ederseniz o zaman vucuhu yevme izin naime. Böyle olursunuz. Yok inanmazsanız o zaman vucuhu yevme izin haşi'a. Yüzünüzde yarın kıyamet günü bir zillet olur. Önünüz cehennem, cehennem atmosferi, cehennem menüsü sizi bekliyor. Oraya doğru gidersiniz. Peki beşe ayıralım sureyi. Beşinci bölüm ise fezekkir innema ente müzekkir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi öğüt vermeye davet ediyor. Buradaki fa fa'i fasiha. Yani sen hadiseyi idrak ettin. Madem ki bu, bütün bunlar deve, sema, yer bize basin, bize dirilişin olduğunu, olması gerektiğini anlatıyor. Yani Allah Teala bu kadar alemi mükemmel yarattıysa o halde bu alemi başı boş bırakmaz Allah Azze ve Celle. Mutlaka burada bir gaye var, bir amaç var. Bunlar yok olacaklar, bunlar fena bulacaklar. Fenadan sonra insan, bütün bu nimetlerden istifade eden insan, bütün bu nimetler emrine amade kılınan insan Allah Teala'nın huzuruna gelecek. O huzurda bunların hesabını verecek. Yani burada sen bütün bunları anlattın. Anlatmana rağmen onlar inkar edecekler, onlar reddedecekler. Eğer senin delillerine onlar inanmazlar, kanaat getirmezlerse ne yapman gerekir? Yapman gerekeni sana söyleyeyim. Vazifen ölene kadar tebliğ etmek, ölene kadar Allah yoluna çağırmak. Fezekkir, anlat, hatırlat. Sokakta, camide, mihrapta, minberde, her yerde konuş. Fezekkir innema ente müzekkir. Fezekkir sonraki cümle öncesini tahlil ediyor. Neden her yerde anlatacak? Neden her yerde konuşacaksın? Çünkü sen konuşmaya, anlatmaya, tebliğe, davete memursun. Eğer Mekke'de yaşıyorsan orada deve diyeceksin, sema diyeceksin, yer diyeceksin. İnsanları çevrelerinde olanlardan hareketle Allah'a imana çağıracaksın. Eğer koyun sürülerinin olduğu bir yerdeysen o zaman koyundan hareketle anlatacaksın. Ya da orada kutup ayılarının olduğu bir yerdeysen, kuzeydeysen, buzulların olduğu yerdeysen orada da o kutup ayılarından hareketle anlatacaksın. İnsanların etrafında, onların çevrelerinde Allah Teala'nın nimetlerinden, yarattıklarından neler varsa sen onları vasıta kılacak, onlar üzerinden Allah'ın yolunu işaret edeceksin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kafirlerin içinde. Bu sure Mekke'de nazil oluyor.
Ebu Cehil var, Ebu Leheb var. Onların içerisinde cennete çağıracak, cennete davet edecek. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında mesai mefhumu yok, durmak yok. Bunlar anlamıyorlar, bunlar kabul etmiyorlar. Ben döneyim Darül Erkam'a, orada ashabımla beraber oturayım, onlara namazdan, dirilişten bahsedeyim. Onların yanına gelen olursa arada bir, ona da anlatmış olurum. Hayır, öyle değil. Peygamber aleyhissalatü vesselam bu ayetleri panayırlarda okuyor. Bu ayetleri Mekke sokaklarında okuyor. Mekke'nin çarşısında okuyor. Kabe'nin avlusunda okuyor. Darun Nedve'de okuyor. Yani sana da diyor ki Kur'an-ı Kerim, olduğun çevrede insanlar nelerle alakadar oluyorlarsa, onları neler kuşattıysa, onlardan hareketle Allah'a çağıracaksın. Yani bu nokta mühim. Davetçiye nereden başlayacak anlatmaya? Neden o gün efela yanzurune ilel ibili keyfe hulikat ve iles semai keyfe rufiat? Yani bu dört meseleyi orada anlatmıştı. Bununla örnek verdi. Arabı bunları kuşatmıştı. Her yerinde bunlar vardı. Yaşamış olduğun çevrede insanlar neyin hastalığına müptela oldularsa, yakalandılarsa onlardan hareketle anlatacaksın. Ama durmadan, usanmadan anlatacaksın. Fezekkir innema ente müzekkir. Yarın kıyamet günü vucuhu yevme izin naime olabilmenin yolu anlatmaktan geçer. Anlatırsanız, bu yolda kalırsanız, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mirasına sahip çıkarsanız, Allah Teala sizi ahirette bu devleti ihsan edecek. Efendim, bu şekilde sureyi beşe ayırabiliriz. Birinci ayet, hel etâke hadîsül gâşiye. İkinci bölümde ise yedinci ayete kadar kafirlerden bahsediyordu. Üçüncü bölüm, ehli imandan. Yani sebbihisme rabbikel âlâ. Allah Azze ve Celle'yi tesbih edenler. Onlar ahirette, cennette Rabbimizin nasıl ihsanına muhatap olacaklar. Onlardan bahsetti. Dördüncü ayet, dördüncü bölüm, efela yanzurune ilel ibili keyfe hulikat. Yani siz cennetteki o nimetlere ancak etrafınızdakileri doğru okur, Kur'an-ı Hakim'e iman ederseniz o halde ulaşırsınız. Eğer iman etmezseniz akıbetiniz vucuhu yevme izin haşa olur. Peki anlatıyorsunuz, hem kendiniz anladınız hem de anlatacaksınız. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme onun ümmetini Allah Azze ve Celle tebliğ davet vazifesini vermişti. Ya beni İsrail ezkuru ni'meti yelleti en'amtu aleyküm. Allah Teala onlara nimet vermişti. Hatırlayın demişti o nimeti. Ama sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam görevlendirilince Yahudilerden o vazife alındı. Merkez ümmet, vasat ümmet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti oldu. Vel tekum minkum ummetun yed'un ila'l hayri ve ya'murun bil ma'ruf ve yenhavun anil munkar. Kuntum hayra ummetin uhricet lin-nas ta'murun bil ma'ruf ve tenhavun anil munkar. Vel tekum minkum ummetun yed'un ila'l hayri وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Yani farklı ayetlerde Allah Azze ve Celle bu ümmete emri bil maruftan, nehyi anil münkerden bahsediyor. İyi anlatacaklar, münkerden alıkoyacaklar. Eğer bunları yaparlarsa vucuhun yevme izin naime olurlar. Yapmazlarsa vucuhun yevme izin haşa olurlar. Peki anlattınız ama karşıdakiler kabul etmiyorsa fezekkir innema ente müzekkir, siz o yolda kalıyorsunuz. Tebliğe davete devam ediyorsunuz. Efendimiz aleyhissalatü vesselama, onun şahsında bütün ümmeti İslam'a Allah Teala'nın emri. Peki hel etâke hadîsul gâşiye. Hel bazı müfessirlere göre burada kad anlamında, yani etake hadisul gâşiye, kad etake, sana o kıyametin gâşiyenin haberi geldi. Ebu Suud Hazretleri, İrşad-ı Akli Selimli diyorlar ki hayır olmaz,
buradaki hel hayret, insanda hayret uyandırmak, tacip içindir ya da teşvik içindir. Şu manzarayı anlama noktasında Allah Teala onu teşvik ediyor. Anla diyor, idrak et, hisset, kuşat. Sanki o gâşiye şimdi var, seni kuşattı, içine aldı. Hel etâke hadîsul gâşiye. Gâşiye haberi sana geldi mi? Ulaştı mı sana? Öyle gelecek ki o haber geldiği zaman يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرُجُلِهِمْ. Hem yukarıdan hem aşağıdan, yani ayaklarından başlarına kadar onları o azap kuşatmış olacak. Her yerde olacak. El-gâşiye kuşatan demek. Korkuyla kuşatacak, dehşetle kuşatacak. Azap onları kendi iklimine alacak. Her yerde kıyameti hissedecekler. İsare-i tasrihiye var. Allah Azze ve Celle kıyameti bir kaba benzetiyor. Kabın içine bir şey koyarsınız, onu kuşatır, içine alır. Kıyamet de insanları öyle kuşatacak. Yani ne tarafa bakarlarsa, yere baksınlar, yukarıya baksınlar, sağa baksınlar, sola baksınlar, her yerde o kıyametin dehşetini görecekler. O halde kıyamet onları kuşatmış olacak. Hel etâke hadîsul gâşiye. وُجُوهُ يَوْمَ اِذٍ خَاشِعًا. O kıyamet gününde yüzler. Yani aslında burada ashabul vucuhi, yani o yüzlerin sahipleri ya oradan bahsediyor veya burada mecazi mürsel var. Allah Azze ve Celle yüzü zikrediyor ama onların sahibini kastediyor. Cüzü zikrediyor, külü kastediyor. Yani insanlar. İnsanların en değerli organları yüzler olduğundan dolayı burada yüzleri zikrediyor. Fakat ashabul vucuhi, o yüzlerin sahibi, yani burada bir tafsilat var. Tafsilata girecek, önce kafirlerden bahsedecek, sonra ise vucuhu yevme izin naime diyerek ehli imandan bahsedecek. O cihetle nekire müpteda olabilir ya da bunun muzafı mahzuftur. O cihetle vucuh kelimesi müpteda olabilir. Vucuhun yüzler yevme idin o günde. Buradaki tenvin cümleden ayvaz. Yani o gün hangi gündür? İz tağşel gâşiye. O gâşiye insanları bütünüyle o dehşet anı kıyametin kuşattığı günde. Yani onu yaşayın. Burada hazifler var. İnsan yorulduğu zaman, İnsan korktuğunda meramını tam olarak ifade edemez. Cümleleri sonuna kadar terkip edemez. Hazifler bu surelerde, kıyamet surelerinde, kıyameti anlatan ayetlerde daha kısa kısa gelir. Soluk soluğa kalan insanın halini anlatıyor. Korkudan, dehşetten soluk soluğa kalmış bir insan hali. Vucuhun yüzler yevme izin o kıyamet gününde haşiatun zeliletun, zelil oldular. Korkudan insanlar başlarını kaldıramıyorlar, sağa bakamıyorlar, sola bakamıyorlar. Önünüzde bir dar ağacı var, oraya koyacaklar sizi, asacaklar sizi ya da giyotine götürüyorlar, başınızı vuracaklar. Adamı ölüme götürüyorlarsa, eğer imanı yoksa, Allah'a teslimiyet yoksa, vel teffeti saku bisak, o zaman ayaklar birbirine dolanır. Fakat imanı varsa, tetenezzelu aleyhimul melaiketu alla tahafu ve la tahzanu ve ebşiru bil cenneti leti kuntum tuadun. İşte size vaat edilen cennet der melekler, o cennetle mesrur olurlar. Yani o imanı olmayan adamlar nasıl korkudan başını kaldırıp da öleceği yere, öleceği mahalle bakamıyorsa, göz ucuyla bakıyorsa, haşa kelimesinde bir parça o var. Korkudan başlarını kaldıramıyorlar. Biraz sonrasına bakamıyorlar. Biraz sonrasının felaket olduğunu biliyorlar. Vucuhu yevme izin haşa. Haşa vucuhun kelimesinin haberi. Diğer haberlerini getiriyor. O yüzler, kafirlerin yüzleri, şimdi ehli imana bakıp da alay eden o yüzler, ahirette nasıl olacaklar? Halleri bu kafirlerin nasıl olacak? Hep alay ediyorlardı.
istihza ediyorlardı müminlerle.

Peki şimdi onları kıyamette nasıl bir fotoğraf bekliyor? İnnellezîne ecremû kânû minellezîne âmenû yadhakûn. Yani onlar Allah Teala'nın huzuruna gelecekler. O mücrimler, Mutaffifin suresinin 29. ayetinde İnnellezîne ecremû kânû minellezîne âmenû yadhakûn. Müslümanlarla hep alay ederlerdi, gülerlerdi. Kadının çarşafına bakar, örtüsüne bakar, İslam'a olan ittibasına bakar, alay ederlerdi onlarla. Şimdi önceden kafirler, dinsizler alay ederdi. Ama şimdi Müslümanların içinde başka bir grup zuhur etti. Yani onlar dünyanın tadını alanlar, dünyanın kokusunu alanlar, acile hastalığına yakalananlar. Yani dünya hastalığına. Acileyi geriye bırakanlar onlar. Örtülerini ona göre tayin edenler. Yeni yerlerde dinsizlere onların hayat tarzına uygun bir hayatı kendilerine tarz olarak benimseyenler, kabul edenler ya da eğer kişi içinde İslamcılık oynayanların arasında öyleleri çıktı, öyleleri zuhur etti ki onların şimdi oturdukları zaman, yazdıkları zaman, konuştukları zaman kimin sünneti seneye ittibası var? Kimler nerede sadece İslam, yalnız İslam diyorlar. İslam ve iman pazarlık kabul etmez. Allah Teala bize neyi emrettiyse öyle bir hayatı yaşama mecburiyetimiz var diyorlarsa onların alaylarına şahit oluyorsunuz. Onların tanıklarına, onların o istihzalarına tanık oluyorsunuz. Peki kim Müslümanla İslam'ı yaşıyor diye alay ederse, istihza ederse, yani şu ayette olduğu gibi innellezine ecremu kanu minellezine amenu yadhakun ve izâ merru bihim yetegâmezûn. Müslümanlar onların yanına gittiği zaman kaş göz işareti yapıyorlardı. Kulüplerinde oturuyorlar, gazetesinde, mecmuasında, televizyonda. Müslüman oraya gittiğinde oradan geçerken hala bunlar dünyaya entegre olamadılar. Hala İslam bu asırda nasıl yaşanır ondan haberleri yok. Dünyada bir irtidat var. Fakat insanlar farkında değil bu irtidadın. Neden farkında değiller? Çünkü camiden çıkanlar kiliseye gitmiyor. Camiden çıkanlar havraya gitmiyorlar. Camiden çıkanlar sokaktalar fakat imanlarıyla, imanlarını terk ederek Batı'nın düşünce merkezlerine gitmişler. Batı'nın bohem hayatına gitmişler. O hayatı olmazsa olmaz kabul ediyorlar. Onun için bugün riddet, bugün inkar fikirde olduğundan insanlar bunu göremiyorlar. Camiden çıkanlar kiliseye gitmiyor, evet. Camiden çıkanlar havraya gitmiyorlar. Ama onlar caminin vermiş olduğu o medeniyet tasavvurunu, İslam nizamını, o hakikati bütünüyle askıya kaldırmışlar. İslam eğer modern hayatla entegre olursa, bu hayatın değerlerini kabul ederse ancak bir gerçekliği olabilir. Onu söylüyorlar, onu ilan ediyorlar. Siz sadece İslam deyince hala ne zamanda kalıyor bunlar? O asırlarda, o yıllarda kaldılar. Gençlik yıllarımızda biz de o heyecanlara sahiptik, o duygulara sahiptik. Ama derenin altından, köprülerin altından ne sular aktı, neler değişti. Sabah oldu, siz hala uyanmadınız mı? Örtüsüyle, İslam örtüsüyle, Kur'an'ın anlattığı örtüyle, peygamberin tarif ettiği tesettürle sokakta yürüyen İslam kadına bunu söylüyorlar. Eskiden ateistler söylerdi, şimdi kendilerini fil dişi kulelerine hapseden o zavallılar konuşuyorlar. Amuda kalkan o adamlar konuşuyorlar ya da yazıp çiziyorlar. Peki ve izen kalebu ila ehlihimun kalebu fekihin. Yani onlar kendi ailelerine, ehillerine döndüğü zaman istihza ediyorlar ve o döndüklerinde fekihin, razı bir halde dönüyorlar. Bunların ahiret hali nasıl olacak? Orada da Müslümanlar onlara bakacak. فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْاَرَائِكِ يَنْظُرُونَ Müslümanlar koltuklarında
oturacaklar o kafirlere bakacaklar ya da kendileriyle alay eden kimler varsa örtüleriyle, İslam telakkileriyle onlara bakacaklar. Onlarla ehli iman orada istihza etmiş olacak. Yani bu dünya işte yüzler var. O yüzler bugün belki gururla kaldırıyorlar kendilerini, o şekilde o yüzler kendilerini izhar ediyor. O halde görüyorsunuz. O yüzlerde bugün enaniyet görüyorsunuz. O yüzlerde bugün fahır hali görüyorsunuz. Ama yarın o yüzler, bu eğer Müslümanları İslam'a olan ittibalarından dolayı tahkir ettiyse, tezif ettiyse, kaldıramayacaklar başlarını. Vucuhu yevme izin haşi'a, o yüzlerde zilleti göreceksiniz. Peki amiletun nasibe isim cümlesi olarak getiriyor ki devam edecek yani. O vucuhun haberi. Diğer haberi amiletun nasibe. Amiletun çalışan, nasibetun yorgun düşen. Nasibe fiilinden geliyor. Alime babından. Yani taibe, çalıştı, yorgun düştü. Amiletun nasibe. Peki bunlar ahirette nasıl yorgun düşecekler? Onların yorgunlukları nereden gelecek? Çünkü bakarsanız Hakka suresine 25. ayet. Ve emma men utiye kitabehu bişimali feyekulu ya leyteni lem ute kitabiye. Kitabı sol elinden alanlar, yani o kafirler, dünyada Allah yolunda değil de küfür yolunda çalışanlar, onlar feyekulu ya leyteni lem ute kitabiye. Bu kitap bana verilmeseydi, almasaydım amel defterimi. Ve lem edri ma hisabiye, hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Ya leyteha kânetil kâdiye, keşke bu ölüm benim hayatımı dünyada bitirseydi. Bir daha kalkmasaydım, diriliş olmasaydı, bu anları, kıyameti görmeseydim. Ma agna anni maliye, malım vardı, servetim vardı, holdinglerim vardı, fabrikalar emrime amadeydi. Fakat şimdi görüyorum ki o mal, servet, iktidar hiçbiri benden, Allah Teala'nın takdir ettiği bu azabı gideremiyor. Hele ki anni sultaniye, iktidarım yok oldu, gücüm gitti, etrafımda kimseler yok. Kendi dövünürken, bu ifadeleri söylerken melekler ya da Allah Azze ve Celle huzuhu fehullu, yakalayın, derdest edin bu adamı, ellerini boynuna bağlayın, o halde thummel cahime sallu, onu cehennemin içine atın. Thumma fi silsiletin zer'uha 70 zira'an fesluku. Öyle bir zincirlere o adamı vurun ki cehennemin içinde 70 zira boyunda olan o zincirler onu sarsın, o halde cehennemin içinde onları taşısın bu adam. İnnehu kana la yu'minu billahil azim. Çünkü o yüce olan Allah'a azze ve celle iman etmemişti. Ve la yahuzzu ala ta'amil miskin. Miskin olana, fukara olana ikram etmemişti. İkram etmediği gibi وَلَا يَحُظُّ teşvik de etmemişti. Teşvik etmeyenin cezası bu kadarsa, ya elinde olduğu halde fukaraya vermeyen, yetimi kapıdan kovan, buraya yetim olan, dul olan gelemez, giremez içeriye, elini bana burada açamaz, benim müesseseme bu adamlar giremezler diyenler, ahirette onları bu hal bekliyor. Peki bunlar ahirette ثُمَّ فِي سِلْسِلَتِينَ, o zincirin içinde olacaklar ki onun boyu da ثُمَّ فِي سِلْسِلَتِينَ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَسْلُكُوا, yani boyu 70 olacak. Belki kinaye var, Allah Teala mübalağa yapıyor, ama böyle bir zincirin içinde olacaklar. Boyunlarında boyunduruk olacak, ellerinde ayaklarında zincir olacaklar. Peki amiletun, işte bunlar o zincirleri taşıyacaklar. Dünyadayken bir camiye tuğla taşımamışlardı, yetime çorba taşımamışlardı. Şimdi cehennemde ellerinde ayaklarında zincir var, onları taşıyacaklar. Allah yolunda uğraşıları olmayanların, gayretleri olmayanların,
Ahirette hallerini anlatıyor Kur'an-ı Kerim bize. Amiletun, onlar cehennemin ameleleri olacaklar. Yukarıya çıkacaklar bir ateş tepesine. Oradan o zincirlerle kurtulacaklarını düşünecekler. Yuvarlanacaklar çukurlara. Çıkacaklar, yuvarlanacaklar. Elleri sarılmış, ayakları sarılmış. O halde orada çalışacaklar. O çalışma, o zincirlerden, bukalardan kurtulmak için yapılan bir çalışma. Amiletun nasibe, taibe yani, o anlama geliyor. Onlar bundan yorgun düşecekler. Ama ateş bırakmayacak onları. O halde yine kurtulabilmek için öteye, beriye gidecekler. Amiletun nasibe. Yani ya Allah Azze ve Celle, dünyada çalışırsınız, uğraşırsınız, ya da eğer dünyada sizin namazda ameliniz yoksa, gece kalkmıyorsanız, sabah imam sizi davet ettiğinde Allahu Ekber deyip ya Rabbi huzurundayım demiyorsan, efendim belki imanın var, imanın var ama namazı önemsemiyorsun, havaalanına gitsen saati kuruyorsun, o zaman o saat seni kaldırıyor, uçağa giderken saati duyuyorsun da Allahu Ekber müezzin dediği zaman sabah namazına kalkmak için kurduğun saati neden duymuyorsun Müslüman? Allah Teala'yı aldatabilir misin? İnnel münafikîne yukâdi'ûnallâhe ve huve khâdi'uhum ve izâ kâmû ilâs-salâti kâmû küsâlâ yurâûnennâse ve lâ yedhkurûnallâhe illâ kalîlâ. Yani onlar Allah Teala'ya hile yapıyorlar. Yani onlar kendilerince oyun kuruyorlar. Ve huve khâdi'uhum. Allah Teala onların oyunlarını başına geçirecek. O oyunun tuzağına onlar düşecekler. Müşakere vardı. Allah Teala cezalarını onların fiillerinden zikrediyordu. Dün bundan bahsetmiştik. Ve izâ kâmû ilâs-salâti kâmû küsâlâ yurâûnennâs. Nasıl kalkıyorlar namaza? İnsanlara göstermek için kalkıyorlar. İmanları yok. Yani Ramazan gününde arkadaşları gidiyorsa onlar da zoraki gidiyorlar. Ama namaz ney? Allah neden namazı emretti? Namazla hangi ruha, hangi hakikate erecek, yükselecek Müslüman? Bütün bunlardan uzak, bütün bunlardan gafil olduğu halde bir de namazın hakikatine inanmadan kalkıyorsa وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ اِلَّا قَل۪يلًا. Allah Azze ve Celle'yi ancak riya olsun diye zikrediyor. İnsanlar yoksa namazı yok, orucu yok, haccı yok, cihadı, mücahedesi yoksa bu adamın, yani مُذَبْذَب۪ينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا اِلَٰهَا اُولَٰي وَلَا اِلَٰهَا اُولَٰ. Bir imanın tarafında, bir küfrün tarafında gidip geliyorsa, tereddütleri varsa bu adamın, eğer dünyadaki bu yorulmaları Allah için değilse, münafıksa, Allah için namaz kılmadıysa, ameli yoksa, o zaman amiletun nasibe. Cehennemde bu adam amele olacak. Ama Allah yolunda dünyada amele olmadıysa, zincirleri taşıyan bir amele olarak öteye gidecek, beriye gidecek. Anla diyor, idrak et. Dünyada amele pazarları var. Orada çalışıp helalinden evine ekmek getirenlerin, zenginler eğer İslam terbiyesi almadıysa yukarıdan bakar geçer gider oradan. Fakat oranın amele pazarında orada zenginler de olacak. Orada patronlar olacak. O patronlar orada o yükü taşıyacaklar. İza vakaatil vakia leysa li vakaatiha kazibe hafizatur rafia. O vakaa geldiğinde, kıyamet geldiğinde leyse li vakaatiha kadibe. Onu o zaman kimse o vuku bulduğu anda inkar edemez, reddedemez. Çünkü kıyameti görüyorlar. Kıyamet bir hakikat gözlerinin önünde. Peki kıyamet neler yapacak? Hafizatur rafia. O patronları

0: namazımı eda ederim diyen o ameleler, onlar cennetin köşklerinde olacaklar. Fakat o patronları göreceksiniz, cehennemin derekelerine savunmuşlar. Dünyada çalışıyorlardı. Peki, moda dergileri çıkarıyordu onlar. Müslüman kadının tesettürü üzerinde algı operasyonu yapabilmek için. Örtüyü tesettürden teberrüce dönüştürebilmek için. Onun için çalışıyorlardı. Çalışanlar var, görüyorsunuz. Tesettür dergisi ama içine baktığınız zaman teberrüş dergisi. Nasıl açılacaklar, nasıl tesettüre, tesettürlü olduğunu zannederek Müslüman kadın ihanet edecek. Aslında mecmuaları, esasında dergileri bunu anlatıyor. Vazifeleri o. Onlar akıllarını, ruhlarını üste görmüş oldukları o modacılara kaptırdılar. Şimdi etraflarında insan istiyorlar. O mahalle kendileri gibi şekillensin. Ümmetin kızları da onlar gibi olsun. Altında, üstünde bir şeyler olsun. Ama Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın anlattığı İslam örtüsü olmasın. Kur'an'ın örtüsü olmasın. Onun için burada çalışıyorsa onlar amiletun nasibe. Orada göreceksiniz. Onlar cehennemin ameleleri olacaklar. Dünyada şeytana ameli olanlar ya da Allah yolunda çalışanları engellemek için gayret edenler ahirette zincirlerini taşıyacaklar. Ahirette bukağlarını taşıyacaklar. O halde zelil bir vaziyette bir yerden, bir tepeden, bir çukura yuvarlanacaklar. Kalkmaya çalışacaklar. Gidecekler, tekrar düşecekler. Amiletun nasibe. Yani Kur'an meale baktığın zaman sana bunları söylemez. Anlayamazsın. Peki o kelimeler, yani neden Allah Teala buna ikinci haber amileyi getirdi, sonra nasibeyi getirdi? O kelimenin tahlili, o kelime bizi bir yere götürecek ve sana da diyecek ki bu ayeti burada oku, anla, idrak et. Eğer idrak etmezsen, sadece ona sarf açısından, nahiv açısından bakarsan veya güzel sesli bir kari okudu, okudu geçti gitti, o kadar görürsen ve bu hayat seni aldatabilir, bir yere götürür ki elinde zincirler, ayağında prangalar, o halde cehenneme işçi olabilirsin, cehenneme amele olabilirsin. Kendine gel Müslüman, uyan Müslüman. Uyanmak için Allah Teala bu ayetleri indirdi. Müslümanları, ehli imanı uyanmaya davet ediyor. Söylediklerimle amel etmeyi önce kendi nefsimde, daha sonra sizler üzerinde tesirini halk eylesin. Estağfurullah ve etubileyh. Elhamdülillahi Rabbim.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
3: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 0660 İHH Ankara Şubesi.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, Işıltının Starı.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20 0312 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
8: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Ya Halik.
14: Halik olmasaydın sen, yaratmasaydın beni, bizi, yokluğun varlığa yüzü tutmazdı. Var etmeseydin güzelleri, aynaların yüzü hep asık kalırdı. Yaratmasaydın güzelleri, aşıkların cümlesi çöllerde leylasız kalırdı.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

لله ملك السماوات

kabul edelim.

قل

رزقا

رزقا

Bismillah.

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

Evet.

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ.

Thank you.

قد أفلح.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
3: Kurban kardeşliğe çağrı. Tam 34 yıldır savaşların, krizlerin ve yoksulluğun yaşandığı mazlum coğrafyalara kurban bağışlarınızı ulaştırıyoruz. Bu yılda Türkiye ve Filistin dahil 61 ülkede ihtiyaç sahiplerine umut oluyoruz. Siz de kurbanınızı kardeşliğe dönüştürün. Detaylı bilgi için 0312 970 06 60 İHH Ankara Şubesi.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Avrupa'da eğitim, eğitimde şanlı.
10: Hazırla. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
11: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
9: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
11: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
8: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef. Muhammed Emin Yıldırım hocamızın anlatımıyla günümüz sorunlarının ele alındığı Sorun Var programı cumartesi ve pazar günleri 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
13: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Bu kadar bozulmuşken bir daha düzelir mi?
2: Elbette düzelir. Yani düzelmeme diye bir şeyi düşünmemiz zaten imanımızla tam anlamıyla irtibat kurmadığımızı gösterir. Bozulmuş muyuz? Gerçekten bozulmuşuz. Mesela insanlık çok ciddi bir biçimde bozulmuş, ümmeti Muhammed bozulmuş, memleketimiz bozulmuş, toplumumuz bozulmuş, hanelerimiz bozulmuş, biz bozulmuşuz. Yani dönüp kendimize mesela şöyle bir baktığımız zaman 10 sene önce, 15 sene önce, 20 sene önceki halimizle manevi anlamda bazı işte duruşlarımızla alakalı çok ciddi zafiyetler yaşadığımızı görebiliriz. Ama ne olursa olsun karanlığın en zifiri anı aydınlığa en yakın olan andır. Bu kadar bozulmuş olmak bizi asla ve asla umutsuzluğa sevk etmemeli. Şimdi tarihi bu nazarla okuyoruz mesela. Tarihte bozulmalar olmamış mı? Hazreti Ebubekir'in hemen hilafete geçtiği günlerde Peygamber aleyhissalatü vesselamın emanet ettiği o toplum ridde olaylarıyla, irtidat olaylarıyla inanılmaz derecede bozulmuş. Yani İmam Taberi meseleyi anlayabilmemiz için biraz mübalağalı bir ifade kullanır. Öyle olmuş ki Mekke ile Medine dışında cuma namazı kılınacak yerler kalmamış mesela. Emeviler dönemine geldik. Emeviler döneminde taş üstünde taş, baş üstünde baş kalmadı. Omuz üzerinde baş kalmadı. 40 yıl, 50 yıl inanılmaz derecede zulümler oldu. Harre olayları oldu, Kerbela hadisesi oldu. Mesela o günleri yaşayan bazı alimlerimizin hatta sahabi çocuklarının kıyamet dedikleri günleri görüyoruz. Ama mesela o zifiri karanlık artmış, artmış, artmış, böyle göz gözü görmeyecek bir zemine ve zamana kaymış. Birisi çıkmış o karanlığın içerisinden, Ömer İbn-i Abdülaziz. 6 ay içerisinde o kararan dünyayı yeniden asr-ı saadet aydınlığına kavuşturmuş. Hiç kimsenin tahmin etmeyeceği kadar iyileştirmiş. İnsanlık tarihinde, İslam tarihinde böyle beldelerde zekat verilecek kimse kalmayacak birkaç dönem yaşanmıştır. O dönemlerden bir tanesidir Ömer İbn Abdülaziz dönemi. Bu kadar bozulmuşken olur mu dediklerinde, onların da dedikleri bir zamanda Ömer İbn Abdülaziz olduğunu göstermiştir. Bugün de bozulmuş. İşte dediğimiz gibi birçok yerde var. Ama Allah'ın izniyle ben fert olarak, sen fert olarak, bulunduğumuz yerlerde cemaat olarak, topluluk olarak iyi olmanın ve iyi kalmanın mücadelesini verirsek, Allah da inayet kapılarını açarsa, bereketini üzerimize yağdırırsa olacak. Onun için asla ümitsizliğe meydan vermemek gerekir. Şu sözü de hafızalarımızdan silmemiz lazım. Ya gençler o kadar bozuldular ki olmaz artık. Bu Z kuşağı bilmem şu şu, bunlar bir daha adam olmazlar. Böyle şeyler inanın ki Allah'ın hoşnut olacağı sözler değil. Allah ölüden diri, diriden de ölü çıkarır. Belki babası ve annesi namazsız ve imanla sıkıntıları olan nice gençler bir anda Allah kalplerin sahibidir, evirecek, çevirecek ve hayra dönüştürecek. Onun için bozulmuşluklara bakarak umutsuzluk adına bir girdaba düşmemek gerekiyor. Biz sorumluluğumuzu yerine getirme adına bir ızdırabımızın olması gerekiyor. Eksiklere, noksanlara, yanlışlara bakıp da olmaz demek aslında şeytanın ekmeğine yağ sürmektir. Allah varsa eğer olur, Allah varsa eğer düzeltir, yeryüzü Allah'ındır, arz Allah'ındır, biz de Allah'ın kullarıyız. Eğer biz Allah'ın yasalarına, kader-i ilahiyeye uygun bir biçimde bazı şeyler yaparsak Allah bize bu noktada bazı kapılar açacaktır. Umut edelim ve gayret edelim ki bu bozulmuşluklar bir an önce nihayete ersin ve Allah bizi aydınlığa, saadete, güzelliğe ve hayra ulaştırmış olsun.

0: Cennet ve cehennem neden bizi etkilemiyor?
1: Çünkü tam anlamıyla cennetin ve cehennemin ne olduğunu anlamış değiliz. Yani bilgi var bizde aslında ama o bilgi bir bilince ve şuura dönüşmemiş. Zaten çoğu alanda aslında böyle bir problem yaşıyoruz. Bütün inanç meselelerinde yaşadığımız derindeki problemin kaynağı bu. Cennet ve cehennem meselesinde de bu. Şimdi bunun ne olduğuna geleceğiz ama ben Asr-ı Saadet'ten bir üç örnek vermek istiyorum. Yani cennet denince nasıl duruluyor? Cehennem için de bir sürü örnekler verilebilir ama ben cennet için üç örnek vermek istiyorum. Birincisi şu, hepiniz Siyer'den okumuşsunuzdur. İşkenceler altında Yasir ve Sümeyye, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları ziyaret ediyor. Çünkü yapabilecek hiçbir şey yok. İşkenceciler o yoğun yoğun işkenceler yaptıktan sonra orayı terk edip evlerine çekildiğinde Allah Resulü onların yanına gidiyor. Sabredin ey Yasir ailesi, buluşmamız cennette diyor. Bu buluşmamız cennette sözü onları ayağa kaldırıyor. O işkenceler, o kamçılar, o kadar hakaretler, o kadar zulümler, haksızlıklar, bir bakıyorsunuz bir anda yüreklere bir sükunet geliyor Allah Resulü'nün o sözüyle. Neden? Buluşmamız cennette. Bunu dedi ve o insanlar teskin oldular. Yine böyle bir tabloya şahit oluyoruz. Biraz işin farklı bir alanı, Akabe biatları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yesrib o günkü adıyla, Medine sonraki adıyla gelenlerle bir şeyler konuşuyor. En son içlerinden bir tanesi, ya Resulallah biz sana iman etsek, senin yanında yeri alsak, Arabı da Acemi de karşımıza alacağız. Bir sürü bunun bedeli olacak çünkü Risalet davasına sahip çıkmak öyle kolay bir şey değil. Peki bunun karşılığında bize ne var? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadece cennet dedi. Ve o anda ileride ensar olacak o insanlar bu tek kelimeyle teskin oldular. Cennet mi? Bitti. Şimdi bizim kaybettiğimiz şeyin ne olduğunu burada anlayın. Bedre gidelim buradan, son örneğimiz o olsun. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz böyle sahabeyle konuşurken işte orada bir cümle söylüyor. Kim genişliği yerlerle gökler arası kadar olan Allah'ın rahmetinin, mağfiretinin, mükafatının çok olduğu o cenneti arzulamaz ki. O anda Ümeyr İbni Humam isimli sahabe Efendimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünü duyunca ne hoş ne hoş dedi. Efendimiz dedi ki ne oldu Ümeyr? Ümeyr dedi ki ya Resulallah sen bizi cennete davet ettin. Allah'ın o vaat ettiği büyüklüğü, büyükçe mükafatlarından bahsettin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de orada Ümeyr'e bazı müjdeler verdi yine cennetle alakalı. Ağzına atmış bir lokma, bir hurma yani, onu çiğnerken o anda aklına cennet hasreti gelince o lokmayı bile yutmaya tahammül etmeyerek cihadın meydanına gidip hayatını öyle noktaladı Ümeyr İbni Humam. Ona o davet farklı bir biçimde tesir etti. Bakın benim güzel kardeşlerim, Asr-ı Saadet'ten kısaca size aktardığım bu üç tane tablonun üzerinden onlar da nasıl bir cennet hasreti olduğunu, eğer anlatsak ki onlarca örneği var, cehennem duyulduğunda nasıl o azabın korkusu yüreklerini kapladıklarını görürüz. Peki bugün bu çağda yaşayan biz Müslümanlar olarak niye bu manada bazı şeyler bizi farklı bir aleme sürüklemiyor? Mesela cennet duyunca ah o hasret mi deyip niye yüreğimizde bir hasret farklı bir hale gelmiyor? Ya da cehennemi duyunca, diyelim ki cenneti anlatan ayetlere muhatap olduğumuzda neden Mescid-i Nebevi'de yaşandığı gibi birkaç insan böyle hıçkırıklarla farklı bir hale girmiyor, o hasret işte başka bir boyuta taşınmıyor? Ya da cehennem anlatıldığında o korku böyle yürekleri, bedenleri, akılları kuşatacak bir hale gelmiyor? Elbette ki bunun sebepleri konusunda birçok şey söylenir ama ben birkaç tane sebebi sizlerin nazarlarına vermek istiyorum. En temelde mesele ne biliyor musunuz benim güzel kardeşlerim? İman ve iman hakikatlerinin tam anlamıyla bizde içselleştirilmemesi. Bu çok çok mühim bir mesele. Bütün imani meseleler için geçerli. Aynı şekilde cennet ve cehennem için de geçerli. Eğer o iman ve iman hakikatleri içselleşseydi bizde, ortam çok daha farklı olacaktı. Bizim dünyamıza farklı etki edecekti. Bizim bakış açılarımız değişmiş olacaktı. Dolayısıyla hissiyatımızla ona uygun bir biçimde harekete geçmiş olacaktı. İkincisi yine bunlarla alakalı, yani bütün mesele aslında imana gelip dayanacak ama biraz daha o imanın alt şubelerini konuşacağız mecburen. Ahirete iman meselesi yakin bir hale varmadığı için. İnanıyor muyuz ahirete? Evet, bunu duyduğumuzda tabii ki inanıyoruz, müminiz. Peki ahirete iman meselesinin bize yüklediği sorumluluğun tam olarak farkında mıyız? İşte buna hepimiz gönül rahatlığıyla evet diyemiyoruz. Onun için yakin, yani hiçbir şüphe duymadan derinlemesine, hücrelerimize kadar hissederek evet ahiret var, hesap var ve hesabın karşılığında cennet ve cehennem diye Allah'ın önümüze koyduğu iki tane mükafat ve azap var diyebileceğimiz bir hal ancak yakin bir ahirete imanla elde edilebilecek bir şey. Üçüncüsü, bakın cennet ve cehennem bizim için gayb. Biz şu anda görmüyoruz. Sadece bize söyleniyor ve biz o söylenenler üzerinden iman ediyoruz. İşte üçüncüsü biraz da görmediğimiz bir şeye iman meselesi. Gaybe iman meselesi tam anlamıyla anlaşılmadığı için. Neden Kur'an'ımız Bakara suresinin ilk ayetlerinde müminlerin özelliklerini anlatırken gaybe iman ettiklerini nazara veriyor? Buradan anlayın. Biz görmediğimiz bir şeye iman ediyoruz. Bize sadece söyleniyor, cennet var, cehennem var. Gayb mı bizim için şu anda? Gayb. İman ettik mi? Ettikse eğer işte orada iman tam anlamıyla zaten oturmuş oluyor. Bakın dördüncüsü, cennet ve cehennemin ne demek olduğu tam anlamıyla öğrenilmediği için. Şu anda cenneti sorsanız insanlara size söyleyecekleri 3-5 cümleden ileriye gitmeyecek. Ya da cehennemi sorsanız aynı şekilde. Ama Kur'an'ın anlattığı cennet ve cehennem bugün insanların ve bu insanlar Müslüman, dikkat buyurun, kendimizden bahsediyorum. Müslümanlar olarak bizim zihin dünyamızda olması gerekenlerle bugün Kur'an'da olanlar örtüşmüyor. Bunlar örtüşmediği için zaten problem yaşıyoruz. Beşincisi de yine bununla alakalı, cennet ve cehennemin mahiyetlerinin istenilen oranda kavranılmadığı için. Kavranılmadığı için cennet ve cehennem dediğim gibi sadece bilgi, bilince dönüşmüyor. Peki benim güzel kardeşlerim, bütün bu söylediklerimin üzerinden biz Kur'an'a gitsek, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o kutlu sözlerine gitsek, sahabenin dünyasında oluşan o muhteşem etkiye gitsek, nasıl anlamışlardı onlar cennet ve cehennemi sorsak, karşımıza çıkacak cevaplar şöyle olacak. Cennet ve cehennem Allah'ın en büyük nimetlerindendir. Emin olun cennet nimet olarak kabul ediliyor da çoğu müminin zihninde cehennem nimet olarak kabul edilmiyor. Bir mümin olarak benim şunu bir kere zihnime iyice oturtturmam lazım. Cehennem sadece Allah'ın azabının bir karşılığı mı, yoksa cehennem Allah'ın merhametinin bir karşılığı mı? Aslında cehennemin merhametle doğrudan bir bağlantısı var. Ve biz bu bağlantıyı kaç ayette görüyoruz zaten aziz Kur'an'ımızda. Ama okumadığımız için, ama okuduğumuzun üzerinde tefekkür etmediğimiz için anlamıyoruz. Yani sadece dediğim gibi işte bilgi olarak kalıyor zihinlerimizde. Cennet ve cehennem Allah'ın adaletinin en mühim tecellileridir. Cennet de adaletle alakalı, cehennem de adaletle alakalı. Ve adaletsiz bir dünyada hayatta yaşayan biz insanlar için en büyük hasret adalet, ya o adalet, o mutlak adalet ancak orada. Ve oradaki o tecelliyi öğrendiğinizde ya hayata bakış açınız değişiyor. Yani inanın ki karşılaştığınız birçok şey size daha farklı bir boyuta geliyor. Böyle insanların çok çok çok çok değer verdiği şeyler sizin gözünüzde küçülüyor. İnsanların hiç gündeminde olmadığı şeyler bir bakıyorsunuz sizin dünyanızın en önemli meselesi oluyor. Çünkü doğru bilinç sizi o noktaya taşımış oluyor. Cennet mümin için mükafat, muvahhid için rahmet, muhsin için en büyük hasrettir. Bir kere bunu iyice anlamak durumundayız. Mümin için mükafat, çünkü imanın karşılığıdır biliyorsunuz cennet. Muvahhid, yani tevhidi içselleştirmiş bir insanın elde edeceği bir rahmettir aslında o mükafat. Muhsin, yani ihsan sahibi, sadece ve sadece yaptığını Allah için yapan, ihlas sahibi, ihsan sahibi o insanın da hasretidir. Çünkü orada o cennetin evet mükafatları var, ırmakları, işte içecekleri, giyecekleri, ziyneti, süsü, bir sürü şey anlatılır biliyorsunuz. Ama muhsinin en büyük hasreti nedir biliyor musunuz? Cemalullah ve cemalu Resulullah. Allah'ın cemalini seyretmek cennette, Allah'ım bize de nasip et. Ve peygamberin komşuluğu, onun cemalini ve onun mübarek ellerinde yetişen insanlarla beraber aynı sofrada oturma hasreti. Bu aslında o muhsin kulların yüreklerinden hiç çıkarmadıkları hasret. Ve cennet dediğiniz şey onların dünyasına onun için böyle tesir ediyor. Bakın, cehennem kafir için azap, günahkar için kefaret, mazlum için en büyük teselli kaynağıdır. İnanın şuradaki ifadeleri biraz anlasak, işte kafir için azap, günahkar mesela, diyelim ki bir mümin günah işlemiş, o günahın karşılığını ödeyecek mi? Ödeyecek. Ona işte cehennem kefaret olacak. Mazlum için de en büyük teselli kaynağıdır. Ey dünyanın zalimleri, cehennem var, cehennem. Bu ne kadar büyük bir teselli kaynağıdır mazlum için, bir bilsek. Zaten kafir inanmadığı için onun için öyle bir şey yok. Ama bir kere bir mazlum için cehennemin varlığının ne kadar büyük bir teselli kaynağı olduğu hiçbir zaman akıllardan çıkmamalı. Cennet ve cehennem mümini Allah'a yaklaştıracak en önemli vesilelerdir. Çünkü biz cennet hasretini duyduğumuzda Allah'ın hoşnut olacağı amellerimizi çoğaltırız. Cehennem korkusunu da duyduğumuz oranda yine Allah'ın bizi o azaba düşürmemesi için ona yaklaşmanın yollarını ararız. Sonuncusu da şu: cehennem tüm zalimlerin en korkulu rüyası ve muhakkak kavuşacakları en dehşetli varış yeridir. Bunu zalimler bilsin bilmesin, anlasın anlamasın, o bizim işimiz değil. Ama biz bunu bilirsek ayağa kalkarız. Biz bunu bilirsek hiçbir zaman ümitsizliğe düşmeyiz. Biz bunu bilirsek her daim bu manada hakkın ikamesi için çalışırız. Hiçbir zaman yaptığımızın haşa boşa gitmeyeceğini biliriz. Teselli alırız zalimlere vaat edilen o azaptan, kendimize de güç alırız, kendimize de oradan teselli alırız ve o noktada daha farklı bir boyuta gelmiş oluruz. Biraz olsun bu çerçeveden anlasak ve biraz önce saydığım noktalarda cennet ve cehennemi zihinlerimizde oturtursak, iman zafiyetleri ve iman hakikatlerini anlama noktasındaki işte sıkıntılarımızı ve eksiklerimizi tamamlasak, inanın ki sahabe kadar olmasa bile onlara yaklaşacak düzeyde bir cennet ve cehennem bilinci bizlerde uyanır ve bizler de artık bu noktada daha farklı bir biçimde hassasiyet duyarız. Hissiyatımız onların üzerinden şekillenir ve o da bize başka başka güzelliklerin ortaya çıkmasına vesile olur. Allah hepimize bunu nasip eylesin.

0: çalışmak da ibadetse başka ibadete gerek var mı?
1: Çalışmak ibadet mi? Elbette ki ibadet. Netice itibariyle bir insanın nafakasını ya da bakmakla yükümlü olduğu insanların nafakasını karşılamak için bin bir emek vererek, alın teri dökerek bu noktada ortaya koyduğu her türlü çaba kutsal bir çabadır. Bu din alın terini en önemli mesele olarak görür ve bunu bir ibadet olarak değerlendirir. Yapılan iş helal bir işse

meşru bir işse, hangi iş olursa olsun, o işte harcanan her türlü emek, gayret ibadet hükmündedir. Ama benim güzel kardeşlerim, hiçbir ibadet yerine getirilirken başka bir ibadeti iptal etmez ki. Mesela biz şöyle bir şey diyebiliyor muyuz? İşte Ramazan'da oruç tutuyoruz, tamam. Oruç tutuyoruz, o zaman namaz kılmamıza gerek yok. Ne kadar komik geliyor değil mi bize? Ya da diyelim ki namaz kılıyoruz, oruç tutmamıza gerek yok. Ya ben zekat verdim zaten, oruç tutmasam da namaz kılmasam da olur. Böyle şeyler diyebiliyor muyuz? Hacca gittim geldim, tamam artık başka şeyler yapmasam da olur. Kurban kestim bitti, benim için başka bir ibadete gerek yok. Bu tarz sözleri nasıl söylemiyorsak çalışmak ibadet, tamam bu ibadeti yerine getirdik. Diğer ibadetleri yerine getirmesek de olur diye bir şey söyleyemeyiz. Bir kere şunu çok net bir biçimde zihinlerimize oturtalım. Biz bu dinin sahibi değiliz. Biz bu dinin hadimiyiz. Sahibi alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Kuralları da sahip koyar. Ben dine kural koyamam. Kendi kafama, kendi nefsimin arzularına, kendi nefsimin isteklerine göre bir din algısı oluşturamam. Hele hele ibadet meselesinde, hele hele bazı şey bu manadaki temel kurallar meselesinde canım böyle istiyor, şöyle de olabilir, böyle de olabilir diye şekillendirmeye çalışamam. Bu noktadaki her türlü çaba, gayret, şu bu haddi aşmaktır ve Allah korusun bizi başka yerlere sevk eden bir şeydir. Bu nefsin ve şeytanın aldatmacalarıdır. Bir kere şunu bir daha hatırlayalım biz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gibi, sahabe gibi çok güzel örneklerimiz var önümüzde. Allah aşkına bir hatırlayın, Medine'nin o sıcağında cihada gidiyor sahabe, cihada. Daha ötesi var mı? Ve cihatların sertacı olan, cihatların cihadı olan, ki o farklı bir değer biliyorsunuz, Bedir, Bedir'e gidiyorlar. Şimdi biz cihada gidiyoruz, namaz kılmasak olur dediler mi sahabe ya da Efendimiz? Hayır, cihada giderken de ilk cihat biliyorsunuz Ramazan'daydı. Oruçtular, çoğu oruçlu olarak yürüdüler. Allah Resulü onları zorla oruçlarını açtırdı. Ya siz seferdesiniz, oruçlarınızı açın dediler de öyle açtılar. Yani onlar hiçbir zaman bir şey yaptık bu yeter, diğerini yapmasak diye bir yanlışa kapı açmadılar. Şimdi sahabe dediğimiz insanlar Medine'de oturuyordular da gökten onlara bir şeyler yağmıyordu. İşte gökten onlara diyelim ki İsrailoğullarına geldiği gibi kudret eti, işte bıldırcın eti, kudret helvası falan gelmiyordu. Onlar tarlada, bahçede çalışıyordular, ticarette çalışıyordular. Kimisi çok ağır işler yapıyordu. Ne yapıyorlarsa yapıyorlardı. Netice itibariyle de diğer ibadetlerini de, bu ibadetler nelerse, namazsa, oruçsa, zekatsa, haçsa, bunu yerine getirme adına da gayret içerisinde oluyorlardı. Onun için bir İbadet olarak çalışmayı kabul etmek bizim çalışma azmimizi arttırır. İşle olan bu noktadaki irtibatımızı güçlendirir. İşimizi severek ve hakkını yerine getirme adına bizi bir noktaya sevk eder ki böyle anlamak doğru bir anlayıştır. Ama hiçbir zaman bu manada ben ne de olsa çalışıyorum, bu ibadeti yerine getiriyorum, diğer ibadetlere gerek yok noktasına bizi getirmemelidir. Her ibadetin kendine özgü bir değeri, her ibadetin kendine özgü bir bağlayıcılığı, her ibadetin kendine özgü bir hedefi, bir gayesi, bir hikmeti vardır. Bunları biz hadimler olarak, yani hizmetçiler olarak, yani bir dine mensup olarak olan insanlar olarak bizler koyamayız. Bunları Allah koyar, peygamber bize bildirir, bize düşen de bunları yerine getirmektir. Onun için elimizden geldiğince hem çalışma ibadetine hem de geri kalan ibadetlerine, ibadetlerimize hakkıyla sahip çıkıp ne kadar Allah bizden neyi istemişse onu ortaya koymanın çaba ve gayretini vermek durumundayız. Allah bu çabayı ve gayreti verenlerden eylesin hepimizi.

0: Çocuklarıma namazı nasıl sevdirebilirim?
1: İman etmiş anne ve babanın en büyük ızdırabı bu olsa gerek. Çünkü gerçekten bir anne ve baba için en güzel tablo çocuklarını böyle seccadenin üstünde görmesi, namaz için el bağlamış bir vaziyette görmesi, namaz için böyle çırpınan, heyecan duyan bir vaziyette görmesidir. Bu çok farklı bir duygu. Allah bu duyguyu bütün ehli iman anne ve babalara tattırmış olsun. Tabii sevdirebilmenin birçok meselesinin üzerinde durmamız gerekecek. Ama biz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den çok önemli bir şey öğreniyoruz. 7 yaşına kadar çocuklarımızın namaza alıştırılması, 7 ile 10 arası bu noktada biraz daha o alıştırmanın yoğunlaştırılması, ondan sonra halen kılmıyorlarsa, yani yaşları 10 oldu ve halen namaz yoksa hayatlarında, bu noktada da çeşitli tedbirler alınmasıdır. Biz hadislerdeki o ifadeyi böyle anlamamız lazım. Çünkü Efendimiz mesela yataklarını ayırın diyor, mesela şöyle yapın böyle yapın diyerek uyarıları var. Bütün bunların hepsini biz o çocuğa namaz adına tedbirler alınması anlamında görmemiz gerekecek. Ancak burada bir hakikat var. Bunu hiçbir zaman göz ardı etmememiz gerekiyor. 0-7 yaş, 7-10 yaş adına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uyarıları ve o noktadaki sözleri Medine zemininde söylenmiş sözler. Medine zemini nasıl bir zemin? Ezanla hayatın durduğu bir zemin. Yani düşünün, Bilal-i Habeşi'nin ezan sesi yükselecek Medine işte semalarında, ya da Abdullah İbni Ümmü Mektum'un hayat devam edebilir mi? Böyle bir şey var mı? Kadınıyla erkeğiyle, gencisiyle yaşlısıyla herkesin bir anda Mescid-i Nebevi'ye koştuğu bir Medine'den bahsediyoruz. Şu anda böyle bir ortam var mı? Ne yazık ki yok. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o hadislerini zeminden kopararak eğer ele almaya, anlamaya çalışırsak yanlış yaparız. Bu bilgiyi bir kere bilelim. Şimdi ben anne ve babalara burada birkaç şeyi hatırlatmak istiyorum. Çocukların namaza alıştırma meselesinin 3 önemli merhalesi, devresi var. 0-7 yaş, 7-10 yaş, 10 yaş ve yukarısı. Bu 3 devrenin de, merhalenin de aslında terbiye yöntemleri birbirini tamamlayan yöntemlerdir ve birbirinin de aynısı değildir. Mesela 0-7 yaş grubu için yapılacak şey temsildir. Ona hiçbir şey söylemenize gerek yok. Siz eğer evde namaz kılıyorsanız o gelir yanınızda durur zaten. Siz eğer namaza gidiyorsanız ve erkek çocuklarını, işte yaşları küçük olan kız çocuklarını baba götürüyorsa camiye mesela, o tamam, o kadar zaten, yapılabilecek başka bir şey yok. Çünkü onların en önemli meselesi temsil ve onu görmeleri lazım. Yani 0-7 yaş grubundaki çocuklarımız anne ve babalarını namaz noktasında bir hassasiyette görmeleri lazım. Başka şeyler de var tabii. Mesela böyle rahlenin başında gözyaşı döken bir anneye, bir babaya şahit olmaları lazım. Seccadede ağlayan bir dedeye şahit olmaları lazım. Bunları gördükleri zaman o çocukların dünyasında bunların çok farklı farklı şeyleri var, etkileri var gerçekten. Şimdi 7-10 yaş grubu arasındaki namaz eğitimi meselesindeki anahtar kavram tedriç kavramıdır. Tedriç ne? Aşama aşama. Bu öyle bir anda olabilecek bir şey değil. Eğer bir anda yapmaya çalışırsanız ister istemez ne olur? Bazı şeyler sıkıntıya uğramış olur. Onun için burada önemli bir mesele var. O 7 ile 10 yaş arasında bu işin aşama aşama onların zihin dünyalarına, kalplerine, yüreklerine ve hayatlarına etki edilmesidir. Bu noktada da yapılması gereken bazı hususlar var. Onlardan birkaçını burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Nedir onlardan birisi biliyor musunuz? Önce iman, sonra namaz öğretilmeli. Eğer iman önce öğretilmiyorsa bu başka bir problem. Mesela bakın, bugün tesettür noktasındaki zafiyetler, yaşanan sıkıntıların altında da bu yatıyor. İman öğretilmeden tesettür kızlarımıza dayatılıyor ya da teşvik ediliyor. Namaz diyorsun ama namaz imandan sonraki hakikattir. İmanı öğrettin mi, o çocuk gerçekten imanı kavradı mı? Burada çok ciddi bir biçimde üzerinde durulması gereken bir şey. Tedriç dediğimiz aşamanın en ilk aşamasında da bu var. İkincisi, önce muhabbet sonra amel devreye girmeli. Önce anne ve baba o çocuklara bir muhabbet meltemi estirmeli. O muhabbet esmezse eğer, inanın onun arkasından ya da onun öncesinde oluşacak olan şeyler temelsiz oluyor. Bu muhabbet harcı ile ancak belli bir kıvama taşınması gereken bir şey. Onun için önce muhabbet, sonra amel devreye girmeli. Bakın üçüncüsü, çok önemli bir noktaya geldik şimdi. Önce gündüz, sonra akşam gündem edilmeli. Şimdi çocuk diyelim ki 10 yaşında. Öncesinde bir şey yok. Hemen dayat akşam namazlarını, işte yatsıyı ya da daha zor olan sabah namazını. Böyle değil. Yavaş yavaş, aşama bu. Önce bir gündüz namazlarını kılsın, ya bir öğleyi kılsın hele. İkindiyi de kılsın hele. Gündüz namazlarını kılsın, alışsın, o namazın tadına vardır, lezzetine vardır. Ondan sonra diğerlerini de onun arkasına ekle. Dördüncüsü, önce farzlar, sonra sünnetler hayatlara taşınmalı. Namazın tarihçesine baktığınız zaman bunu göreceksiniz zaten. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz de sahabeye bugün bizim kıldığımız gibi 40 rekat namazı bir anda kıldırtmadı. Aşama aşama. Yani bazı sünnet namazlar mesela belli zamandan sonra oldu. Medine'ye gelmeyene kadar sünnet namaz yoktu mesela. Mekke'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye 2 rekat sabah, 2 rekat akşam olmak üzere sadece 2 İşte zamanda namazı söyledi, bir de gece namazları vardı. Ama onun dışındaki namazın nihai anlama varması o 23 yıllık süreç içerisindeydi. Şimdi 10 yaşındaki bir çocuğa hemen 40 rekatı dayatmanın bir anlamı yok. Önce bir farzları kılsın, alışsın o farzlara. Yavaş yavaş siz onlara sünnetleri de anlatmış olun. Beşincisi de şu, önce yatsı, sonra sabah namazıyla tanışmalı. Çünkü bu iki namaz zor. Bakın münafıklara da çok zor geliyor. Biz yetişkin insanlarız. Mesela şu anda yaz döneminde diyelim ki yatsı namazı geç oluyor. Zorlanıyoruz bazen bazılarımız için. Aynı şey yaz kış hepimiz için bir imtihan sabah namazı. Yani ciddi bir efor isteyen, dikkat isteyen, işte irade eğitimi isteyen bir şeydir. Yazın o uykuyu bölüp işte kalkabilmek bir mesele. Kışında o sıcak yatağı terk edip kalkabilmek bir mesele. Ama bu bir işte tedricle olabilecek bir şey, aşamayla olabilecek bir şey. Onun için çocuklarımızın özellikle 7-10 yaş grubundaki o terbiye sistemlerinde namazı sevdirme adına bunların yapılması gerekiyor. Üçüncü merhale 10 ve üzeridir. 10 yaş ve üzeri. Mesela şimdi bu soruyu soran kardeşim belki kendisi 50-60 yaşındadır. Onun için 30 yaşındaki çocuğu halen çocuktur. Çocuklarıma namazı alıştırmalıyım, sevdirmeliyim sorusunu her zaman için işte 10 yaş altındaki çocuklar için sormaz ebeveynler. Çünkü anne ve baba iman adına bir ızdırabı varsa bu soruyu 80 yaşına o gelsin, çocuğu gelsin 50 yaşına aynı ızdırabı yine duyar. Olması gereken de budur. Şimdi 10 yaş ve üzerindeki namaz meselesinde yapılması gerekenleri iki tane temel kavram üzerinden anlayabiliriz. Bu kavramlardan birisi tadil, bir diğeri de taltiftir. Tadil nedir? İşte raydan çıkan şeyleri raya ulaştırmak. Yani bozulanı onarmak. Biz buna tadil diyoruz. Taltif de yapılanı ikramlandırmak, takdir etmek, ödül vermek, belli hedefler koymak. Çünkü o yaş grubu için bunlar olması gerekir. Siz çok küçük yaşlardakilere bunu yapmanıza ihtiyaç yoktur ama yaş 15 olur mesela, ergenliğin zirvesidir. O anda çok daha büyük imtihanlar yaşanır bu namaz meselesinde. O zaman bunlara çok daha dikkat etmek gerekir. Ancak burada özellikle 15 ve sonrasındaki gençler için biraz dikkat etmesi gerekir ebeveynin. Onun için o dikkati de ben 5 maddede size vermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi şu. Sözü zayi etmek yok, gönül dilini hareket ettirmek var. Söz çok zayi edilirse inanın ki tesir etmez. Mesela 15 yaşında diyelim ki erkek çocuğumuz oturmuş bilgisayarın başında oyun oynuyor. Sen de orada bağırıyorsun. Namaz, namaz, namaz. Çocuğu namaza düşman edersin. Ya bir bekle, bir zamanını gözetle. Çocuk eğer orada oyun oynuyorsa bırak oyununu bitirsin. Yani neticede bu manada bazı şeyleri gözetlememiz lazım. Eğer çok bu manada sözü zayi edersek sözün tesirini ortadan kaldırmış oluruz, zayi etmiş oluruz. Onun için burada belli şeyleri korumamız gerekir. Belli şeyleri iyice hareket ettirmemiz gerekir. Hareket ettirmemiz gereken en önemli şeyin de buradaki dil değil, gönül dili. Yani çocuğa öyle bir gönül dili ulaştıracağız ki ya annemi kırmayayım, babamı kırmayayım, Rabbimi bu noktada hoşnutsuz hale düşürmeyeyim, Rabbimi bu noktada hoşnutsuz kılmayayım noktasında bir

ızdıraba düşürmek lazım. Bu da ancak gönül diliyle olabilecek bir şey. İkincisi, bakın çok önemli bir mesele yine bu. İçeriden baskı yapmak yok, dışarıdan destek almak var. Gelmiş 20 yaşına kızımız, olmamış. Sen istediğin kadar baskı oluştur, olmayacak. Yapma, etme. Ne yap biliyor musun? Dışarıdan destek al. İyi insanlarla yolunu kesiştir çocuklarının. İyi ailelerle otur kalk, onların çocuklarıyla tanışsınlar. Gençleri böyle farklı bir biçimde namaz kılan, Allah'tan korkan, helali haramı bilen ve buna dikkat eden gençlerle buluştur. Havuzlar ara onlara. Bir şeyler yap, yani dışarıdan destek al. Senin içeriden artık yapabileceğin bir şey yok. Onun için buna çok ciddi bir biçimde dikkat etmek durumundayız. Üçüncüsü, her daim davet etmek yok. Özel zamanları iyi değerlendirmek gerekir. Her daim işte ikide bir söylüyorsun, öyle değil. Bekle, ne var önünde? Berat gecesi. Senin için bir fırsat. Anne ve baba olarak senin için bir fırsat. Al oğluna de ki hadi beni götür falanca yere. Onu kendine bir iyilik yapmış gibi bir pozisyona sok. Al götür kendinle beraber bir camiye ya da bir yere, bir derse, bir sohbete, neyse nereden hayrın geleceğini kim bilir. Ama netice itibariyle o özel zamanları, işte bir bayramı mesela, bir Kadir gecesini mesela, bir Arefe gününü mesela, işte bir Cuma gününü ve Cuma akşamını mesela, böyle özel günleri mümkün mertebe kullan. Bunları kullanman ayrı bir biçimde o mekanın da şahitliğine vesile olacak. Bakın dördüncüsü, çoğu anne ve babanın yaptığı yanlışlardan bir tanesidir bu. Herkese şikayet etmek yok, salih ve sadık insanlardan dua istemek var. Şimdi evlatların namaz kılmıyor. Sen de herkese söylüyorsun. Amcaya söylüyorsun, dayıya söylüyorsun, teyzeye söylüyorsun, nineye söylüyorsun, dedeye söylüyorsun. Önüne gelen herkese söylüyorsun. Ya niye söylüyorsun? Niye söylüyorsun ya? Çocuğun bu halini niye herkese ifşa ediyorsun? Dur, sözüne, duasına, İtibar ettiğin bir insana söyle. Ya bizim çocuklar için bir dua etti. Ne olur? Yani o insanın duasının nasıl karşılık bulacağını kim bilir? Onun için burada sözü bu manada da zayi etmenin bir anlamı yok. Beşincisi ve çok önemli bir nokta, onun için bunu en sona aldım. Acele ve telaşlı davranmak yok. Sabır ve sebat ile dua yakarmak var. Bir öncekinde dua aldın. Şimdi sen dua edeceksin. Annesin, babasın, 20 yaşına gelmiş çocuğun, 30 yaşına gelmiş, 40 yaşına gelmiş, 50 yaşına gelmiş, halen namaz kılmıyor. Ne yapacaksın? Vallahi dua edeceksin. Başka yolu yok. Çünkü önümüzde bir model var. 950 sene evladının, hanımının imanı için çırpınan bir Nuh var önümüzde aleyhisselam. O örneği boşuna anlatmıyor Kur'an bize. Onun için yapmanız gereken bu. Ne olursa olsun 50 sene bile geçse yapmamız gereken bu. Çünkü kalpler Allah'ın elindedir. O kalpleri eviren, çeviren sadece O'dur. Rabbimizin o kalpleri iyiye evirip çevirebilmesi için de beşer planında olması gereken o annenin, o babanın, o abinin, o ablanın, artık kimse namazsız olan o yakını için ızdırapla inlemesidir. Rabbimiz bu ızdırabımızın karşılığını verecektir inşallah. Allah'a burada şöyle bir dua edelim. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'in çocuklarını namazdan, Allah'ın sınırlarında, Kur'an'dan, peygamberden mahrum eylemesin. Ben şöyle de bir hissiyatımı paylaşmak isterim sizinle. Ara ara bunu söylüyorum. Diyorum ki ya Rabbi, biz bir Nuh aleyhisselam değiliz ki Kenan gibi evlatlarla bizi imtihan edesin. Ne olur bizi böyle şeylerle imtihan etme. Ve şöyle bir dua ediyorum. O duayı da size emanet ediyorum. Allah'ım diyorum, bizi evlatlarımızı da bizimle mahcup eyleme. Allah bütün ümmeti Muhammed'in evlatlarını, çoluk çocuğunu hayırlara ve selametlere

0: Dindarlara kızıp dine küsülür mü?
1: Eğer dinin sahibi dindarlar olsaydı evet küsülebilirdi ama dinin sahibi dindarlar değil. Bir kere bunu çok çok iyi anlayalım. Dinin sahibi dindarlar olsaydı ne yazık ki dindarlar şu anda iyi bir görüntü vermiyorlar. Gerçekten birçok hataları var, birçok kusurları var, inançlarına, inanç değerlerine uymayan halleri var. Var, bunları inkar edecek değiliz. Ama netice itibariyle dinin sahibi onlar değil ki. Din bir ideoloji değildir ki o ideolojinin teorilerini uygulayanlar uyguladı uygulamadı tarihin çöplüğüne atılır gider. Böyle bir şey de değil. Dinin sahibi ne dindardır ne kendisini Müslüman olarak tarif eden ve öyle takdim eden insanlardır. Ne ehli sünnetim diyen insanlardır ne falanca meşrepte filanca mektepte olan insanlardır. Bunların hiçbiri değildir. Dinin sahibi alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Allah o dini göndermiş ama kendisine dindar diyenler o dini hakkıyla temsil edememişler. O onların sorunu ve onlar o sorguya çekilecekler. Hele önde olanlar, hele topluma örnek noktasında durması gereken yerlerini tam anlamıyla yerine getiremeyenlerin hesabı çok çok derin olacak. Ama bir kere biz bilelim ki dindarlara bakılıp da dine küsülmez. Şimdi benim güzel kardeşlerim ne olur biraz bu meseleye biraz farklı açılardan da bakalım. Mesela şu anda hiç kimse zengine kızıp paraya küsmüyor. Öğretmene kızıp eğitime küsen de yok. Hakime kızıp hukuka küsen de yok ama mesele din oldu mu imama kızıp camiye küsen, vakıfa derneğe kızıp hizmete küsen, falanca filancaya kızıp diyelim ki diyanete kızıp dine küsen, devletin din noktasında söylediklerine kızıp dine küsen bir sürü insan var. Ama bu doğru bir şey değil. İnanın ki birilerinin bu noktadaki din algılarından dolayı bizim dinle aramıza mesafe koymamız en fazla bize zarar verir. Dinin sahibine bir zarar yok. Dindar da yarın öbür gün o noktadaki sorumluluğunu, vebalini zaten çekecek. Ama en başta kaybeden o noktada kendisini başkalarının yanlışlarının üzerinden konumlandıran olur. Onun için bunları bir kere iyice değerlendirmiş olalım. Ben dindara kızıp dine küseceğime kızabilir miyim? Kızarım. Neticede ben bir Müslümanı görsem inançlarıyla ahlakı arasında bir uyum yoksa kızarım. Ama o kızgınlığım netice itibariyle bana şöyle bir sorumluluk yükler. Ben ondan daha iyi bir Müslüman olmalıyım. O yanlış yaptı. O inançlarına doğru uygun davranmadı, inançlarının gereğini yerine getirmedi, inandığı değerlerin ona yüklediği sorumluluğun hakkını veremedi ama ben daha iyi olmalıyım. Çünkü benim inandığım din bana böyle bir mükellefiyet yüklüyor. Bugün bakın Müslümanların sayısı 2 milyara varmış. Şimdi ben kalktım sabahleyin. Duydum ki bu 2 milyarın 1 milyar 999.999'u hepsi şöyle böyle bir yerlere varmış. Bir deprem olmuş, Allah muhafaza ölmüş ya da dinden çıkmış mesela. Ne olmuşsa ben koca bir dünyada bir başıma kalsam, yalnız kalsam, yalnız başıma kalmamın bu dinle aramda kurmam gereken bağı koparacak bir hali var mıdır? Yok. Çünkü ben insanlara bakarak iman etmiş değilim. İnsanların çokluğuna göre de bu noktada inancımı düzenlemiş değilim. Bana inanç adına söylenenleri bu din aziz kitabı olan Kur'an'da söyledi. O aziz kitabı bize öğreten, gösteren Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de en güzel örneğini bize koydu. Onun için benim yanlışlara bakarak kendime bu noktada başka şeyler tayin etmeye hakkım yok. Bu bir bahanedir. Emin olun bu bahanenin Allah katında da bir değeri yoktur. Evet, dini yanlış temsil edenler Allah'a verecekler bunun hesabını. O onların meselesi. Ama ben yarın Allah'ın huzurunda hesaba çekildiğim zaman Allah'ım ben iyi bir Müslüman olacaktım. Bu din içinde inanılmaz derecede hizmet edecektim ama bu devlet bırakmadı. Bu dine, diyanetin hocaları şöyle yaptıkları için ben böyle yaptım. Şu vakıflarda, derneklerde olan şu sıkıntılar beni bu işten alıkoydu. koydu. Bunların hepsi bahanedir. Ve bu bahanelerin hiçbir tanesinin inanın ki o hesapta yeri yoktur. O hesaptan bizi kurtaracak bir özelliği de yoktur. Onun için yapmamız gereken belli. Bizim dindarla ya da mensup olanla bu noktada yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Herkes kendinden sorumludur bu manada. Bizim yapmamız gereken kötü

0: bir ızdırabımın olması gerekir. Eğer öyle yaparsam kazananlardan olurum. Öyle yapmaz da bahanelere sığınırsam kaybedenlerden olurum. Biz kazananlardan olalım. Yanlışlara bakıp da kaybedenlerden olmayalım inşallah.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
1: Binlerce kilometre ötede hiç tanımadığınız bir kardeşinizin bayram sevinci olmaya ne dersiniz? İyilik Öncüleri Derneği olarak emanetlerinizi Afrika'nın en muhtaç bölgelerine, en gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 2026 yılı vekaleten kurban bedeli Afrika için sadece 5000 TL. Kurbanınız İslami usullere uygun olarak kesilirken isminizin okunduğu o özel anların videosu anında telefonunuza gelsin. Bağışınız sofralara aş, mazlum gönüllere dua olsun. Detaylı bilgi için iyiliköncüleri.org.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
11: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
9: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

أشهد أن لا إله إلا الله.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, dağların büyüğü olur, küçüğü olur. 1000 metre yükseklikte olan dağ, 5000 metreye göre baktığımızda küçük dağ deriz. Bir yolun uzunu olur, kısası olur. 10 kilometre olan bir yol için, 20 kilometre olan yola baktığımızda, bu küçük bir, kısa ve ucuz bir yoldur deriz. Dünyadaki eşyaları, bize ait işleri büyük ve küçük olarak tasnif edebiliriz. Bunda bir sıkıntı yok. Ceketin büyüğü olur, küçüğü olur. Ekmeğin büyüğü olur, küçüğü olur. Metrenin büyüğü olur, küçüğü olur. Bize ait şeylerde büyüklük, küçüklük geçerlidir. Ancak iki konuda bu büyüklük ve küçüklüğü kullanmamız yerinde olmaz. Eğer bir şey Allah'a ait ise, onun peygamberine ait ise, büyüğü, küçüğü yoktur onun. Ve aynı şekilde duygularımızın da büyüğü, küçüğü şeklinde ayrılması isabetli olmuyor. Bir saatlik bir konuşmayla özür dilerim şeklinde 2 saniyelik konuşmaya bakıldığında, o özür dilerim sözü 2 saniye olduğu halde karşımızdakinin duygusuna ve hislerine %100 hitap ettiği için huzur getirebilir. Ama 1 saatlik konuşma, tartışma o 2 saniyeye göre yüzlerce kere daha uzun olduğu, büyük olduğu halde hiç huzur getirmeyebilir. Aksine kan akıttırabilir. Dinimiz ve duygularımızın küçüğü yoktur aslında. Pek çok bugün bozulmuş, dağılmış ailelerin küçücük görülen bir özürle, bir basit yarım saniye sürecek tebessümle, kalkmadan, el kalkmadan yapılacak bir işaretle dağılmamış olabileceğini hepimiz biliyoruz. Her şey küçüktür diyemeyiz. Küçük olan şeyler vardır ama hiç küçülmeyecek şeyler de vardır. Bugün annesine karşı, babasına karşı, eşine karşı, öğretmenine karşı, çevresine karşı nefreti olan pek çok insanın geriye doğru gidilebildiğinde görülür ki çok basit, 1 saniye, 2 saniye sürmeyecek bir kaş çatma, bir yüksek sesle bağırma, kulağına asılma gibi çok küçük zannettiğimiz bir noktadan başlandığı görülecektir. 380 derece geri dönüş yaparken bile milimlik ölçülerle ölçülebilecek kadar küçük rakamlarla dönüşü başlatıyoruz aslında. Kabalık ve ölçüsüzlük, büyük ve küçüğün yerine göre değişebileceğini anlamamakla başlıyor demek ki. Büyük hayvan kesilecek satır gibi bir bıçakla domates soymaya kalkarsan soyduğun şey parmakların olabilir. Çünkü küçüğün çok büyük iş gördüğü yerler vardır. Bu nezaket ayarı olarak da görülebilir. İnsanlık ayarı olarak da görülebilir. Esasen bir motorun da içinde küçük ve önemsiz bir parça yoktur. Motor belki 500 kilo geliyordur. En ortasındaki küçücük bir cıvata 3 gram geliyordur. 5 gram bile değildir. Ama o gevşediği zaman senin motorun bir işe yaramıyor. Bu nedenle değerli kardeşlerim, hem Müslümanlığımız hem insanlığımız evde, camide, iş yerinde, okulda, sokakta, toplu taşımada, her yerde Müslüman olarak ve insan olarak bulunduğumuz her yerde bütün parçaları ve ayrıntıları değerli görülmesi gereken bir anlayışla yürütüldüğünde iyi Müslüman, iyi insan olmamız mümkündür. Bir arkadaşla öbür arkadaşın arasında gıybet edildiğinde gıybetini ettiğimiz insana aslında iki kelime konuştuk. Bodur dedik. Şöyle imiş dedik. Arkasından konuştuk. Biz iki kelime konuştuk. O 50 yaşındadır, 70 yaşındadır ama onun şu kadar senelik biriktirdiği ve yaşadığı onurunu iki kelimeyle bitirdik biz. Değerli kardeşlerim, Müslüman isek elhamdülillah, Müslümanız. İnsan isek şükürler olsun Rabbimize, insan olarak yarattı bizi. Müslümanlığımızın ve insanlığımızın söz konusu olduğu yerde ayrıntıydı, küçüktü, önemsizliği yok. Bir şey Allah'tan geliyorsa o Uhud Dağı kadar büyüktür bizim gözümüzde. Bir şey bizim eşimizin, çocuğumuzun, komşumuzun direkt insanlığını, onurunu ilgilendiriyorsa o bizim için çok büyüktür, çok değerlidir. Burada bir örnek vereceğim. Özellikle eski yaşlılarımız böyle biraz daha şehir hayatından uzak noktalarda kalmışlarımız. 5-6 yaşlarında çocuklara mesela kendileri kahve içerken kahveyi değil istemek, onun fincanına bakmayı bile yakıştıramazlardı. Şimdi gelinen noktada önce çocuklar kahvesini içsinler noktasına gelindi. Bu bir ifrat. Ama kahve içmeyi, büyüklerin oturduğu sofraya oturmayı, 5 yaşında, 6 yaşında, hatta 10 yaşında, hatta 15 yaşında çocuğa yakıştıramamak, onu hor görmektir. Küçük görmektir. Hem ailenin prestijini hem de geleceğini o çocuğa bağlayacaksın. Ondan sonra da senin oturduğun sofrada nasıl oturulur? Sen yemeğe başlamadan o başladıysa bu bir cinayet. Misafirin yanına nasıl girebilir diye düşüneceksin. Bu asla insanca değil. Evde 10 yaşında çocuğu misafirin önünde amir durumuna çıkarmak da uygun değil. İnsan, hepimiz Allah'ın kuluyuz. Hepimiz abdestimiz varken namaza gelebiliyoruz. Hepimiz üstümüz başımız temizse, necaset yoksa üstümüzde aynı sofraya oturabiliyoruz. Bu dengeyi kurmak lazım. Çok yıllar önce bir hocamdan bir hatıra dinlemiştim. Maksadımı anlatmak bakımından onu sizinle paylaşmak istiyorum. Dedi ki Anadolu'nun bir yerinde misafirliğe çağrıldım. Çok güzel bir yer sofrası hazırladılar. Sofraya oturduk. Evin iki delikanlısı ayakta bekliyorlar. Baba, evin babası ve benim hocam sofraya oturmuşlar. Hocam dedi ki tam yemeğe başlayacağız. Baktım iki delikanlı oturmuyorlar. Onlara tabak da konmamış. Yavrum siz

oturun dedim. Hiç duymadılar beni. Biraz sonra çocuklar, gençler siz de oturun. Daha bereketli yemek yeriz dedim. Yine duymadılar beni. Duymuyorlar. Bir tanesinin böyle ceketi gibi, gömleği gibi bir yerinden tutmuş. Otursana oğlum, sen de otur demiş. Evin babası bakmış ki zorla çocukları sofraya oturtacak. Dönmüş, hoca efendi demiş. Bu yaştan sonra beni çocuk katili yapma demiş. Biz terbiyeli, ahlaklı bir kültür gördük. Onlar bu sofraya oturamaz demiş. Bu cahiliye kültürü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin çocuklarıyla sofraya oturdu. Yanakları sümük dolu çocuklarla sofraya oturdu. Peygamberden kıymetli, onun kültüründen üstün bir kültür olabilir mi? Bu ancak büyükler sofraya oturur. Evli barklı delikanlı bile babasının yanında sofraya oturamaz. Kültürü İslamca değil, insanca değil. O bir aşırılıktı. Şimdi babasını sofraya beklemeyen, ninesinden önce yiyip sofradan kalkan kültür de öbür taraftaki aşırılık. Her halükarda insanlığımız ve Müslümanlığımızın söz konusu olduğu yerde kardeşlerim, yani Müslümanlığımıza temas eden şeylerde, insanlık onurumuza temas eden şeylerde küçük ve önemsiz olamaz. Bunu bir örnekle zikretmek istiyorum. Hepimiz cennetin anahtarı La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır diye inanıyoruz. Bu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı söyleyen ve bu imanla ölen bütün Kur'an'ı ezberlemiş olsa da olmasa da, hadis-i şerifleri ezberlemiş olsa da olmasa da, 100 sene yaşamış olsa, 100 dakika yaşamış olsa hiçbir ayrıma bakılmadan cennete girecek. Sonunda cennetlik olacak Allah'ın izniyle. Kur'an-ı Kerim kalın bir kitap. Allah'ın kitabı. O kitabın içinde bir satırdan daha az bu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Koca Kur'an-ı Kerim'i gönderen Allah, o Kur'an'ın bir satırı kadar etmeyen bir şeyle cennete alıyor. Küçük, kısa, uzun, büyük, bizim geçerli rakamlarımız Allah-u Teala için geçerli değil. Din bu. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Biz metreyle ölçtüğümüz için, terazi ile tarttığımız için anlayışımızı o metrelere, terazilere uyduruyoruz. Allah-u Teala ise onun zatına uygun olan birimlerle ölçüyor, tartıyor. Bunun için bir mümin mesela bir hastayı sabahleyin ziyaret etse, akşam ziyaret etse, o gün, o gece binlerce melek o mümine dua eder diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya bu 2 dakika sürmüş bir, üstelik de o camın arkasındaydı. Yani o doktor yanaştırmadı, uzaktan selamun aleyküm işaret yaptım. Binlerce, on binlerce melek o gün akşama kadar Allah seni affetsin be mümin, ne güzel iş yaptın diye nasıl dua ediyorlar? Bir kuruş sadaka ile nasıl cennete girilir ki? Cennette araziler bu kadar ucuz mu? Yarım hurma, ya bir hurma zaten şeftalinin 1/10 kadar. Erik kadar bir şey hurma. Yarısını verin cennete girin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yahu bu cennetteki araziler hepten ucuzlamış. Bu kadar ucuz arazi olur mu? Hayır. Cennetin arazisi ucuz değil. Santimi 1 milyon kere dünya yapıyor cennet arazisinin. Ama bir yarım hurma bütün bir cennet ederken senin yüreğinde Allah için verme duygusunu ölçüyor Allah. O verdiğin hurmanın ağırlığını ölçmüyor. Yoksa bütün dünyayı servetiyle beraber versen cennette 1 milimetre kare yer etmez o. Fani çünkü. Fani ile ebediyi nasıl değiştirebilirsin? Subhanallah de, büyük sevap kazan buyuruyor. Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahil azim sözü. Gökleri terazi yapsan doldurur onu diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Subhanallahi ve bihamdi. Subhanallahil azim. Ya 3 kelime bu.

Olsun 4 kelime. Olsun 10 kelime. Bunu 100 defa söyle sabahleyin. Sabah güneş doğduğunda. Güneş batarken 100 defa söyle. Gökler sevap olarak senin için aşağıya insin diyor. Adeta. Ya bu nedir ki bu kadar kısa bir şeye bu gökler sevap dolduruluyor? Hayır. Bu sözü söyleten büyük. Bu sözün içeriğindeki formül çok yüksek. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah da öyle. Dünyevileşmenin, değerli kardeşlerim, dünyevileşmenin, yani dünyanın içimizi doldurmasının en önemli işaretlerinden biri, Allah'a ait sözleri, peygambere ait müjdeleri ve uyarıları dünya birimleriyle değerlendiriyor olmamızdır. 10 kere söyle sözü, 100 kere şöyle yap sözü, 4 rekat kıl sözü, 7 kere tavaf et sözü, bu dünya rakamlarıyla ölçüldüğünde 7 tur dersin sen. Çünkü bisikletle parkurda tur atıyor zannediyorsun. Tavaf, tavaf, tur değil bu. Bu tur değil. Onun için annene ve babana öf ana deme, Allah buyuruyor. Yumruk vur demek değil herhalde bu. Of demiyorsun ama yumruk vuruyorsun. Öyle değil. O of be bunaldım sözünü Allah tarttığında senin cennetinden çok daha ağır gördüğü için seni cehennemlik olarak kaydediyor. Ben bir şey yapmadım diyorsun. Hem en değerli namaz sabah namazdır diyoruz. Hem de öğlenin yarısı kadar. İkindinin yarısı kadar. Yatsının yarısı kadar. E madem değerli, öğlenin 10 katı olması lazım. O bizim dünya rakamlarında böyle. Kardeşlerim, Allah'a ve Allah'ın peygamberine, onların sözlerine dünya kulağıyla kulak verirsen, dünyalık gözle bakarsan Allah'ın seni çağırdığı şeyi duyamazsın. Kendine göre bir cennet tartarsın. Hem Müslüman kadınım dersin, hem de kalkar dersin ki cennette de mi erkeklerin çok karısı olacak, orada da mı kumalıklarla uğraşacağız dersin. Çünkü sen cenneti, cennetteki hayatı şu fani dünyanın hayatına benziyorsun. Bu benzetmen seni batırıyor. Allah'ı ve Allah'ın vaatlerini, uyarılarını, tehditlerini Allah'ı düşünür gibi düşünmediğin sürece Kur'an'ın büyük suresi, küçük suresi, büyük ayeti, küçük ayeti ayırır durursun. Halbuki tek bir kelimesi Kur'an'ın bütünü kadar değerli. Çünkü Allah'ın, Allah'ın sözü. İnsanlığımızla ilgili de böyle bu. Neden 10 senelik küskünler 10 senedir konuşmuyorlar? Ayrı yataklarda yatıyorlar. Mesela bir aile. Sonra erkek gidip bahçeden 2 tane çiçek koparıp bunları sana verebilir miyim dediğinde niye buzlar eriyor? Senelerdir selam yok, kelam yok. Yarım saat sonra solacak bir çiçeği vermekle nasıl bu acı kapanıyor? Burada ne oldu ki? Hiçbir şey olmadı aslında. Hatta senelerdir onun malını mülkünü kullanıyorsun. Ondan mülk edindin sen. Özür dilerim diyorsun. Ya özür dilerim bir torba çimento da yapmaz. Ama barışı sağlıyor. Duygusallığa gelince küçük büyük olabiliyor. Büyük de anlamsız olabiliyor. İnsanız çünkü, biyolojimiz kadar bizim duygularımız, hislerimiz de var. Dinimizi böyle düşündüğümüz zaman 20 rekat teravih Harem-i Şerif'te Beytullah'ta kılınmış olsa bile 2 rekatlık sabah namazının yüzde biri, binde biri, milyonda biri ediyor mu Allah katında? Etmiyor. Kapitalist kafayla ölçersen 20 rekat teravih 10 günün sabah namazından kurtarıyor. 10 sabah namazı oho 20 yapıyor diyemiyorsun. 365 gün teravih kılsan, uydurup uydurup teravih kılsan bir günün sabah namazına denk olmaz. Kapatmaz, o açığı kapatmaz yani.

abi, kendi yerinde değeri var. Allah-u Teala onu da bize ibadet olarak göstermiş. Ama sabah namazının dengi değil. Pek çok insan çevresinde, Allah Allah, insanlık için yaratılmış çiçek gibi adam maşallah dendiği halde, eşine sorulduğunda yüzünü görme rahat uyu diyecek kadar vampir gibi tarif ediyor onu. Halbuki insanın asıl eşine, çocuklarına karşı kimliği önemli. Dışarıda oynadığın tiyatro kalıcı değil. Arkadaşların senin hakkında nazik beyefendi diyor olabilirler. Onu çocuğun diyor mu? Eşin diyor mu? Bu önemli. Biri tiyatro, öbürü gerçek. Değerli kardeşlerim, şunu söylemek istiyorum. Dünyevileşmek, yani ahiret için yaratıldığımız halde, cennet arzu eden bir hedefle yol aldığımız halde, dünya kavramlarının, betonun, arsanın, paranın, siyasetin, gıdanın, dünyada her ne varsa bizi istila etmesinin, akıllarımızı bozmasının en önemli göstergelerinden biri, elimizdeki 100 santimlik metreyle Allah'ın dinini, cennetini ölçmeye kalkmamızdır. 1000 gramlık bir kilo ile Allah'ın sevabını tartmaya kalkmamızdır. Bunun sonucu olarak da en çılgın günah olan faizi iyi olmadı, ayıp bir şey düzeyine getiriyoruz fark etmeden. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazında önündeki halının ipleriyle bile oynasan, şimdi halı var, o zaman çakıl vardı, o çakıl tarif ediyor, cuman boşa gider buyuruyor. Biz cep telefonuyla sosyal medyada meşgul olabiliyoruz cuma hutbesi okunurken. Bu arıza nereden kaynaklanıyor? Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki konuşan arkadaşına hutbe okunuyor desen bile cuman boşa geçer. Yani cuma gitti, balon patladı buyuruyor ya. Ya o mecazi manada, onu yok sayıyor kafamız. Çünkü dünya kültüründe üniversite imtihanına giren çocuk bile süt yapsa imtihanı boş olmaz. Ölçü de hep dünya üzerinden kurulu olduğu için cuma namazında sosyal medyayla uğraşsan ne olacak? Ne zarar gelecek? Düşünüyoruz. Sonra da camiden çıkınca Allah kabul etsin, amin, Allah kabul etsin diyoruz. Neyi kabul etsin Allah? Sosyal medyayla, telefonla meşgul olduğunu mu Allah kabul etsin? Neyi kabul edecek Allah-u Teala? Aklımızı ve standartlarımızı bu kapitalist, paracı, faizci, teşhirci ve ahlaksız dünya anlayışı doldurunca cennete ait hislerimiz bile o birimlerle ölçüldü. Cennette Allah-u Teala'nın filan kuluna verdiği yer dediğimiz zaman aklımıza kaç dönüm geliyor? Çünkü biz hep dönüm üzerinden çalışıyoruz. Şehirde ise kaç metrekare? Cennette metrekare yok. Cennet var. Ebedilik var. Sonsuzluk var. Orada dönüm satılmıyor yerler. Yerle gök arası birim orada. Yerle gök arası. Milyarlarca kilometrelik yol metre olarak ölçülüyor cennette. Neredeyse Allah'ın cehennem tehdidine karşı, ya plajlarda güneş kremi sürüyorlar yanmasın diye, öyle bir şey sürüp cehenneme gireriz herhalde düşünecek insanlar. Ne olacak? Söz Allah'ın sözü basit. Kardeşlerim, bu dünya zihinlerimizdeki Allah, Kur'an, ahiret, sırat, kabir kavramlarına zarar verecek kadar bizi etkilediği zaman Müslümanlığı bir tiyatro olarak yaşamaya başlarız. İnsanlığı bir tiyatro olarak yaşadığımız gibi. Böyle forslu bir yerde müdür birisini görünce ceketi tutup, hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz, nasılsınız der. Oradan gidince o, Allah'ın belası, bu geldi geleli işler yürümüyor orada deriz. Bu tiyatro işte. Gücün önünde hürmetli, saygılı, tek başına kaldığında vahşi vampir. Bu dünyanın betonunun, demirinin,
çakılının, soğuğunun, yakıcı sıcaklığının beyinlerimize etkisinden kaynaklanıyor. Bunun için işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alkol size haramdır bir kere dedi. Fıçılar döküldü. Bir kere faizi ayaklarımın altına alıyorum dedi. Faiz ayaklarının altında düştü. Bir kere bu sana caiz değil dedi. Peki ya Resulullah dendi. Hiç kimse öbür hocaya gidip sorayım belki caizdir kredi almak demedi. Diyemedi. Aklından geçmedi böyle bir şey. Çünkü onlar, o nesil, Allah onlardan razı olsun, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demeyi bir cümle söyledik işte. Öyle tesbihle 70 bin defa söyledik görmediler. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, bitti dünya, geldi cennet diye anladılar. İman da bu. Buna iman deniyor. Biz ise kaç bin defa bunu söyleyeceğiz diye soru soruyoruz. Bir kere. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bir kere söylenir. Hiçbir Allah'ın kulu şu on binlerce hadisin bulunduğu kitaplarda Ebu Bekir radıyallahu anh'ın eline tesbihi alıp günde 10.000 defa La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğine dair bir bilgi bulamaz. Ama Uhud dağının taşlarını bile eline aldığında o taşları da La ilahe illallah dedirten Ebu Bekir bulabilir. Taşları konuşturdular be. Bu La ilahe illallah'ın büyüklüğü küçüklüğü sorunu değil. Bizim o cümleyi oturttuğumuz yerin sorunu bu. Biz hacı tarikata girdi, 10.000 defa diyor. Öyle anlıyoruz. O ise cennete girişin tek anahtarı olarak onu gördü, öyle dedi. O cümle onu cennete götürdü. Bizim gibi evire çevire 10.000 defa diyenleri bankadan bile çıkaramadı henüz. Henüz bankadan da çıkaramadı. Faize kılıf buldurdu. Onlar da bütün atalarından gördükleri cahiliye gelenekleri ne varsa hepsini sildi, dozerin altında, silindirin altında perişan ettirdi. Yemyeşil bir cennet ağacı olarak kelime-i tevhid önlerine çıktı. Ama biz La ilahe illallah'ı günde 500 defa da söylesek, bir tarikata müntesip olup 10.000 defa da söylesek, yalan ağızdan hala çıkıyor. Hem yalan hem La ilahe illallah yok bu dünyada. Tiyatrosu var, kendisi yok. Çünkü Allah bir kere La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyin, sizi cennete alayım buyurunca kaça alacaksın? Nereye koyacaksın? Üst katlara mı? Denize bakan yerlerde mi? Sormadılar. Peki dediler. Bu mantık var ya, bu La ilahe illallah mantığı, Ebu Talip müşrik biri olarak ölüp gittiği halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcası, hizmetkarı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona ne buyurdu? Amca, bir kelime bu ya. Bir La ilahe illallah de, gerisini bana bırak. Yani şefaat edeyim sana. Buyurdu, yalvardı. Yalvardı ona ya. Son nefesine kadar yalvardı. Almadı ağzına. Çünkü Ebu Talip dirayetli, delikanlı bir adamdı. Yaşlıydı ama bunamamıştı. Yeğeninin ona tiyatro teklif etmediğini çok iyi anlıyordu. Tamam be yeğenim, bu yaşta seni mi üzeceğim demedi. Mekkeli kadınlar arkamdan ölümden korktu dedi derler dedi. Aziz kardeşlerim, haşa, Allah için küçüklük olmaz. Allah'ın sözü için de küçüklük olmaz. Ekonomik nedenlerle ertelenebilecek bir sözü olmaz Allah'ın. Çünkü Allah ekberdir. En büyüktür. En büyüğün orta halli sözleri, küçük sözleri, büyük sözleri olmaz. Siyaset nedeniyle, politik nedenlerle, ekonomik nedenlerle, etnik çıkarlar nedeniyle hiçbir yerde, hiçbir şekilde Allah'ın sözlerinden biri küçük görülemez. Kısa olabilir,
Mesela Kur'an

0: Kur'an-ı Kerim'de inna a'tinakel kevser. Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresidir. Küçük suresi değildir ama. Küçük sureleri oku demeyiz. Kısa sureleri oku deriz. Surenin küçüğü olur, kısası olur diyemeyiz. Küçüklük başka bir anlam ifade ediyor. İhlas suresi Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi ama küçük suresi değil. Çünkü Allah'a ait şeyler küçük olmaz. Haramları da öyle. Onun için alkolün bir fıçısıyla bir damlası aynı. Çünkü yasak eden Allah Celle Celaluhu. Değerli kardeşlerim, şunu yüksek sesle anlatmaya çalışıyorum. Dünya ve dünyalık anlayışlar, camilerin kapısına kilit vurup, her yeri meyhane yaparak ve Müslümanların boğazını keserek, Firavun gibi ana karnındayken Müslümanların çocuklarını öldürerek taktik yürütmüyor. Bu nadiren böyle oldu. Firavun böyle yaptı. Nemrut böyle yapmaya çalıştı. Tarihte bunun örneği çok azdır. Kapitalist ruhlu örnekler ta Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar genel siyasettir. Yani düşünceleri işgal etmek, bakışları yönlendirmek, duyumları daraltmak. Faiz deyince ekonominin gereklerinden biri ama biz Müslümanlar olarak pek sıcak bakmıyoruz faize. Bu lanetli bir bakış tarzı. Ne demek sıcak bakmıyormuşuz? Ha şeytan, ha faiz, ha cehennem, ha alkol, ha zebanileri görmek, ha çıplak kadın görmek, çıplak erkek görmek. Böyle bakmadıkça dinimizin büyüklüğünü hissedememiş oluruz. Bu hissi yansıtamamış oluruz. Allah en büyüktür. En büyük Allah'ın büyüklerden bir büyük Kur'an'ı yoktur. Kur'an da en büyüktür. Yasaklarından biri ara sıra delinebilecek bir yasak değildir. Ebedi yasaktır. Bunun için kardeşlerim, Allah bir şeyi çirkin görüyor dediği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o bir nefes bile olsa, o bir kelimeden ibaret bile olsa, o bir saniyelik bir eylem bile olsa bizim için çirkindir, bitmiştir. Bir kelime söyleyin, onu sevapla donatacağım buyuruyorsa Allah, o isterse bir satır olsun, isterse 500 satır olsun. Bismillahirrahmanirrahim Kur'an'dan bir satırdır. Müslüman onu söylediğinde Allah ile beraber olur. Bütün Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmiş, ruhuna sindirmiş gibi olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İhlas suresi bir satır olduğu halde Kur'an'da Kur'an'ın üçte biridir buyuruyor. Üç defa tekrar ettin mi Kur'an kadar olur buyuruyor. Kardeşlerim, bir örnekle derdimi anlatmak istiyorum. Burada gördüğümüz bir köşk, bir ev. Bu evi sahiplenmenin ya da evden istifade etmenin tek yolu o evin kapısından girmektir. Belki 500 metrekarelik o villanın, köşkün 1 metrekare, bilemediğin 2 metrekarelik bir kapısı var. Bu kapıdan girmedikçe eve yasal giriş yapamazsın. Evin köpeği seni kovalar. Hırsız olursun. Yan kesici olursun. Şu 500 metrekare, 3 kattan 1500 metrekare yapar. Eve 2 metrekarelik bir kapıdan girilecek. O kapının da %1'i kadar ancak olacak küçük bir anahtar deliği var. Bu anahtar deliğini bulamadıkça o kapıyı da kullanamıyorsun. Bütünü de insanın iki parmağı arasına sıkışacak kadar şöyle bir anahtarcık var. Bu anahtar ya 3 gram gelir, ağır bir çeliktense 4 gram gelir diyelim. Ev kaç ton gelir? Ev kaç metrekare? Bu anahtar kaç milimetrekare? Bu büyük eve sahip olmanın tek yolu bu anahtara sahip olmak. Bu anahtar olmadan yasal bir şekilde bunun içinde duramazsın. İşte la ilahe illallah budur. Allah'a giden bütün sarayların kapısını açar. Onunla oynadığın zaman anahtarın dişleriyle oynadığın gibi kapıyı açamazsın. Müslümanlık böyle bir dindir. İnsanlık da bu kadar naziktir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.

0: Fahrettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı cumartesi ve pazar akşamı saat 21.30'dan itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ürkütücü bir ıssızlık. Umutsuz bir yalnızlık. Ne bir ses yetişiyor yanıma, ne bir ışık değiyor yüzüme. Yanım yok ki bir yere deneyim kendime. Hem ışık olsa neye yarar? Yok ki gözlerim. Sonsuzca yitirilmişim. Terk edilmişim. Terk. Arayanım yok. Kimseye sesimi duyuramıyorum. Çaresizlikte tutukluyum. Sağır duvarların ardında küçük düşürülmüşüm. Dilim kelepçeli, sesim mahpus. Nefesim hiçbir yere yetişmiyor. Ciddiye alınmaz, dinlemeye değmez bir gereksizim. Herkes sırtını dönmüş bana. Yüzüm hiçbir göze değmiyor. Ağlasam kimse umursamıyor. En ağır hakareti görüyorum. Hiç kimseye hiçbir şekilde lazım değilim. Olsam da bir, olmasam da bir. Eksikliğim hiç kimsenin eksiği değil. Lüzumsuzum.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil enbiya'i vel murselin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ihtede bihedihi ila yevmiddin. Söze boşanmayla başlamayayım. Önce başka bir şeyle başlayayım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kur'an okuyan ve okumayan, imanı olan ve olmayan insanları bir sıralama yapıyor. Diyor ki Kur'an-ı Kerim okuyan insan, İman sahibi olan insan ütürütçeye benzer. Ütürütçe portakal cinsinin adını, genel adının olduğu zannediliyor. Hem kokusu güzeldir diyor, hem tadı güzeldir. İmanı olan insan ama çok Kur'an-ı Kerim okumayan insan hurmaya benzer. Tadı güzeldir, dışarıya koku vermez. Tabii Kur'an okuyan, bilen ama imanı olmayan insanı fesleğene benzetiyor. Kokusu vardır ama çiğnediğin zaman tadı acıdır. Hem imanı olmayan hem de Kur'an okumayanı kime benzetiyor? Bilen var mı? Ebu Cehil karpuzuna benzetiyor. Ebu Cehil karpuzuna benzetiyor. Hem kokusu kötüdür, hem tadı acıdır, hatta zehirlidir. Ebu Cehil karpuzu denen bu. Türkçe'de biraz yanlış biliyordu onun için. Karpuza sahiden benziyor. Yani yeşil olduğu zaman o yukarıdan aşağı Diyarbakır karpuzu gibi çizgileri bile var. Ama ben bir cahillik ettim, bir vaktiyle ilk vurduğumda, ilk karşılaştığımda yardım dilimi dokundurdum. Tam bir hafta yediğim her yemekte tadı vardı. Ama Türkiye'de şeytan kele diye bir şey var. Sinüzit içinde kullanılıyor. Yalnız benim küçüğüm doktordur, tehlikeli diyor, bilesiniz. Evet, yani şey olarak fayda ediyor ama zehirleme ve daha kötü şeylere sebep olma imkanı var diyor. Ebu Cehil karpuzu o zannediliyor. O biraz daha salatalık, biraz daha işte kavun cinsininkine benziyor. Bunun yaprağı da kendisi de sahiden karpuzun bozulmuşunu, küçülmüşünü, aşırı tüylüsünü, çirkinini benziyor. Onun için Ebu Cehil karpuzu denen karpuz bilesiniz bu. Da bunun iki katı kadar daha büyük olabiliyor. Yani bu işte ortalarından biraz da küçüklerinden sayılır. Ben gösterdiğimde tebeğine maalesef büyüğünü benim talebelerden birisi kaptığı için bana bu kaldı. Öyle diyeyim. Cenab-ı Allah nerede neler yaratıyor. Bakınız şu, bir de şu renkleri şimdi birazcık gene var. Yani alacalı biraz belli. Güneşin altında kuruyunca hiç belli olmuyor. Hep sapsarı oluyor. Ama tazesinde var. Bu kuruyor. Kuruduktan sonra tebeğinden giderek kopuyor. Koptuktan sonra içi boş şimdi. Bu hafif. Sesi bilmiyorum geliyor mu şey olarak. Şimdi içinde çekirdekleri var. Esen rüzgarlarla çölün kumların üzerinde tıkır tıkır tıkır uzaktan sesini duyabiliyorsunuz. Tıkır tıkır tıkır yuvarlanıyor. Yuvarlanıp giderken rüzgar ara sıra durup bir hızlı vurma yapıyor ya. Bir hızlı darbede gidiyor bir taşa çarpıyor. Taşa çarpınca yarılıyor. Yarılınca çekirdekleri oraya dökülüyor. Hatta yeni bir rüzgar vurunca yuvarlanarak çekirdeklerini dökmeye devam ediyor. Döküldüğü yerlerde yenileri büyüyor. Mevla neylerse güzel eyler, görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bu da onun örneklerinden bir tanesi. Benim orada duruyordu gözüme takılınca getireyim paylaşayım, göresiniz istedim. Evet, noktaladık. Şu boşanmayı hayırlısıyla bir bitirelim. Daha önce ne demiştik? Boşanma yeni bir akde ihtiyaç duyup duymama açısından ikiye ayrılır demiştik. Bunu ne diye adlandırmıştık? Talak-ı rıc'i ve talak-ı bain olarak. Bain talakı da ikiye ayırmıştık. Bir tanesine beynunet-i suğra, küçük bain talak. Diğerine beynunet-i kübra, büyük bain talak demiştik. Küçük bain talaklarda yeniden evlenmek isterlerse yeniden akit yaparak evlenebilirler. Ama büyük bain talaktan sonra geri dönüşü olmaz. Artık siz yeni yuva kurun, farklı yuva kurun, saadeti orada arayın manasına gelir diye vurgulamıştık.

Şimdi talakın farklı bir açıdan inşallah ayrımını, kısımlarını öğreneceğiz. Ne diyorsunuz şimdi? Sünnete uygun olup olmama açısından, sünnete uygun olup olmama açısından talak. Talak bu açıdan da ikiye ayrılır. Bir, talak-ı sünne. İki, talak-ı bid'a. Yani sünnet talak, sünnete uygun talak, bid'at talak. Şimdi sünnete uygun talak üzerinde duracağız. Tekrar talak-ı sünne diye başlık atıyorsunuz. Sünnete uygun olarak verilen talak manasınadır. Bu da kendi arasında ikiye ayrılır. Fıkıhtaki adıyla söyleyeyim. Ahsenü talak deniyor buna. Ahsenü talak. Talakın en güzeli demek. Boşamanın güzel olmaz ya. Bazen oluyor demek. Ama boşama şekillerinin en güzeli demek. Boşama güzel manasına değil de boşama şekillerinin en güzeli. Parantez içinde en güzel boşama şekli diyorsunuz. Boşanmanın, yaklaşmanın olmadığı temizlik devresinde. Temizlik devresinde bu devreye biliyorsunuz tuhur devresi deniyor. Temizlik devresinde rıc'i talakla yapılmasıdır. Tekrar vurguluyorum şey olarak ne olacak? Temizlik devresi olacak. Birliktelik o devrede olmayacak. Yani öfkeye, şuna, buna veyahut da ihtiyaç duyulmadığı ana değil böyle bir devrede olacak. Ve talak ne olacak? Önceden öğrendik artık rıci talak şeklinde olacak. Bu en güzel boşama şeklidir. Şimdi şöyle yazıyorsunuz. Bunlar önemli çünkü insanımız boşanma hakkındaki hukuku bilmiyor. Sadece bol bol boşamayı biliyorlar. Boşamanın birleşmenin olmadığı tuhur anında verilmesi, virgül, boşamanın basit ve bayağı öfkelere, kavgalara dayalı olarak değil, gerçekten yaşanan geçimsizliğin veya uyumsuzluğun dayanılmayacak boyuta varması sebebiyle olması gerektiğini gösterir. Verilirken de kapıları kapatmak yerine düşünme ve muhasebeye imkan bırakmanın doğru olduğuna işaret eder. Rıc'i talak kullanılması ayrıca aile sırlarını dışarıya aktarmaz. Şimdi daha önce de söyledik. Aile sırlarının dışarıdan duyulması doğru değildir. Hatta yetiştirilen çocukların da bu terbiyeyle yetiştirilmesi gerekir. Evde şahit olduğu hadiseleri, işte babanın kendini tutamayıp işte annesine bağırmasını veya annesinin babasına çıkışmasını ve benzeri hadiseleri dışarıda anlatmak çok doğru bir hadise değildir. Tabii latife olsun için söylüyorum. Bir kardeşimiz öbür kardeşe takılıyordu. Meşhur kılıbıklık hikayeleri. Onunla ilgili. Benim de şahit olduğum bir hadise vardı. Onu anlattım. Hep beraber gülüştüler. Sakın bunu kayda almayın diye de atılıyorlardı. İsimleri meşhur olduğu için çok fazla önemi yok. Çocuk komşu eve geçiyor. Evin çocuğu. Komşu evin erkeği yumurta pişiriyor. Çocuk hayret ederek soruyor. Aa diyor babalar hiç diyor yemek mi pişirir? Adam da babalar ne yapar diyor. Bulaşık yıkar diyor. Şimdi bu ve benzeri şeyler hadi neyse latife usulü o kadar değil. Yani insan yeri gelir şu olur böyle olur vesaire olur ama şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Komşu, tanıdık hele küçük yerlerde ya büyük şehirlerde o kadar değil küçük yerlerde çocuktan aile sırları alınmaya çalışılıyor. Annem bugün ne pişirdi? Sen hangisini çok seviyorsun? Anneni mi babanı mı? Neden çok seviyorsun? Ne yaptı? Baban seni dövdü mü? Annen şöyle mi etti? Bunlar doğru davranışlar değillerdir. Büyükler çocuklara aile sırlarını da saklamayı öğreteceklerdir. Ayrıca evin içerisinde de belli bir nizam olacak. Yani şöyle olarak evin içerisinde rahat davranılan bir yerdir. Dolayısıyla ille de robota kendinizi çevirin demek istemiyoruz. Ama yine de mahremiyetlerin yaşandığı, ailenin kendine ait sırlarının olduğu yerdir. Ailenin bu yapısı bu şekilde korunmalı edilmelidir. Enes radıyallahu anh'ı Peygamber Efendimiz bir şeye gönderiyor. Daha çocuk. Enes radıyallahu anh eve gecikiyor annesinin yanına. Annesi Ümmü Süleym onun biliyorsunuz. Evlerde Peygamber Efendimiz evlerine çok yakın. Gecikince Enes'in nerede olduğunu söylüyor. Allah Resulü diyor beni bir iş için gönderdi diyor. Niçin gönderdi diyor Ümmü Seleme radıyallahu anh'a Enes cevap veriyor. Sırdır söyleyemem diyor. Kadıncağız hayret ediyor ama söylediği cümle nedir Ümmü Süleym'in? Aferin oğlum diyor. Allah için Resulullah'ın sırrını kimseye söyleme diyor. Şimdi çocuk bunun sır olduğunu idrak etmiş. Anne bunu teşvik ediyor ve doğru olan

olan budur. Onun için evin içerisindeki basit kavgaların dışarılarda anlatılması, dışarılarda paylaşılması, yayılması ayrıca doğru değildir. Bunu ne yazık ki bayanlar erkeklerden daha çok yapıyorlar. Belki paylaşmanın ihtiyacının getirdiği duyguyla dışarıya doğru anlatıyorlar. Bunlar doğru davranışlar değildir. Çünkü aile sırrı ne kadar yayılırsa, ne kadar paylaşırsa, hele de dolaylı olarak eşinin kulağına giderse daha yaralayıcıdır, daha derindir. Ondan sonra izini silmek kolay değildir. Hele de aile sırları mahkemenin huzuruna çıktı da milletin önünde bütünü ortaya döküldüyse bu daha kötü bir hadisedir. Bundan sonra geri dönüş olsa bile çok büyük sıkıntılarla olur. Ailede dirlik bir daha zor kurulur. Bu yüzden İslamiyet aile sırlarının dışarıya çok fazla sızmasını eğer içeride eritilemiyorsa belki dışarısı da içeride eritilecek seviyede değilse biz her vücudumuza giren mikrop için, her vücudumuza giren toksin için dışarıdan ilaç almaya kalksaydık vücudumuz ilaç mezarlığına dönerdi herhalde. Cenab-ı Allah bir müdafaa sistemi yerleştirmiştir vücudun içerisine. O mikropları, o giren toksinleri, şunları eriyor, atıyor, temizliyor, süzüyor. Bu mücadeleyi veriyor. Dış dünyada biz sağlıklı, rahat, hareket eden insan olarak görüyoruz. Aileler de böyle olmalı. İçerisinde birçok her insanın iyi kötü olur, kötü günü olur, kızgın anı olur, öfkeli anı olur, onun yanında yumuşak anı olur, hani içinden saadet duyduğu an olur. Bazen hiç sebep yoktur. Gönül darlığı duyduğu olur. Tasavvufta buna birisine kabz hali diyorlar, darlık haline. Genişlik hani mutluluk hormonu salgılıyor, vücut deniyor. Şimdi millet hormonu öğrendi, herkes hormon salgılıyor, öğreniyor. Mutluluk hormonunun çok olduğu, huzur duyduğu an vardır. Bast hali denilir. Bütün bunların yaşandığı haller diyarıdır. Dolayısıyla bunların aksi tesirlerini aile içerisinde eritmesini bilmeli. Dışarıya da sağlıklı, sıhhatli görünmelidir. Hayat öyle olunca güzel olur. Rüci talakta büyümüş hadiseler için antibiyotik alma gibidir. Dış dünyadan duymadan insanlar içeride tedavi etmenin bir yolu, bir üslubudur. Tekrar ediyoruz. Rüci talak biz niye diyorduk, nasıl tarif etmiştik? Başka yeniden dışa akde ihtiyaç duymadan karı kocası arasında caiz olup da yabancılar arasında caiz olmayan bir şeyinle yeniden evliliğin dönmesine biz diyorduk. Böyle olunca dış dünya duymamış olur. Yazıyorsunuz şimdi. Anlaşmazlık derin boyutlarda ise iddet içinde dönüş olmaz. Dönüş olmayınca da iddet bitince bain talaka dönüşür. İbareyi anladınız mı? Rüci talaktı. İddet doluncaya kadar kimse duymadan, yeni akit ihtiyaç olmadan yuva yeniden kurulabilirdi. Ama aradan 3 adet süresi veya 3 ay geçti, dönüş olmadı. 3 ay yuvarlak söylüyorum, iddeti göreceğiz hep. 3 ay demek dönüş olmadı demek, yuva yeniden kurulmadı demek, 3 aylık muhasebe tedaviye yetmedi demek. Bu da ne demektir? Demek ki ailenin ayrılığına sebep olan bu yara veya geçimsizlik, huysuzluk derindir demektir. Bu sefer talak bainleşir. Bainleşir ne demek? Bir daha evleneceklerse yine kapı açıktır ama yeniden iki tarafın rızası şarttır. Şahit şarttır, yeniden mehir tayini de şarttır. Bu da hanımların lehine. Bir aile vardı, ikisi de güzel insan. Yani örnek aile, çevrelerinde de İslami yapılarıyla örnek aile olarak tanınmışlar. Sonradan öğreniyoruz ki bir yıldır boşanmışlar, ayrılarmış. Tabii kadıncağız yeniden yuvayı kurabilmek için çırpınan kadın. Erkek hanımını hiçbir şeyle suçlamıyor. Biz geçinemedik diyor. Sadece o kadar, bu da güzel bir şey. Bu şekilde inanın 10 günü geçti. Uğraştık, çalıştık, anlattık. Millet sizi şöyle tanıyor dedik. Siz geçinemezsiniz. Yavru da var. Yavru da çırpınıyor. Aklı eriyor. O da çırpınıyor. Anne ile babayı bir araya getirmek için. Olmadı, olmadı, olmadı. Her zaman tatlı söz fayda vermiyor. Bunu Ebu Derda ile Abdullah İbni Revaha'nın bir kıssasını anlatmıştım. Yeri gelince bir daha anlatırım. Her zaman tatlı, bazen acı söz de gerekiyor herhalde. Sonunda bastım fırçayı. Bir daha seninle uğraşamam dedim. Çektim gittim. 2 gün sonra geldiler, biz barışmaya karar verdik. Tatlı söz fayda etmediydi, fırça fayda etmiş. Veya başka sebep var mı Rabbim biliyor, bilemiyorum. Ama güzel. Yeniden nikah kıydık. Öyle bir mehir koydum ki bir daha zor boşar. Maddi durumları da iyi ve benzeri. Ama şöyle diyeyim, yani ailenin asıl devamıdır, devamlılığıdır. İnsanlar bir yuva yıkınca ikinci, üçüncü yuvada kolay saadet bulunduğunu sakın zannetmesinler. Dolayısıyla ilk yuva bütün yuvalardan daha kıymetlidir. Onun korunması da daha iyidir. Hele de ortada çocuk varsa başka sıkıntılar da var demektir. Doğru olan korunması, gayret edilmesi, iyi adım

anlatılmasıdır. Ama aile sırlarının dıştan duyulması çok doğru değildir. Bunun için hem kendimizi terbiye etmeliyiz, hem de yavrularımızı bu konuda alıştırmalıyız. Bain talak gerçekleşir dedik mi şu olarak? Bu durumda diyorsunuz, eşler yollarını tamamıyla ayırabilir. Bu ifadeyi kullanmak zorunda kaldım. Niçin kullanmak zorunda kaldım? Bir talak yetmiyormuş, 3 talak lazımmış diyorlar. Millet yarım yamalak bilince işte böyle oluyor. Bir talak bainleşince istemiyorsan evlenmezsin. İstiyorsan gider artık sen de başka yuva kurarsın, o da başka yuva kurabilir. Bir talak yeterlidir. Ama 3 talak bütün dönüş yollarını tıkar. Adam hanımını boşuna boşamış. Kime soruyor biliyor musunuz? Berbere. Berber de diyor ki duyduğuma göre bir talak yetmiyormuş. 3 kere boşaman lazımmış. O salak da 3 kere boşuyor. Şimdi ondan sonra hocam çok öfkeliydim. Berbere sordum. Bilmem ne ettim. O bana böyle dedi. Kendim bilmiyordum. Ya bu oyuncak. Basit bir işi yaparken 50 tane soru soruyorsun. Bir dükkan açacaksan, bir mal alacaksan, bir buzdolabı alacaksan, bir hele de plazma alacaksan hangi özellikleri var? Takır takır takır takır sayıyorsun. Haccacın yaptığı gibi. Haccac gerçekten zalim midir? Kendine şikayet edemiyorlar. Gidip annesine şikayet ediyorlar. Ya diyorlar çocuğun ahiretini düşünüyorsan, yarını düşünüyorsan birkaç kelime söyle. Zulmü dağları aştı. Annesi de haccaca söylüyor. İnsanlar seni böyle görüyorlar. Kimse hakkında dua etmiyor. Hep beddua var ve benzeri. Haccacın canı sıkılıyor buna. Ama anasına karşı da gelemiyor. Öfkeli öfkeli balkondan dışarıya seyrediyor. Annesi de balkonda söylüyor. Oradan bir adam geliyor çağırıyor. Ne iş yapıyorsun sen diyor. Zeytinciyim diyor. Kaç türlü zeytin yapılır? Adam anlatıyor. Neler yapılır? Nasıl olursa iyi olur. Hangi bölgenin zeytini iyi olur? Hangi cins iyi olur? Hepsini tıkır tıkır anlatıyor. Arkasından buna 2-3 tane ilmihal sorusu soruyor. Adam beyefendi ben o kadar tahsil görmedim diyor. Neyse adama çabuk gözümden uzaklaştı. Çabuk şuradan git diyor. Gittikten sonra anasına dönüyor. Gel de boynunu vurma şimdi diyor. Dünyalık için öğrenmediği yok diyor. Ama ahiretin hiçbir şey öğrenmemiş. Bir de diyor beni öldürünce bana kızıyorsunuz. Şimdi bu gene zulümdür. Böyle bir hakkımız elbette ki yok ama yani bu da bir gerçeği ifade ediyor. Biz dünyalık için, gelip geçici hayat için neler neler neler öğreniyoruz. Neler soruyoruz, neler danışıyoruz. Ama iş ahirete gelince pek de sorduğumuz yok. Bir de bu bizim yuvamız ya. Yani bizim geleceğimize, dünyamıza, ahiretimize tesir eden bir şey. Gidiyorsun kimden öğreniyorsun? Berbere soruyorsun, kasaba soruyorsun, bakkala soruyorsun, komşuya soruyorsun. Yemek yerken oturup sohbet ederken kim varsa derdini açtın ona soruyorsun. Ondan fetva alıyorsun, ona göre boşuyorsun. Onun için bu ifadeyi yazmak zorunda kaldım. Yani bu bain talakla insanlar tamamen birbirinden ayrılabilirler. Şununla cümleyi tamamlıyorsunuz. Her şeye rağmen. Yeniden evliliği arzu ederlerse dönüş yolu da kapanmamış olur. Şu anda neyi anlattık biz? Ahsenut talak dediğimiz talağı anlattık. Şimdi B diyorsunuz. Talak-ı hasen. 2. üst üste. Her temizlik devresinde bir talakın verilmesi ve bir iddet içinde evlilik bağının bitirilmesi ile gerçekleşen talaktır. Şimdi tekrar tarif edeyim anlaşılsın. Anladı ki yuva devam etmeyecek. Bu yuva doğru değil. Sağlam değil. Eşler birbirine zarar veriyor. O zaman ne yapacak? Birinci temizlik devresinde bir talak verecek. Sonra adet gördü. İkinci temizlik devresi geldi. İkinci verecek. İkinci talakı verecek. Üçüncü de üçüncüyü verecek. Bu evliliği bütünüyle bitirir. Talakı ne dedik buna? Talakı bain olur. Beynuneti kübra olur. Bütünüyle biter. Bu niçin kullanılır? Anlaşılıyor ki bu yol devam etmeyecek. Bizim başka yol aramamız lazım. Bu kanaat olunca olur. Ama bu kanaata varsa bile bir insan eşiyle ne oluyor Cenab-ı Allah? Ve Peygamber Efendimizin sünneti yine de zaman tanıyın diyor. Kendinize de eşinize de. Bu ne demektir? Eğer böyle bir boşanma 3 talakla gerçekleşirse yaklaşık 3 ay en az 3 aylık bir vakit alır. Anlaşıldı? Birinci temizlik devresinde bir tane demek. İkinci temizlik devresine kadar yaklaşık bir ay nedir düşünme payı vardır. Bir ayda senin kararını, eşin kendi kararını bir muhasebeden geçirecek, ikinciyi vereceksin. Aradan bir ay daha geçecek, ondan sonra üçüncüyü vereceksin. Bu ciddi bir düşünme devresidir ve böyle olursa zulüm, öfkeye, geçici hislere değil, geçici duygulara değil artık ciddi bir karara dayanıyor demektir. Birçok ilim ehli, sünnete uygun talaktan daha ziyade bunu anlıyorlar. Özellikle ahsen-ı talak, rüc-i talak şeklini
Ya Hanefiler bun ondan daha güzel şu talak şekli vardır diyorlar. Buna da sünnet talak diyorlar. Bu talak diyorsunuz şimdi. Bu talak evliliğe kesinlikle devam etmeme kararında olanların kullanacağı talaktır. Sünnet yine de 3 aya yakın bir devreye, 3 aya yakın bir devreye yayılmasını emrederek hem düşünme payı bırakılmasını istemiş hem de hak kaybı yaşanmasın arzu etmiştir. Bu talakın en uygun olanı boşamanın temiz günlerin sonuna bırakılarak yapılmasıdır. Şimdi rüci talak nedir biliyoruz. Bain talak nedir biliyoruz. Ahsenut talak nedir biliyoruz. Talak-ı hasen veya sünnete uygun talak nedir biliyoruz. Tamam. Şimdi iki diyoruz. Talak-ı bid'a. İki veya üç talakın tek bir cümle içinde bir anda peş peşe veya bir temizlik devresi içinde ya da hayız halinde verilmesine denir. Şimdi yeniden tahlil edelim. Bu talak şekli bidattır. Bu talak şekli günahtır. Boşayan kullanan insana kesinlikle vebal kazanır ve zulümden sayılır. Bunlar nedir? Bir anda üç talakla boşama. Bu da iki türlü olur. Seni üç talakla boşadım şeklinde hanımına bir kelime kullanıyorsa bu bidat talaktır. Veyahut da aynı anda üç kere boş olduğunu söylüyorsa bu bidat talaktır. Yine temizlik devresinde kendisiyle beraber olmuş arkasından boşamış. Bu bidat talaktır. Adet devresinde boşamış bu bidat talaktır. Bütün bunlar ne yapar? Kişiye güzel günah kazandırır. Veballidir. Tekrar ediyorum zulüm sayılır. Ancak ne yazık ki geçerlidir. Anlaşıldı? Geçersiz olduğunu söyleyen alim varsa da özellikle adet halindeyken boşamanın sünnette böyle bir şey oluyor. Peygamber Efendimiz döneceksin diyor. Geçersiz olduğunu söyleyen varsa da hayır. Yani geçerlidir ama dönebilir çünkü yolu hepten kapatmamış. O bir talakla boşamış. Efendimiz biraz da tedip için yani kulak çekmek için tabiri caizse bunu yapmıştır. Böyle bir talak çeşidi doğru değildir. Kişiye günah kazandırır. Ama ne yazık ki geçerlidir çünkü daha önce de söyledik. Talakın ciddisi de ciddidir, şakası da ciddidir. Evlilik hayatı boşanma ve evlilikle oyuna gelmez. Yani evlilik hayatı neşelenmenin, huzur duymanın, latifeleşmenin ve benzeri gönül alıcı şeylerin hayatıdır. Ama evlilik ve boşanma üzerine şaka yapılmaz. Ciddisi de ciddidir, şakası da ciddidir. Geçen gelen sorulardan bir tanesi öyle soruyordu. Ben de tamamını söyleyeyim. Nikah akdi de şaka kabul etmez. Köle azadı şaka kabul etmez. Şakayla ah hür ol, hürsün sen dese hür olur. Ve boşama şaka kabul etmez. Böyledir. Şimdi şunları yazıyorsunuz tamamlayıcı birliği. Talak. Allah'ın gazabını çekebilecek bir helaldir. Bu hadis-i şerifte olduğu için bunu söylüyoruz. Yani Allah katında en buz çeken helal talaktır diye hadis-i şerif var. Nikah bağı artık çekilmez hale gelmiş. İnsanın dünya ve ahiret hayatına olumsuz tesir etmeye başlamışsa o zaman kullanılabilir. Bunu sağlamak için de bir talak yeterlidir. Bir insanın hem dünyasını hem de dinini ilgilendiren bir konuda düşüncesiz, şuursuz davranıp dönüş ve tamir için bütün kapıları bir anda kapatması, eşine zarar vermesi veya vermeye çalışması, hak kaybına uğratmak için onunla boğuşmaya girmesi elbette ki İslam'ın reddettiği hal ve davranışlardır. Yine tamamlayıcı bir cümle. Eller yoruldu biliyorum ama gelin tamamlayın. Bir kadının üç talakla bir anda boşanması her ne kadar bid'at sayılsa boşayan insan vebale girse de boşanma geçerlidir. Bunu da şunun için söyleme ihtiyacı duydum. Günümüzde neredeyse üzerinde ittifak edilmiş gibi bir anda verilen üç talak tek talak sayılır. İbn-i Teymiye'nin böyle bir fetvası var. Bu fetva olunca Hayrettin Beyler de bununla fetva veriyorlar. Diyanete şu anda sorsanız alacağınız cevap yaklaşık olarak budur. Ama bunu ne İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh söylüyor, ne İmam Şafii söylüyor, ne Ahmed İbni Hanbel söylüyor, ne İmam Malik söylüyor, ne de diğer alimlerin çoğu söylüyor. Bunda iddia şu, Hazreti Ömer devrine kadar üç talak tek talak sayılırdı. Hazreti Ömer
üç tala bir anda kullananları çok olduğunu görünce biraz da hani insanların kulağını çekmek, hizaya getirmek için üç talak saydı. Bu rivayet güçlü değil, fıkıhçının amel edeceği oranda da değil. Böyle bir rivayet fıkha konu olacak şekilde bize ulaşmıyor. İslam'ın temel ruhuna da çok uygun değil. Neden? Adam diyor ki üç talakla boşadım. Sen diyorsun ki yok bir talakla boşadın. Adam üç diyor. Ben üç talakla boşadım diyor. Sen yok yok diyorsun. Bu bir talak olur, bir talakla boşadım. Yani bir nevi adam arabayı 10 bine satmış sana veyahut da 30 bine satmış. Sen 10 bin diyorsun. Veya sen 10 bine satmışsın. Yani veya adam 10 bine 30 bin diyor karşı taraf. Dolayısıyla bu doğru değildir. Rakamlar başka manaya gelmezler. Bir rakam söylenmişse o rakam geçerlidir. Fiyat 10 bin diyorsa 10 bindir. 15 bin diyorsa 15 bindir. 17 diyorsa sen bununla 12 bin dedin demek istedin denilmez adama. 17 bin diyordur adam. Ucuzlatacaksan pazarlığa gir. Ama sen böyle söyledin diyemezsin adama. Ve aşağı fiyata da satın alamazsın ta o razı oluncaya kadar. Bir insan 3 talak demişse sen 1 demek istediğin denilmez ona. Ancak ne olur? Adam öfkelenmiş. Sen boşsun, boşsun, boşsun diyor. Makineli gibi saymış. O zaman şöyle bir şey sorulur. İhtimal açık olduğu için. Sen bununla 3 talak mı kastettin? 3 talağı da kullanmak mı istedin? Yoksa kızdın, boşadığını ona duyurmak, öfkeni dile getirmek, söylediğini güçlü söylemek. Hani insanlar der ya Allah belanı versin, belanı versin, belanı versin diye sayar eder gider. Bu şekildeki bir duyguyla mı söyledin? Diyorsa ki ben 3 talak da aklımda vardı, üçünü de sıraladım. Sen bir dedin ya demek istediğin manası kalmaz. Hayır ben bununla söylediğimin üstüne basa basa söyle, kulağın iyi duysun manasına güçlendirmek için söyledim diyorsa ha o zaman bir talak manasına gelir. Niye? Adam bunu bu niyetle söylemiş çünkü. Ama üç söylediği, üç kastettiği sürece sen bunu diyemezsin. Böyle bir şey doğru değildir. Şimdi oraya şunu yazıyorsun. Çünkü boşama ciddiyetsizlik kaldırmayan tasarruflardandır. Ergin çağda ve akli dengesi yerinde olan insanların tasarrufları muteberdir. Bid'at talakla boşanan kadın mağdur, boşayan günahkardır. Hamile kadın, ayrı bir paragraf yazıyorsun bunu. Hamile kadın, hayız görmeyeceği için boşanmada temiz anın beklenmesine ihtiyaç yoktur. Ancak bu durumdaki bir kadını da ekleyin oraya, kadını da üç talakla birden boşamak doğru değildir. Neden? Boş düşünme devresini ortadan kaldırmış oluyorsun. Muhasebe devresini ortadan kaldırmış oluyorsun. Bu açıdan doğru değildir.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Ey bu tam davetin ve vakti gelen kılınacak olan namazın Rabbi. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ihsan et. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda eyle.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Türkiye Diyanet Vakfı olarak kurban vekaletlerinizi ülkemiz ve dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yurt içi kurban bedeli 18.000 TL, yurt dışı kurban bedeli 7.000 TL. Bağışlarınızı bagis.tdv.org, TDV Bağış mobil uygulaması, tüm müftülükler ve anlaşmalı bankalardan yapabilirsiniz. Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanat.

0: olan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Radyo Hedef.
6: Devamlı münacatım bu. Bilirim ben beni ya Rab. Sevecek yüz yok bende. Sen bendeni sev de naili ihsan olayım ya Resulallah diye, evet, dudaklarımız eşiğinde, yanaklarımız ayak izinde, ellerimiz arşa açık, niyazımız arşın Rabbine olarak niyaz edip yalvarıyoruz.
7: Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlerine ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.
8: Adilsin ki, adil sensin ki, ahenk ve renk seninle yerini bulur. Düzenle ölçü seninle tamam olur. Kalp ebedi ahenkten nasiplenir. Ruh sonsuz adaletinle sevinir.
5: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Şimdi iddet diye başlık atıyorsunuz. İddet, iddet konuşup duruyoruz. Nenin nesidir bu iddet? Tabii soru. İddetin süresi ne kadardır? 3 ay, 4 ay, 10 gün. Tek olmadı ortaya çıktı. 6 ay diyenler. Bakın kaç türlü iddet varmış şimdi. İddet diye başlık attınız mı? Lugatta iddet, yani lugatta sayılı gün demektir. Fıkıhta boşanan veya kocası ölen bir kadının beklemesi gereken zaman dilimini gösterir. İddet, kadının durumuna göre değişiklik gösterir. Bu durumları ve iddet süresini şöyle özetlemek mümkündür. 1. Adet gören, hamile olmayan ve zifaf gerçekleşmiş olan bir kadının iddeti 3 kuru müddetidir. 3 kuru, kelimeyi öyle yazın. 3 kuru müddetidir. Kuru'nun neden Türkçesini yazmadık sebebi şimdi anlaşılacak. Cenab-ı Allah ayet-i kerimede ne buyuruyor? وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوُ diyor. 3 kuru müddesi beklesinler diyor. Kuru kelimesi Ebu Hanife'ye göre hayzın adıdır. Yazdıracağım ben, yazdıracağım. Ebu Hanife'ye göre hayzın adıdır. Tam aksilik bu ya. İmam-ı Şafii'ye göre de temizlik süresinin adıdır. İki zıt. Ama iki zıtın da kendine ait delilleri var. Yani İmam Şafii, kuru kelimesinin temizlik günü manasına geldiğini iddiasını gerçek ispat edecek delilleri var. Ebu Hanife'nin de aksini ispat edecek delilleri var. Daha doğrusu kuru kelimesi Arap Yarımadası'nda iki manada kullanılıyor. Bir bölge daha çok onu hayız manasına kullanıyor. Bir başka bölge onu temizlik devresi manasına kullanıyor. Buradan kaynaklanıyor. Mesele sadece bu kadar da değil. Efendimizin hadislerinde de temizlik devresi manasına gelen yer de var. Nereden anlıyoruz? Önünden, arkasından.

Hayız manasına gelen yerde de kullanıldığı var. Böyle olunca mezhepler nereden çıkıyor diyorsunuz? İşte buradan çıkıyor. İmam Şafii de daha galip olarak bu temizlik günü manasınadır. Kanaati burada oluşuyor. Böyle. Ebu Hanife'ninki de tersine oluşuyor. Onun için kuru kelimesini hayız veya temizlik günü demedim de direkt olarak kullandım. Zikri geçen ayet yani vel mutallakatu yatarabbasna bi enfusihinne thalathete kuru Bakara suresinin 228. ayetidir. Bu ayeti boşluk bırakır oraya yazarsanız iyi edersiniz. Çünkü bununla ilgili delil budur. Bu ayettir. Bakara 228. ayet. Ayet uzunca sadece bu dilimini alarsanız burası için yeterlidir. Vel mutallakatu boşanan kadınlar yeterabdasne beklerler bi enfusihinne kendi kendilerine thelâfete kuru üç kuru müddeti beklerler. Ayette zikri geçen şimdi yazıyorsunuz. Ayette zikri geçen kuru kelimesi Hanefi alimlerine göre ayette zikri geçen kuru kelimesi Hanefi alimlerine göre hayız, Şafii alimlerine göre tuhur. Parantez aç. Temizlik devresi manasınadır. Not almak için daha derine gitmeyeceğim ama yani basit nerelerden misal getiriliyor? Mesela basit olarak ben söyleyeyim. Fatıma diye bir kadıncağız var. İleride gelecek. İstihaza olan yani devamlı kan gelen bir kadıncağız. Önceden de adeti hep düzenli gelirmiş. Peygamber Efendimiz'e soruyor. Ya Resulallah ben şimdi ne yapacağım diyor. Peygamber Efendimiz ona diyor ki Yevme akraike diyor. Kuru günlerinde namazı, orucu bırak diyor. Namazı bırak. Kuru günlerin geçince yıkan, namazlarını şöyle şöyle kıl diye tarif ediyor. Kuru günlerinde namazı bırak, geçince yıkan, devam et demek ne demek? Efendimiz burada, orada ne manasına kullanılıyor? Kesin, başka izah yok yani. Bunu hayız manasına kullanıyor. Bunun gibi dediğim gibi hem deliller var hem lügattan delil var. Şu kabile şöyle kullanıyor, bu kabile böyle kullanıyor ve benzeri. Pekala bu ikisinin arasında diyelim ki İmam-ı Şafii ile Ebu Hanife'nin görüşleri arasında bir fark var mı? Ha 3 hayız olmuş, ha 3 temizlik. Biri bitince öbürü geliyor, öbürü gelince öbürü geliyor. Yaklaşık bir aya yakın fark edebiliyor. Fark yok değil, fark var. Ama Ebu Hanife'nin kullandığı delillerden bir tanesi çok ama çok dikkat çekici. Ne diyor? Daha önce de söyledik. Bir Müslüman bir kadını adetliyken boşarsa günahkardır. Buna bidat talak diyorduk. Zikrettik, paylaştık. Tamam. Bir Müslüman boşayacaksa temiz anında boşamalıdır. Temiz anında boşadı mı? Arkasından adet geldi, bir temizlik geldi, adet geldi, bir temizlik geldi, adet geldi, bir temizlik geldi. Şimdi içinde boşadığı temizlik günlerinden diyelim ki 5 gün daha kalmıştı, sonra adeti gelmişti. O 5 günü de sayacak mıyız? Eğer 5 günü de sayacaksak ondan sonra 3 temizlik devresi geçecekse Ebu Hanife diyor ki ayette 3 kuru diyor, 3 kelimesi var diyor. Eğer o 5 günü de ekleyeceksek diyor 3 temizlik virgül 5 gün eder diyor. 3 rakamı gerçekleşmiyor diyor. Rakamlar demin bir şey dedim. Rakamlar hastır. Neyse onu o adedi ifade eder. 3 rakamı 3,5 ifade etmez. Anlaşıldı? 3,1'i de ifade etmez. 3 rakamı 3'ü, 4 rakamı 4'ü, 1 rakamı 1'i ifade eder. Diyor ki eğer 1 gün bile artsa, 2 gün bile artsa, 3 gün bile artsa 3 virgül bilmem 10, 3 virgül bilmem kaç bir rakam olur ki ayet-i kerimedeki 3 makama rakamı yerli yerine oturmuş olmaz. Onun için bu iş kuru, burada kuru manasına gelemez. Lügatta falan kabile kullansa da falan kabile de kullansa da ayetteki murat o olamaz diyor. Çünkü 3 virgül kaç geliyor. İmam Şafii de diyor ki o boşadığı ayı hiç saymayacaksın diyor. Kalan günlerini de saymayacaksın diyor. Başka 3 ay diyor yani 3 temizlik devresi geçecek. Ebu Hanife anlatmaya devam ediyor. Eğer diyor temizlik devresinde bu insan boşadı. Sonra bir hayız devresi geldi. Geçti bir daha geldi, geçti bir daha geldi, bitti, iddeti biter diyor. Ayetteki 3 kelimesi virgülsüz hiçbir şeyse gerçekleşir diyor. Bilmiyorum anladınız mı? Dolayısıyla ayetteki kuruda müddet hayızdır diyor. İşin içerisine matematiği sokuyor, içerisine ayetin ifade üslubunu sokuyor. Kısaca yani hadise tek andan pat diye cevap verilmiyor. Masaya yatırılıyor, bir inceleniyor, karıştırılıyor, tekrar bakılıyor, o yandan bu yandan bakılıyor, ondan sonra bir karar veriliyor. Böyle bir karardır. Ama ne olursa olsun şöyle geriden dönü diyelim. Arada bir ay bir fark bile olsa şöyle böyle olsa bu tekrar ediyorum. Hem rahmin beraati için önemlidir. Yani hamile mi, çocuk var mı, nesep karışıklığına sebep olur mu? Veya hamile olduğunun ortaya çıkması yuvayı geri döndürür mü? Neler olur neler gider? Bunun için önemlidir. Ayrıca nedir? Tekrar ediyorum. Muhasebe için, öfkelerin yatışması için, duyguların yeniden gözden geçirilmesi için,
yaşananlar yeniden masanın üstüne konulması için önemli bir devredir ve bu devre geçilmelidir. Hak kaybı yaşanmamalıdır. İki dedik. Hayız görmeyen kadınların iddeti. Hayız görmeme iki türlü olur. Bunu yazmayınız. Bilginiz olsun diye her şeyi... İki türlü olur. Bir, doğuştan hayız görmüyordur. Rahim gelişmesi olmamıştır ve benzeri. Kısaca hayız görmüyordur. Bazen de aşırı kilo kaybı. Yani aşırı zayıflık hayız görmemeye sebep olur. Çünkü Cenab-ı Allah rahmin içerisinde çocuğu besleyecek bir cidar oluşturuyor. Eğer bünyede zayıflık varsa bu cidarı oluşturamaz, edemez. Böylece hayız görmeyebilir. Aşırı sporla meşgul olmak da bazen adet görmemeyi gerektiriyor. Ama bunun ötesinde bir de ne vardır? Artık şimdi biz sinni iyas deniyor ona Arapçada. Şimdi artık modernleştik, menopoz gibi Avrupa'dan gelen kelimeleri daha çok kullanıyoruz. Menopoz devresine girmiştir. Ne oldu? Öyle hayız görmüyordur. Pekala, hayız gören kadının ki anladık 3 iddet süresi, yani 3 hayız süresi sürecek veya 3 tuhur süresi sürecek. Pekala, görmeyen kadınki ne olacak? Onunki de ayrıca var. Hayız görmeyen kadınların iddet dedik. Ay hesabıyladır ve 3 aydır. Ay hesabıyladır ve 3 aydır. Bu meşhur olmuş, öbürlerini bastırmış ne hikmetse. Delili hangisidir? Talak suresinin 4. ayetidir. Talak suresinin 4. ayetidir. Ayet-i kerimeyi ben okuyorum, siz oradan alırsınız mealiyle birlikte. وَاللَّا۪ي يَيْسْنَ مِنَ الْمَح۪يدِ مِنْ نِسَائِكُمْ يَيْسْنَ مِنَ الْمَح۪يدِ ne demek? Hayızdan ümidini kesmiş demek. Yani menopoz devresine girmiş demek kadınlar. مِنْ نِسَائِكُمْ kadınlarınız. فَاِنْ اِرْتَبْتُمْ eğer onların iddeti ne olacak diye düşünüyorsanız, şüpheye düşmüşseniz, bilemiyorsanız فَاِدَّتُهُنَّ onların iddetleri ثَلَاثَةَ اَشْهُرِ 3 aydır. Tamam, 3 aydır. 3 ay orada. وَاللَّا۪ي لَمْ يَحِطْنَ hiç adet görmeyenlerinki de böyledir. Küçüklükten beri hiç adet görmeyenlerinki de öyledir. Yani burada hem menopoz devresini zikretti, hem hiç adet görmeyenlerinkini zikretti. Kısaca bu insanların nedir? İddet devresi 3 aydır. İddet devresi ne demek? Bekleyecek. Bu devrede nafakası kocasına aittir. Yine onları inşallah birkaç şeyle noktalayacağız. Koca iddeti kocasına aittir. Ve bu devredeki iddet nafakadan kasıt nedir? Yiyeceği, içeceği, giyeceği ve barınağıdır. Ve bu devrede evlilik bağı bütünüyle kopmuş da sayılmaz buna göre. 3 dedik. Bunu da öğrendik. Adet göreni öğrendik, görmeyeni öğrendik. Hamile kadının iddeti. 3. şekil. Hamilelik süresince devam eder. Çocuğun dünyaya gelişiyle son bulur. Bunu da yine Talak suresinin 4. ayetinden öğreniyoruz. O ayetin bir dilimi bununla ilgilidir. Delili Talak suresinin 4. ayetidir. O ayetin içerisinde bununla ilgili ne buyuruluyor? وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ onların süreleri çocuklarını dünyaya getirişleridir. Getirişleriyle biter, son bulur diyor ayet-i kerimenin bu dilimi. 4. Zifaf gerçekleşmemiş kadınların iddeti yoktur. Zifaf gerçekleşmemiş kadınların iddeti yoktur. Dolayısıyla böyle bir kadına verilen talak bain olur. Şimdi geri döndük. Onda rıci talak geçerli değilmiş demek ki. Boşadığı an bütün bağ biter. Çünkü evlilik bağı henüz zifaf olmadığı için tam bağ değildir. Hemen iddeti de olmadığı için derhal yabancılaşır. Yabancılaşınca rıci talak sökmez. Ne oldu? Nikahı kıydılar. Şimdi çok yapıyorlar. Nişanlık devresinde nikah kıyılıyor. Ondan sonra koltuk takımı alırken kavga çıkıyor. Arkasından da anladım ki ben bunu geçinemeyeceğim. Şimdi kızın söylediği cümleyi aynen tekrar edeyim. Hocam şimdiden ablasının sözüne değer veren, benim sözümü hiçe sayan birisi evlendikten sonra kim bilir ne yapar? Ya şu gerçeği bilin. Erkekler genellikle evlenmeden, hele evlendikten bir süre bile aynı havayı atmaya devam ederler. Şuna yani daha evlenir evlenmez. Daha evlenmeden hanım sözü dinlemeye başladı. Erkekler için ağır sözlerden birisidir. Belki o koltuğun rengini inanın o da beğenmemiştir. Veya hanımının dediğinin evleneceği kızın dediğinin olmasını o da gönülden ister. Ama abla ısrar ediyorsa ablanın önüne geçemez. Bu gerçek mi bilinsin? Ya alın koltuk. Hangi renk olursa olsun. 3 yıl sonra zaten birkaç yıl sonra çocuk canını okuyacak. Kaldır atarsın. Canın istediği gibi evini döşersin.
Bu ve benzeri. Bu hadisenin bir yanı. Bakıyorsun, anne baba bakıyor. Çocuklar bir koltuk takımı. Bembeyaz renkli koltuk takımı seçiyorlar. Bembeyaz. Çocuklar akla gelmiyor. Çikolatalar akla gelmiyor. Bulaşıklar akla gelmiyor. Bilmiyorum niye gelmese. Bir büyük olarak şöyle diyebilirsin. Yarın çocukları düşünün. Beyaz renk evde falan. Biz evimizin pırıl pırıl olmasını istiyoruz. Tamam pırıl pırıl olsun. Al 3 sene sonra satacaksın nasıl olsa. Çünkü sen de anlayacaksın ki bu yürümüyor. Yani gidecek ne de diyelim ki 5 bin lira 10 bin lira. Yahu giderse gitsin onların parası. Bana bunu şimdi söylüyorum. Elbette büyük büyüklüğünü yapmalı ama yuva yıkmaya, cıngar çıkartmaya, insanların çocuklarını kız olsun herkesin kendine ait bir değeri vardır. Onların onurunu zedelemeye veya başkasının elin kızı çocuk oyuncağı değildir. Onun onuruyla, şahsiyetiyle oynamaya, bugün niyet edip yarın vazgeçmeye, şu edip bu etmeye bunlar doğru hadiseler değildir. Dünya malıyla da inan ki değişmez. Daha önce bir cümle söyledim, tekrar söyleyeyim. İnsanı insan yapan değerler vardır. Bu değerlerin hiçbirini dünya malı karşılamaz. Güler yüzlülüğün, tatlı sözlüğün, güzel ahlaklı, ahlaklığın değerini karşılamaz. Bunları çok anlamıyorsunuz ama şunu anladığınızı ümit edeceğim. Bütün çeyizleri, ev malzemesini, koltuk takımını, yatak odası takımını, mutfak takımını, sıralı tencereleri, buzdolabını, çamaşır makinesini, otomatik süpürgeyi, bilinen neyi neyi yığın. Onunla çarpın. Bir kızın iffeti eder mi? Ona eş değerde midir? Eğer eş değerde değilse, bütün bu malzemelere, dünya malına verdiğimiz değeri ona da verelim. Bir insanın geleceğe yönelik ahlakı, hoşgörüsü, güler yüzü ve benzeri eder mi? İnan ki etmez. Onun için dünya malına çok fazla takılıp veya sözlere çok fazla takılıp da insanı insan yapan değerleri, erkek için de aynı şey, mertlik, vefa, aza kanaat edebilme, helal lokmaya kanaat edebilme çok farklı şeydir. Kadın kocasından şikayet ediyor ve siz de bu anlayışta bir insan gördüğünüz, duyduğunuz için seviniyorsunuz. Ne diyor? Kocası yükselmiş, belli bir mevkiye geliyor. Belli bir mevki tehlikeli yerlerden bir tanesi. Biz varlığın imtihanını daha çok kaybediyoruz. Devam ediyor sözüne. Bu araya ben soktum bir iki kelime. Çok yüksek maaş alıyor. Tabii başka şeyler de geliyor. Kadın cümlesine şöyle devam ediyor. Ben evime ne gün haramın girdiğini ve o gün huzursuzluk başladığı o tarihi biliyorum. O günle bugün evimde huzur yok. Evime fazla maaş, fazla para ve fazla varlık huzur getirmedi ve giderek yuvamı yıktı. Bütün bunları anlatıyor. Devam ediyor sonunda. Şimdi ayrılmışlar. Ne diyor? Seninle haber göndermeye çalışıyor. Eğer bana şu kadar para vermezse bütün kirli çamaşırını dışarı dökerim ben onları hep biliyorum. Yani kirli paradan pay istiyor. Yuvası yıkılmış, huzursuzluk başlamış. Adam gibi her şeyin şuurunda dediğin kadın cümlesini bitirirken kirli paradan bana da şu kadar vermezse çamaşırını ortaya dökerim diyor. Nasıl bir anlayış, nasıl bir dünya bilmiyoruz. Bir insanın kıt kanaat helal lokma ile geçinmesi haram milyarların içerisinde yüzmesinden milyonlarca kere daha kıymetlidir. Ebu'l-Atahiye diye bir şair var. Güzel bir şair. Onun bir cümle şiiri var. Hoşuma gider. Ayrıca kitabın birisini de aldığımı hatırlıyorum mu? O şöyle diyor. Elimde bir defter cezim olsa, kuru da ekmeğim, onu pınarın serin suyunda ıslatıp da yesem, üzerine birazcık su da içsem, kenarda bir mescidin sütununa sırtımı dayayarak elimdeki defterimi okusam, yazsam, sarayın gölgelerinde gezmekten, sonunda da cehenneme düşmekten ne kadar daha güzel diyor. Onu özlüyorum diyor. Dünya malın fazla yok. Yediğin lokma helal. Kanaatkarsın, beklentin yok. Ve Allah'ın rızasına uygun amel işliyorsun ve ebedi saadete kazanmaya hazırsın. Hiçbir dünya malı, menfaati, sarayı, köşkü buna değmez. Sonra uzaklaşıp gidersin. Ebu Zer radıyallahu anh'a dünyalık gönderiyorlar. Hem de ciddi bir meblağ. Hayır diyor. Benim gölgelendirecek beni bir tavanım var. Sütünü içeceğim iki tane de keçim var. Hepten olmasın demiyoruz, etmiyoruz, gitmiyoruz ama asla haram olmasın. Asla huzursuz olmasın. Asla hesabı ahirette verilemeyen bir meblağ olmasın. Bunun içinde aileler, kadınlar kocalarını sıkıştırırlarsa, herkesin şunu var bizim niye yok? Herkesin şöyle ev var bizim niye yok? Herkesin arabası var şöyle. Herkes bilmem koltuk takımını 3 yılda bir yeniliyor. Bizimki niye yeni? Şöyleydi böyleydi denmesin. Çünkü tekrar ediyorum her lokma kıymetlidir. Her helal altınla ölmeyecek kadar, ölçülemeyecek kadar kıymetlidir. Bunu anlatmıştım. Bir daha anlatayım. Ömer İbni Abdülaziz evinden çıkıyor. İlerlerken meydanlıkta diğer çocuklarla oynayan
kendi çocuğu,

gözüne takılıyor oğlu. Çocuğu görünce bir anda gözleri doluyor. Niye? Bütün arkadaşlarının arasında en eski elbise onun oğluna ait. Halifenin oğluna ait. Çocuğun, düşünün, halifenin oğlunun elbisesinde yamalar var. Hem eski hem yamalıklı. Kendi kendine diyor, yaptığım doğru değil diyor. Bu kadar da olmaz diyor. Bu çocuk şu anda arkadaşların arasında mahcuptur ve ben bu suçun sahibiyim. Ben babayım diyor. Bunu yapmam lazım. Durmuş biraz dolu gözlerle onları seyrederken çocuk babasına dikkat ediyor. Koşarak yanına geliyor çünkü babasının gözleri dolmuş. Ne oldu baba diyor. Yavrum özür diliyorum diyor. Bu kadar da doğru değil. Arkadaşların arasında seni gördüm diyor. Ve en eski elbise sana ait diyor. Bu kadarına da hakkım yok diyor. Özür diliyorum. İlk fırsatta sana elbise alıyorum. Şimdi bir açıdan daha bakmanızı istiyorum. Çünkü bu baba profiliyle diyelim. Şimdiki baba profillerini. Valla babam beni çocuklarla oynarken görseydi canımı yakardı. İlk iş kulakları çekmek oluyor. Yani hem oyun oynamasına müsaade. Çocuk oyun oynayan insan demek. Hem oyun oynamasına müsaade ediyor hem de onun o haline müsaade ediyor. Şimdi gerisin geriye çocuğun dediği cümle çok daha önemli. Çocuk babasına cevap veriyor. Baba diyor. Ne olur sen hep böyle ol. Seni ne zaman kimin çocuğu diye sorsalar da adını duysalar beni farklı kucaklıyorlar diyor. Hep arkandan dua ediyorlar. Hep seni hayırla yad ediyorlar. Sen böyle ol, sen değişme. Ben eski elbiseler içinde gezmeye razıyım diyor. Şimdi bu çocuğun ve bu ailenin duygusunu, bu çocuk bu babayı, bu baba da bu çocuğu tetikler. Hayra doğru. Bu çok önemlidir. Aile de öyledir. Hanım da öyledir. İyiliğe doğru tetiklemek daha güzeldir. Şimdi aksi taraftan düşünelim. Bu çocuğun dünyasına çocuk çok iyi kavramış. Kimin oğlusun? Halife Ömer İbni Abdülaziz'in. Biraz da gururla söylediğini düşününüz. Şu yetim malı yeğenin mi? Şu milletin sırtından geçinenin mi? Şu keseyi dolduranın mı? Ve benzeri şu işte siz ilave edin gidin üzerine. Böyle denmekle Allah razı olsun diye bağıra basılmanın, babası için arkadan dua edilmenin aradaki farkını çok iyi hesap edin. Bu çok önemlidir ve çocuk bunun farkında. Baba diyor ben eski elbiseler içerisinde gezerim. Sen ne olur hep böyle ol. Hep böyle arkandan dua etsinler. Bu çok önemli bir şeydir. Cenab-ı Allah öyle olanlardan eylesin çünkü aksini gördük ve şunu tekrar unutmayınız. Hazreti Ömer elinden dünyanın hazinelerinin geldiği geçtiği Hazreti Ömer ölürken borçlu ölmüştür. Anlaşılıyor ki kendisini geçindirecek maaşını bile doğru dürüst devlet hazinesinden almadan ölmüştür. Evi borçlarının karşılığı satılmıştır. O evle borçlar kapatılmıştır. Yetmemiştir sahabiler sülalesine haber vermeden kendi aralarında toplamışlardır. Evi de tarihe Darul Kada'iddeyn borç ödeme evi olarak geçmiştir. Daha sonra kısaltılmış Darul Kada denmiştir. Evet bir şey daha var onu da yazalım da. Evet, beşe mi geldik? Bak kaç tane iddet varmış. Biz bunu kolayca hallediyorduk yani. Başınıza iş çıkarıyoruz durup dururken. Beş. Kocası ölen kadınların iddeti. Bu ne kadardır? 4 ay 10 gündür. Delili Bakara suresinin 234. ayetidir. Delil Bakara suresinin 34. ayeti. Yer bırakın ve onu yazın. Ben okuyacağım. Yazdınız. Tamam. Ayet 30, 234. Bakara suresi 234. Estaizu billah. Vellezine yetevaffavne minkum. Sizden kim ölür? Ve yezerune ezvacen. Geride hanım bırakırsa yeterabbesne bu hanımlar böyle geride kalan hanımlar bekler bi enfusihinne kendi kendilerine yani iddet beklerler. Erbaate eşhurin ve aşra 4 ay 10 gün iddet beklerler. Bu iki şeyi ifade eder. Tekrar ediyorum nedir? Hem rahmin beraetini çocuk var mı yok mu ortaya çıkarır hem de kocaya yası. Pekala günümüzde tıp var. Çocuk olup olmadığını hemen hesap ediyor. Hemen ortaya çıkarıyor. Devreden çıkarılamaz mı 4 ay 10 gün? Hayır çıkarılmaz. Çıkarılması da doğru değil. Niye? Sadece illeti çocuğun olup olmaması değildir. O bir tanesidir. Şöyle diyeyim. Tıbben baktılar. Bu kadın hamile değil. 10 gün sonra evlendi. Ve bu kadın kocasından miras aldı. Halk ne düşünür? Diğer mirasçılar ne düşünür? Çocukları ne düşünür? Ölen insanların kardeşleri, anası, babası veya şeyleri ne düşünür? 10 gün bile sabredemedi. Ve benzeri. Şöyle demek ki önceden de aklında böyle bir şey vardı. Parayı aldı gitti vesaire. Yani Rabbim bizi bizden iyi tanıyor. Onun için geri dönelim. Halimizi, tavrını Cenab-ı Allah ne buyuruyorsa o demesini bilelim. Şimdi şöyle bir başlık atın orada da duralım. Şartlı boşanma.
Geçen haftadan kağıt saklayan var. Bak kafa çalışıyor.

0: kağıt
1: Öyle mi?
0: hocam ben
1: Evet, öyle mi? Tamam. Türk medeni hukukunda boşanmış kadının yeniden evlenmesi için 300 gün süre öngörülür. Fakat o süre içinde evlense bile evliliği geçersiz sayılır mı? Yani İslam fıkhında hamile bir bayanın çocuğu olduğu biliniyor ve babası belli, fakat boşanırsa, çocuk doğmadan evlenirse evlilikten batıl olur mu? Evet, olur. Yani hamile bir kadın, öyle diyelim. Hamile bir kadın ne yapamaz? Yani çocuğu doğurmadıkça evlenemez yeniden. Ayrıca 300 gün, biliyorsunuz 3 adet süresinden ve iddet süresinden uzun ise, İslam'a göre iddet süresinin dolmasıyla talak bain olur. Dolayısıyla başkasıyla evlenebilir. Evliliği İslam açısından geçerli olur. Kanun açısından olmasa bile. İddet bekleyen kadının dışarı dünya ile ilişkisi nasıl olmalıdır? Bunun üzerinde duracağız. Yani çarşı pazara çıkma durumu, bunun üzerinde duracağız. Anlaşıldı? Onun için ya. Sünnetin günümüze uygulanması nasıl olur? Mesela misvak kullanmak gibi diş macunu da sünnet olabilir mi? Bu sünneti daralttı. İlk önce sünnetin günümüze uygulaması nasıl olur deyince genişti, daralttı. Misvakla ilgili olanı söylüyorum ben de. Diş fırçalamada iki türlü sünnet vardır. Bir, dişlerin temizlenmesi. İki, bunun için erak ağacının kökünün kullanılması. Anlaşıldı? Esasen misvak nedir? Dişlerin temizlenmesinin adıdır. Misvak, diş temizleme aleti demektir. Anlaşıldı? Bir insan dişini ister erak ağacının köküyle, ister pamukla, ister bezle, ister iple, ister fırçayla temizletsin, sünnet yerine gelmiştir. Hiçbir şey bulamazsa parmağıyla. Ama onlar aralara da girmesi esasen önemli. Anlaşıldı? Bu bir sünnettir ve yerine gelmiştir. İki, Efendimiz bunu yapmak için fırça yerine o günün şartlarında erak denilen bir ağacın kökünü kullanmıştır. O ağacın adı misvak değildir. Misvak diş temizleme aleti demektir. Karşılığı. Kullanıla o zannedilmiş. Erak kökünü kullanmıştır. Efendimizin kullandığı bir aleti kullanmış olur. Yoksa tekrar diş fırçası veya macunu kullanmakla diş temizliği sünneti yerine getirilmiş mi? Evet. Anlaşıldı? Kitaplarımızda onun için der, dişinizi namazdan önce veya şöyle misvaklayınız, abdeste misvaklayınız, bu sünnete uygundur. Şayet elinizde misvak ağacı, o ağacı yok ise pamukla, bezle, o da yoksa parmağınızla dişinizi temizleyebilirsiniz denmiştir. Evet. Şimdi farklı bir soru ama yani 3 kuru müddeti geçtikten sonra yeniden, yani 3, şimdi bir kadın eğer kendisini boşayan kocasıyla yeniden evlenecekse iddeti dolmadan da, iddenin içerisinde de evlenebilir. Anlaşıldı? İddeti. Rıcı talak da kocasıyla birlikte olursa talak otomatik geri döner. Yeni bir akde ihtiyaç duymadan geri döner. Anlaşıldı? Hem boş olmaya devam edecekler hem de birleşebilirler, olmaz. Tamam. Yeniden akit, bain talaksa yeniden akit yaparak birlikte olabilirler. Rıcı talaktaysa birleşmeyle kendiliğinden zaten gerisin geri döner. Bu demek. Bu yalnız bu soru biraz konunun anlaşılmadığını gösteriyor. Ne olur yani yeniden dinlesinler, yeniden notlarına baksınlar ve eve varınca bir bakın, konu oturaklaşsın. Bir talak vererek boşanırlarsa, üç talak vermese de başka biriyle kadın da erkek de evlenebilir mi? Evet, iddet dolunca evlenebilir kadın, erkek de evlenebilir. Tamam. Bir talakla boşanmış çiftler yeniden bir başkasıyla bir daha de bu yuvaya devam etmeyecekler. Dönüp onu vurgulamaya çalıştım. İddet dolduktan sonra kadın da evlenebilir, erkek zaten evlenebilirdi. Tamam. Konuşu soru. Boza, salep, şüpheli gözüyle bakılabilir mi? Boza ile ilgili bazı şeyler var sanırım. Bilgilendirir misiniz? Sirke içinde şüpheli gözle bakılıyor. Özür dilerim, mes kullanması nasıl olur? Epey soru var. Boza ve salep şüpheli değildir. İçilebilir. Anlaşıldı? Şüpheli değildir. Boza daha devam ederse giderek içkiye dönüşür ama tadı o zaman çok çirkin oluyor. O yüzden boza belli bir kıvama geldikten sonra mayalanma var ama sarhoş edici değil. Dolayısıyla o kıvam devresinde zaten zor içilir anladığım kadarıyla boza. Daha mayalanmaya devam ederse boza dolayısıyla içilmesinde sakınca yoktur, bilesiniz. Rahmetli Zahid Kotku Hoca Efendi içmeyin diye tavsiye ederdi ama haramdan kaynaklanmayan bir şeydi bu. Başka sebepten dolayı derdi. Boza ilgili bazı şeyler var. Yani bozayı ben yakından tanıyorum. İçmedim ama yakından tanıyorum. Çünkü 4 yıl bozacıyla komşu oturduk. Vefa yurdunda kaldım ben talebelik yıllarında. Gittik, baktık, konuştuk, ettik, gittik. Mayalanma devresine baktık. Yani kendisini dinledik ve benzeri. Dolayısıyla şey değil. Sirkede de mayalanma var. Zannediyorum şüphe oradan geliyor ama sirke de caiz. Sirkede de sıkıntı yok. Sirke hatta Efendimiz de yiyor ve tavsiye de ediyor. Özürlünün mes kullanması nasıl olur? Yani mes aynı özürlü için de geçerlidir. Ne yapacak? O da vakit girdikten sonra abdest. Abdestlerini yine öyle şey yapacak. Vakit girdikçe alacak. Farkı o. Müslüman bir erkek gayrimüslim bir kadınla evlenmişse ve boşanmak istediğinde bu kadın İslam hukukuna göre evet İslam hukukuna göre boşanır. Evet öyledir. İslam hukukuna göre boşanır. Evet noktaladık.
0: Şerafettin Kalay Hoca'nın hazırlayıp sunduğu fıkıh programı sona erdi.

0: Hem azamet, hem fazlı kerem, hem koruyan Zülcelali vel ikram.
1: Radyo Hedef, FM 91.8. Aşr-ı Şerif, Ali Tel, Ahmet Hamdi Akseki Camii İmam Hatibi, Fatır Suresi 15-26. Ayetler ve Âlâ Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise her bakımdan sınırsız zengin olandır. Övülmeye hakkıyla layık olandır. Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arın

0: Hırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Kör ile gören bir olmaz. Karanlıklar ile aydınlık bir olmaz. Gölge ile sıcaklık bir olmaz. Diriler ile ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirde bulunanlara işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara apaçık delilleri, sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi. Sonra ben inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını tesbih et. O yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çer çöpe çevirendir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse, kâfir ise öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür, kurtulur, ne de rahat bir hayat yaşar. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
0: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.

0: gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 5633 0531 843 5633 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Radyo Hedef.
2: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde, cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
3: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
4: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri Cuma hariç her akşam 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Allah iyilik yapanları sever. Allah böbürlenen, kendini beğenen kimseyi sevmez. Kur'an-ı Kerim.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم. اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك. اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. Değerli kardeşlerim, yine bir Sahih-i Buhari seminerinde bir aradayız. İmam-ı Buhari rahmetullahi aleyh en sahih gördüğü hadis-i şerifler arasından seçerek, süzerek belirli bölüm başlıkları ve bab başlıkları altında bu hadis-i şerifleri ümmeti Muhammed'e takdim ediyor. Rabbim başladığımız bu güzel seminerlere, bu güzel derslere, Sahih-i Buhari sohbetlerine devam edip istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Kitab-ül İstiska bölümünü okuyoruz. 16. bab hadisi şerifleriyle baş başayız. Bab-ül Cehri bil kıraati fil istiska. Yağmur isteme namazında, istiska namazında iki rekat kılınan bu namazda kıraatin açıktan okunması. Bir cuma namazı gibi, bir sabah namazı gibi kılınan namaz iki rekat salatül istiska. Kale'l müellif el imam Muhammed ibn İsmail el Buhari rahimehullah ve rahimena ma'a. Haddesena Ebu Nuaym. Kale haddesena ibn Ebi Zib an Zuhri an Abbad ibn Temim an ammihi kal خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي. Abbad bin Temim amcasından anlatıyor. Amcası Abdullah bin Zeyd. Amcası sahabi şöyle diyor. خرج النبي صلى الله عليه وسلم. Nebi-i Zişan Efendimiz Medine dışına çıktı. Namazgaha, geniş bir alana çıktı. Yesteski, yağmur duası yapmak için. Fe teveccehe ilel kıble, kıbleye döndü. Yed'u, dua ederek. Ve havvele rida'ahu, elbisesinin üst kısmını ters yüz etti. Tümme salla rekateyni, sonra iki rekat namaz kıldırdı. Cehara fihima bil kıra'e, bu İki rekat namaz kıldırma esnasında Fatiha suresini ve ondan sonraki ayetleri açıktan okudu. Sahabe-i kiramı sanki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu benzetmek gibi, teşbih gibi olmasın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in fotoğrafını çekmek, onu bir sonraki nesle nakletmek üzere sanki görevlendirmiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i adım adım, gölge gölge takip eden, izleyen o ilk nesil, Peygamberimiz Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in eğitiminde yetişen, onun terbiyesini alan o örnek nesil, sahabe nesli, Kur'an-ı Kerim'in en hayırlı ümmet diye tavsif ettiği, onunla beraber olanlar diye anlattığı, işte birçok ayet-i kerimede tebcil ve takdirle belirttiği o nesil Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatını, siretini, ahlakını, yaşayışını en güzel şekilde tespit etmişler ve bize nakletmişler. Allah kendilerinden razı olsun. Tabii sahabe dediğimiz bu neslin tamamı aynı derecede, aynı rütbede değil. İlk Müslümanlar

Aşere-i mübeşşere dediğimiz daha dünyadayken cennetle müjdelenmiş olanlar, Allah Resulü'nün ehli beyti, Bedir ashabı, Hudeybiye'de bulunanlar ve sahabe-i kiramın fakih olanları, farklı farklı özelliklere sahip olanlar var. Bir de binlerce belki ismini bilmediğimiz sahabe-i kiram var. Yani veda hutbesinde, Mekke-i Mükerreme'de, Peygamber Efendimiz'in haccında, Arafat'ta onu dinleyenlerin sayısının 100 bin, 120 bin, 200 bin civarında olduğu rivayetlerde nakledilmekte. Ama ismi bilinen sahabe-i kiram 10 bin civarında. Allah hepsinden razı olsun. Radiyallahu anhum ve radu'an. Kitabımız onları öyle anlatıyor. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnet-i seniyyesini sahabe dediğimiz bu ilk nesil bize anlatıyor. 17. babu keyfe havvelen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem zahrahu ilennas. Peygamberi Zişan Efendimiz insanlara sırtını nasıl çevirdi? Yağmur duasından Peygamberimiz nasıl sırtını çevirdi? Böyle bir başlık. قال المؤلف الإمام البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه. Bir önceki senede çok benziyor. Yani bir önceki senet Ebu Nuaym'dan, bu da Adem bin Ebi İyas'tan rivayet ediliyor. Abbad bin Temim amcası Abdullah bin Zeyd'den naklediyor. Radiyallahu anh. Ra'aytun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Yevme karace yestesqi, yağmur duasına çıktığı gün. Kal fehavvele ilen nasi zahrahu. Sırtını insanlara çevirdi. Vestekbelel kıble, kıbleye döndü. Tabi kıbleye dönünce cemaat de kıbleye dönük. Aleyhissalatü vesselam önde, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıbleye dönmek için sırtını cemaate döndü. O önde ellerini açtı. Arkada sahabe-i kiram elleri açarak duaya başladılar. Sümme havvele ridâhu, sonra elbisesini, rida, belden üzerindeki, üstteki elbiseye rida deniyor. Belden alttaki elbiseye izar deniyor. Ridasını ters çevirdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sümme salla lena rekateyn, sonra bize iki rekat namaz kıldırdı. Cehara fihima bil kıraeti, bu iki rekat esnasında tıpkı sabah namazı gibi, tıpkı cuma namazı gibi sesli okudu. Yani Fatiha suresini ve ondan sonraki sure veya ayetleri aleyhissalatü vesselam Efendimiz sesli okudu. Yukarıdaki hadis-i şerifi benzer bir senetle müellif İmam Buhari bir başka başlık altında zikrediyor. Genellikle şöyle bir usul vardır. Bir hadis-i şerif zikredilir. O hadis-i şeriften çıkarılan neticeler nakledilir. Ama İmam Buhari'nin metodu böyle değil. İmam Buhari her netice için bir başka rivayeti, bir başka sahih rivayeti nakletmektedir. Böyle bir usulü var İmam Buhari rahmetullahi aleyhin. İmam Müslim de aynı konudaki hadisleri alt alta veriyor. O da en sahih olanından diğer dereceye göre biraz daha böyle sahih hadisleri alt alta zikrediyor. Böyle bir metodu var. Efendim, yağmur duası, yağmur namazı ile ilgili hadis-i şerifleri okuyoruz. İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh sadece bir hadis-i şerifte, Abbad İbni Temim'in amcasından rivayet ettiği hadis-i şerifte ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sadece bir defa yağmur namazı kılması sebebiyle yağmur duası meşrudur. Yağmur namazı Peygamber Efendimiz'in sık sık yaptığı bir sünneti değildir diyor. Ama talebeleri İmam Ebu Yusuf, İmam Muhammed olsun, İmam Şafii Ahmet bin Hanbel, İmam Malik olsun, onlar bir defa da olsa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in yaptığı bu sünnet yağmur namazı kılınması

gerekir diyorlar. Bakış tarzı. Evet. Kıtlık mevsiminde, yağmursuzluk mevsiminde, kurak bölgelerde değişik yollara başvurmakla beraber yağmur duası başvurulacak manevi sebepler arasında zikredilmektedir. Yıllarca bir damla yağmurun düşmediği Afrika'da gerçekten çok son 10 yıl içerisinde gerçekten çok sıkıntılı günler yaşanmaktadır. Yani yağmurun yağmaması ve suya ulaşma imkanlarının azlığı gerek temizlik, gerek sağlık, gerek yiyecek ve benzeri noktalarda problemlerin artmasına, ulaşımın ve benzeri sıkıntıların da olduğu eklenirse gerçekten büyük problemlerin artmasına sebep olmaktadır. Ve bu salatil istiska rekateyn. İmam Buhari rahmetullahi aleyh istiska namazı, yani yağmur niyazı için kılınan bu namaz 2 rekattır diye bir başlıkta yine benzeri bir hadis-i şerif nakledecek. Haddesena Kuteybetü ibn-i Sa'id. Kale haddesena Süfyanu an Abdillah ibn Ebi Bekrin an Abbad ibn Temimin an ammihi. Enne Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem isteska. Abbad bin Temim amcası Abdullah bin Zeyd'den rivayet ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yağmur duasına çıktı ve salla rekateyni, 2 rekat namaz kıldırdı ve kalebe ridaehu, örtüsünü ters çevirdi. Aynı veya benzeri hadisi şerifler naklediliyor. Bu hadisi şerifleri İmam Buhari en sahih senetler arasında seçiyor. Ya bu ne demek? En güvenilir ravilerin hem şahsiyetine hem de hafızasına son derece güvendiği ravilerin rivayet ettiği hadisi şerifler arasından seçiyor. Son Osmanlı Şeyhülislam'ı Tokatlı Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'nin, Allah rahmet eylesin, Mevkiful İlm vel Akıl isimli eserinin hemen başlarında şöyle bir tespitine rastlıyoruz. İslam tarihinde hadis ilimlerine hizmet etmek için 500 bin civarında hadis alimi ümmeti Muhammed'e bu hadisleri nakletmek için görev almışlar, vazife telakki etmişler ve o hadisi şerifleri titizlikle nakletmişlerdir. 500 bin kişinin hayatı, öğrencileri, hocaları, düşünceleri, inanç biçimi, yaşayış şekli, rivayet ettikleri hadis-i şerifler, yaşadıkları bölgeler, hassasiyetleri, bütün bunlar hepsi tespit edilmiş. Kimileri hakkında ciltler dolusu kitap yazılmış, kimileri hakkında belki birkaç kelimeyle sadece hadis ilmi noktasında dereceleri beyan edilmiş. Yani rical kitaplarında, cerh ve tadil kitaplarında karakter tahlili yapılarak bu zatlar bizlere nakledilmiş. Hadis ilmi gerçekten tarihte muazzam bir ilim. Hadis ricali ilmi, cerh ve tadil, ravilerin güvenilir olup olmadıklarının tespiti ve nakli son derece önemli bir ilim. Hadis-i şerifin senedine, hadis-i şerifteki yani müellif ile Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında senet zincirinde yer alan isimlerin durumuna önem verildiği kadar hadisin metnine de ayrıca önem verilmiş. Metin tenkidi dediğimiz o metindeki kelimeler ayrıca hadis alimleri tarafından tenkide tabi tutulmuş. Rabbim hadis ilmine hizmet edenlerden razı olsun. Kitabımızın, Kur'an'ımızın en iyi şekilde anlaşılması
hadisi şeriflerle mümkündür.

Kur'an-ı Azimüşşan'ı bize nakleden, Kur'an-ı Azimüşşan'ı bize tebliğ eden Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'ı yorumlama, anlama, uygulama, yaşama biçimi hadis-i şeriflerle, sünnet-i seniyyeyle bize nakledilmiştir. Dolayısıyla her Müslümanın mutlaka Allah Resulü'nün hakimliğine ve hakemliğine, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şerh ve tefsirine, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesine, o sünnet-i seniyyenin yazılı ifadeleri olan hadis-i şeriflerine müracaat etme mecburiyeti vardır. Babul istiskai fil musalla, namazgahta yağmur duası yapılmaz. Dua her yerde makbul. Dua, Cenab-ı Hak de ki ey Habibim, Rabbinize dua edin, isteyin o size icabet etsin buyuruyor. Yani bana dua edin ki size icabet edeyim buyuruyor Kur'an-ı Azimüşşan'da Cenab-ı Hak. O halde dua için uygun zaman ve zeminin önemi nedir? Elbette dua her zaman, her yerde, herkes tarafından makbul. Ancak bazı günler, bazı geceler, bazı saatler, bazı yerler, bazı şekiller dua için kabule daha vesile olmaktadır. Bazı kimselerin duası, peygamberlerin ümmetine duası gibi, anne babanın evladına duası gibi, yolcunun duası, mazlumun duası, alimin duası, üstadın duası, yetimin, yoksulun, dulun, kimsesizlerin, zayıfların duası elbette kabule daha layık. Mekke-i Mükerreme'de, Kabe-i Muazzama'nın huzurunda yapılan dualar, Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de, Safa'da, Merve'de, Hacerül Esved'in önünde, Mültezem'de yapılan dualar elbette daha farklı. Ramazan-ı Şerif'in son 10 gecesinde, özellikle tek geceler, özellikle Kadir gecesinde yapılan dualar, Cuma geceleri yapılan dualar, Medine-i Münevver'de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in huzurunda yapılan dualar elbette çok daha farklıdır. Duanın kabul olunma ümidini taşıdığımız saatlerine, zamanlarına, yerlerine dikkat etmek durumundayız. Dua eden kimsenin o manevi durumu, duasını gözyaşlarıyla ıslatan kimsenin o dua hali elbette o duaya kabul anlamında daha bir anlam kazanmaktadır, kazandırmaktadır. İşte bu vesile ile Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz yağmur duasında şehir dışına çıkılmasını tavsiye buyuruyor. Evet, cuma günü minberde dua etmiştir. Cemaat amin demiştir. Sadece dua ile yetinmiştir. Cuma günü yaptığı duada sadece dua etmiştir. Ayrıca yağmur namazı kılmamış, kıldırmamıştır. Ama özel olarak yağmur namazı için, yağmur isteme, yağmur talebi namazı için, salatül istiska için Medine dışına namazgah denilen geniş bir meydana çıkmış ve aleyhissalatü vesselam fizik manada elbisesini de ters yüz ederek o içinde bulundukları durumun tamamen iyiye çevrilmesini isteyerek Cenab-ı Hakk'a yalvarıp yakarak dua etmiştir. Ve ayrılmadan işte aleyhissalatü vesselam Efendimizin duasının da önemi buradadır. Ayrılmadan, oradan ayrılmadan insanlar iyi bir şekilde sağanak yağmurla ıslanmışlardır. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu sünneti tarih boyunca devam etmiş. Kıtlık, yokluk, yoksulluk, yağmursuzluk mevsimlerinde insanlar şehir dışına çıkmış. Çocuklar, yaşlılar, koyunlar, kuzular böyle tamamen bir bayram havası içerisinde o çocukların ağlamaları, sızlamaları arasında içtenlikle yapılan dualarla Rabbim bereketli yağmurlar nasip etmiştir. Haddesene Abdullah İbni Muhammed. Kale haddesene
Süfyanu an Abdullah ibn Ebi Bekir'in Semi'a Abbad ibn Temim'in an ammihi. Gördüğünüz gibi bu hadis-i şerifler, bugün dördüncü hadis-i şerifi okuyoruz. Hepsi Abbad bin Temim'in amcasından naklettiği hadis-i şerifler. Kale, haracen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ilel musalla yesteskî. Bayram namazları için ve yağmur namazı için Medine dışına çıkmış aleyhissalatü vesselam Efendimiz, yağmur duasında bulunmak üzere. Vestekbelel kıblete, kıbleye döndü. Fesallâ rekateyn, iki rekat namaz kıldırdı. Ve kalebe ridâehu, ve elbisesinin üst tarafını ters çevirdi. Kale Süfyanu ve akbarenil mes'udiyyu an Ebi Bekir'in kal cealel yemine aleşşimal. Yani ters çevirdi, sağ tarafı sol tarafına getirdi anlamında. Ters çevirmeyi bu şekilde tarif etmiş. Sağını soluna, solu sağa giyerek elbiseyi o şekilde ters giydi diye tarif etmiştir. Mes'udi, evet, Ebu Bekir'den öyle rivayette bulunuyor. Bu Ebu Bekir burada Abdullah İbni Ebu Bekir'in babası olan Ebu Bekir. Evet. Bâb-ı istikbalil kıbleti fil istiska. Yağmur namazında kıbleye dönülmez. Bütün namazlarda kıbleye dönülür ama müellifimiz her rivayet için yeni bir başlık koyuyor. O çıkardığı, elde ettiği neticeleri bu başlıkla ifade buyuruyor. Kâlel müellif el-Bukhariyyu rahimahullah. Allah bu kitabın müellifi İmam Bukhari'ye rahmet eylesin. Ve rahimena ma'ahu, onunla beraber bize de dünya ve ahirette rahmetiyle muamele eylesin. Yaşayan hocalarımızdan Ahmet Abdurrazak el-Kubeysi var. Iraklı bir hoca efendi ama fıkıh üstadı, fıkıh profesörü. Mekke-i Mükerreme'de Ümmül Kura Üniversitesi'nde halen görevli bir hocamız. Zaman zaman Türkiye'ye gelir, Türkiye'deki muhterem zevatı ziyaret eder. Böyle bir yere giderken rahimekallah dedi bana. Allah sana rahmet eylesin. Tabii bir şey anlatmak için böyle bir söze girişim. Üstad dedim, ben ölmedim ki elhamdülillah, hayattayım dedim, sen bana Allah rahmet eylesin diyorum diyorsun. Dedi ki ya Şeyh Halil dedi, hayatta olan da rahmete muhtaçtır, vefat eden de. Rabbim bize dünyada da rahmet nasip eylesin, ahirette de nasip eylesin. Biz alışmışız hep rahmetlik oldum. Allah rahmet eylesin. İşte dedem böyle anlatırdı. Merhum böyleydi. Hep sanki Allah'ın rahmetine intikal etti diye, hep rahmet sanki ölülerle beraber kullanılan kelime. Halbuki esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri üzerinize olsun diyoruz. Yani biz dünyada da ahirette de ilahi rahmete muhtacız. Eskiler, köylüler yağmura rahmet ismini verirler, biliyor musunuz? Dün iyi bir rahmet yağdı derler. Ve Sahih Buhari'de rastladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yağmuru rahmet diye isimlendirdi diye bir hadis-i şerif var. Semma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el matara rahmeten. Demek ki o köylü amcanın o yağmura rahmet demesinin bir hadis-i şerifte bir delili var. Yağmura rahmet ismi, rahmet yağdı. Yani rahmete vesile oldu. İlahi rahmetin tecellisi olarak yağdı. Berekete vesile oldu şeklinde. Evet. Haddetene Muhammedun kâle akbarene Abdülvahhab kâle haddetene Yahya ibn-i Sa'idin kâle akbareni Ebu Bekir ibn-i Muhammed enne Abbâde ibn-i Temîmin akbarehu أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي. Evet, yine Abbad ibn Temim'in, yine amcası Abdullah bin Zeyd'den rivayet ettiği hadis-i şerif, Ensar'dan, Medineli Müslümanlardan Abdullah bin Zeyd. El Ensari bize garip değil. Ebu Eyyub el Ensari diyoruz. Medineli bir Müslüman, Ensar'dan
Ensar'ın en ileri gelenlerinden.

Eyüp Sultan diye maruf. Sultan neslinden gelmesi açısından bir sultan denmiş. Çünkü dedeleri sultan imiş Eyüp Sultan Hazretleri'nin. Bir de gönüller sultanı. Gönüllerimizde apayrı bir yeri olduğu için Eyüp Sultan demiş ecdadımız. Ebu Eyyub el-Ensari diyoruz. İşte Ensar'dan onun Medineli arkadaşlarından, ashab-ı kiramdan biri Abdullah bin Zeyd anlatıyor. خَرَجَ اِلَى الْمُسَلَّى يُسَلِّي وَاَنَّهُ لَمَّا دَعَى اَوْ اَرَادَ اَنْ يَدْعُوَ اِسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ Musallaya namazgaha çıktı. Dua ettiği zaman veya dua etmek istediği zaman kıbleye döndü ve elbisesini de ters yüz etti diyor bu zat. Evet, bu dersimizde okuduğumuz hadis-i şeriflerin tamamı Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh'tan geliyor. Peki başka hadis-i şerifler yok. Bu olmaz mı? Böyle bir olaya şahit olan yüzlerce sahabi var. Ama İmam Buhari inceliyor. En sahih, en muteber bu zincirde, nakil zincirinde yer alan isimlerin en güvenilir olanlarını tercih ederek bize naklediyor. Allah kendisinden razı olsun. Evet, yağmur duası gibi vesileler, yani şifa duası hastalarımız için yapıyoruz. Hatim duası yapıyoruz. Değişik dua vesileleri vardır. Rabbim bu vesilelerle yaptığımız dualarımızı kabul eylesin. Rızasına nail eylesin. Rabbim sevdiği ve razı olduğu kulların yaptığı dualara dualarımızı ilhak eylesin. Amin diyoruz.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Cevşen Ülke Bir. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: Cüz. İsra Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 111 ayettir. İsra, geceliğin yürütmek anlamına gelir. Peygamber Efendimizin miracında Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya kadar geceliğin götürülmesinden bahseden bir ayet-i kerimeyle başladığı için bu adla anılmıştır.

0: ayatina innehu huves semi'ul basir.
1: Ayetlerimizden bir kısmını kendisine gösterelim diye bir gece kulu Muhammed'i Mescid-i Haram'dan etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü eksiklikten münezzehtir. Şüphesiz ki O her şeyi işitir ve görür.
0: وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ

0: وَكِيلًا
1: Biz Musa'ya kitap verdik ve onu İsrailoğullarına benden başka bir vekil tutmayın diye doğru yolu gösteren bir rehber kıldık.
0: ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ اِنَّهُ كَانَ عَبَدًا شَكُورًا
1: Ey Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin soyundan gelenler! Şüphesiz ki Nuh çok şükreden bir kuldu.

0: فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَب۪يرًا
1: Biz İsrailoğullarına kitapta, yeryüzünde iki defa bozgunculuk çıkaracaksınız ve büyük bir azgınlıkla dolup taşacaksınız diye bildirdik.

0: وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا
1: Onlardan birincisinin zamanı gelince, üzerinize güçlü kuvvetli bir takım kullarımızı gönderdik. Onlar da evlerin aralarına kadar girip sizi aradılar. Bu yerine getirilmiş bir vaatti.

0: بَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا.
1: Sonra size tekrar onlara karşı galibiyet verdik. Mallarla, oğullarla sizi destekledik ve sizi sayıca daha da çoğalttık.
0: اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَاِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا.
1: Eğer iyilik ederseniz, kendinize iyilik etmiş olursunuz. Yok eğer kötülük ederseniz, o da kendinizedir. Sonraki bozgunculuğunuzun cezalandırma zamanı gelince de yüzlerinizi kara etsinler. İlk defa girdikleri gibi yine Mescid-i Aksa'ya girsinler ve ele geçirdikleri her şeyi tahrip etsinler diye üzerinize yine öyle kullar gönderdik.
0: Asa rabbukum en yerhamekum ve in uttum udena ve cehenneme lil kafirine hasira.
1: Umulur ki Rabbiniz size merhamet eder. Eğer siz tekrar bozgunculuğa dönerseniz, biz de cezalandırmaya döneriz. Biz cehennemi kafirler için bir hapishane yaptık.

0: lehum ecran kebira.
1: Gerçekten bu Kur'an insanları en doğru yola iletir. Salih ameller işleyen müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.
0: وَاَنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اَعْتَدَنَا لَهُمْ عَذَابًا أَل۪يمًا
1: Ahirete inanmayanlara da kendileri için acı bir azap hazırladığımızı haber verir.
0: وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُولًا
1: İnsan sıkılınca hayra dua eder gibi şerre de dua eder. İnsan çok acelecidir.

0: النَّهَارِ مُبْصِرَةً وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا.
1: Biz gece ile gündüzü kudretimizi gösteren iki alamet olarak yarattık. Gece alametini istirahatiniz için ışıksız, gündüz alametini ise görüp geçiminizi sağlamanız için ışıklı yaptık ki Rabbinizin lütfundan rızkınızı arayasınız. Yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilesiniz. Biz her şeyi geniş bir şekilde anlattık.
0: وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا.
1: Biz her insanın amelini kendi boynuna doladık. Kıyamet günü de onun için açılmış olarak bulacağı bir kitap çıkaracağız.
0: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
1: O insana, oku kitabını. Bugün hesap görücü olarak kendi nefsin sana yeter diyeceğiz.
0: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا.
1: Kim doğru yola giderse ancak kendi iyiliği için gitmiş olur. Kim de doğru yoldan saparsa ancak kendi zararına sapmış olur. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. Biz bir peygamber göndermedikçe kimseye azap edecek değiliz.
0: وَإِذَا اَرَدَنَا اَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَف۪يهَا فَفَسَقُوا ف۪يهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدَم۪يرًا.
1: Biz bir beldeyi helak etmek istediğimiz zaman oranın zenginlikten şımarmış elebaşılarına iyiliği emrederiz. Fakat onlar orada kötülük işlerler. Böylece o belde cezayı hak etmiş olur. Biz de orayı darmadağın ederiz.
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا.
1: Biz Nuh'tan sonra nice nesilleri helak ettik. Kullarının günahlarından haberdar ve onları görücü olarak Rabbin yeter.
0: Men

0: مَدْحُورًا
1: Her kim çabucak geçen dünyayı isterse, burada istediğimiz kimseye dilediğimiz kadar veririz. Sonra da ona cehennemi tahsis ederiz. O kınanmış ve rahmetten kovulmuş olarak oraya girer.
0: وَمَنْ اَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا
1: Her kim de ahireti ister ve onun için gereği gibi inanarak çalışırsa, işte onların çalışmaları makbuldür.

0: رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا
1: Gerek dünyayı isteyenlerin ve gerekse ahireti isteyenlerin her birine, dünyada Rabbinin ihsanından ard arda veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir.
0: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
1: Baksana, biz onları birbirinden nasıl üstün kıldık. Andolsun ki ahirette daha büyük dereceler ve daha büyük üstünlükler vardır.
0: لَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا
1: Allah'la birlikte başka bir ilah edinip tapma. Sonra kınanmış ve yalnızlığa itilip yardımsız bırakılmış olursun.
0: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا

0: Rabbin yalnız kendisine kulluk etmenizi ve anaya babaya iyilik yapmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme, onları azarlama, her ikisine de güzel söz söyle.
1: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا.
0: Onlara merhamet göstererek tevazu kanadını aç ve de ki, ey Rabbim, onlar beni küçüklüğümde nasıl şefkatle yetiştirmişlerse, şimdi sen de onlara merhamet et.
1: رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ اِنْ تَكُونُوا صَالِح۪ينَ فَاِنَّهُ كَانَ لِلْاَوَّاب۪ينَ غَفُورًا.
0: Rabbiniz sizin kalbinizdekileri çok iyi bilir. Eğer siz iyi kimseler olursanız, şüphesiz ki Allah tövbeyle kendisine yönelenleri çok bağışlayıcıdır.

Akrabaya, yoksula ve yolda kalana hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Çünkü gereksiz yere saçıp savuranlar şeytanın kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankördür.

0: meysura.
1: Eğer Rabbinden ümit ettiğin bir rahmeti elde etmek için o hak sahiplerinden yüz çevirmek zorunda kalırsan, onlara hiç değilse gönül alıcı bir söz söyle.

0: mahsura.
1: Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme. Onu tamamen açıp israf da etme. Sonra kınanmış ve pişman olmuş bir halde oturup kalırsın.
0: İnne rabbeke yebsutur rizqa limen yeşâ'u ve yakadir. İnnehu kâne bi'ibâdihi khabîran basîrâ.
1: Doğrusu senin Rabbin rızkı dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Şüphesiz ki O kullarından haberdardır ve onları görür.
0: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَب۪يرًا.
1: Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Onlara da size de rızkı biz veriyoruz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir günahtır.

0: sebîlâ.
1: Sakın zinaya yaklaşmayın. Çünkü o bir hayasızlıktır ve kötü bir yoldur.
0: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ.

0: Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı canı haksız yere öldürmeyin. Biz haksız yere öldürülen kimsenin velisine bir yetki verdik. Ama o kısas yoluyla öldürmede aşırı gitmesin. Çünkü bu yetkiyle kendisine yardım edilmiştir.
1: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهِ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا
0: Sakın yetimin malına yaklaşmayın. Ancak erginlik çağına gelinceye kadar en güzel bir şekilde arttırıp geliştirmek için yaklaşabilirsiniz. Bir de verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen sözde bir sorumluluk vardır.
1: وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْو۪يلًا
0: Bir şeyi ölçtüğünüz zaman tam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu daha hayırlıdır ve sonuç itibariyle daha güzeldir.
1: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا
0: Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp bunların hepsi de yaptığından sorumludur.

0: latula.
1: Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin.
0: Kullu zalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha.
1: Bütün bu sayılanların kötü olanları Rabbinin yanında hoş görülmeyen şeylerdir.
0: Zalika mimma ohha ileyke rabbuka minel hikme. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقَى ف۪ي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدَحُورًا
1: İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Sakın Allah'la beraber başka bir ilah edinip tapma. Yoksa kınanmış ve rahmetten kovulmuş olarak cehenneme atılırsın.

0: Rabbiniz erkek çocukları size ayırdı da kendisi meleklerden kızlar mı edindi? Siz gerçekten büyük bir söz söylüyorsunuz.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا
0: Andolsun ki biz, düşünüp öğüt alsınlar diye bu meseleleri Kur'an'da türlü şekillere çevirip anlattık. Fakat bu, onların ancak haktan kaçıp uzaklaşmalarını arttırıyor.

0: Ey Muhammed, de ki, eğer onların söyledikleri gibi Allah'la beraber başka ilahlar olsaydı, o takdirde mutlaka onlar arşın sahibi olan Allah'a ulaşmak için bir yol ararlardı.
1: Subhanahu ve taala amma yekulun uluven kebira.
0: Allah onların söyledikleri şeylerden münezzehtir, son derece yücedir ve çok büyüktür.
1: Tusabbih.

0: تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ اِنَّهُ كَانَ حَل۪يمًا غَفُورًا.
1: Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar onu tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini anlayamazsınız. Şüphesiz ki Allah çok yumuşaktır, çok bağışlayıcıdır.
0: وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا.
1: Sen Kur'an'ı okuduğun zaman biz seninle ahirete inanmayanlar arasına gizleyici bir perde çekeriz.
0: وَجَعَلْنَا عَلَى

0: رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْ عَلَىٰ أَدَبَارِهِمْ نُفُورًا
1: Biz, Kur'an'ı iyice anlamasınlar diye onların kalplerinin üzerine örtüler, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen Kur'an'da Rabbinin birliğini andığın zaman onlar ürkerek arkalarını dönüp giderler.

0: Biz onların seni dinlerlerken ne sebeple dinlediklerini ve aralarında fısıldaşırlarken o zalimlerin siz ancak büyülenmiş bir adama tabi oluyorsunuz dediklerini çok iyi biliyoruz.
1: Unzur keyfe darabû lekel emthâle fadallû felâ yestatî'ûne sebîlâ.
0: Baksana, senin için nasıl benzetmeler yaptılar da doğru yoldan saptılar. Artık bir daha yol bulamazlar.

0: Onlar, biz bir kemik yığını ve ufalanmış bir toprak olduğumuz zaman mı yeni bir yaratılışla tekrar diriltileceğiz, dediler.
1: قُلْ كُونُوا حِجَارَةً اَوْ حَد۪يدًا اَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ ف۪ي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذ۪ي فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةً فَسَيُنْغِضُونَ اِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَى اَنْ يَكُونَ قَر۪يبًا
0: Ey Muhammed! De ki, ister taş olun, ister demir, isterse gönlünüzde büyüyen herhangi bir yaratık olun, mutlaka diriltileceksiniz. Onlar, o halde bizi kim tekrar diriltecek diyeceklerdir. De ki, sizi ilk defa yaratan Allah diriltecektir. Onlar sana alaylı alaylı başlarını sallayacaklar ve o dirilme işi ne zaman diyeceklerdir. Sen de ki, yakın olması umulur.
1: يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا
0: Allah'ın sizi çağıracağı günde ona hamd ile çağrısına uyarsınız ve kabirlerinizde pek az bir zaman kaldığınızı sanırsınız.
1: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ اَحْسَنُ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًا مُب۪ينًا
0: Ey Muhammed! Kullarıma söyle de, kâfirlere en güzel kelimeyi söylesinler. Şüphesiz ki şeytan onların aralarını bozar. Çünkü şeytan, insan için apaçık bir düşmandır.
1: Rabbukum a'lemu bikum in yeşe yerhamkum ev in yeşe yu'azzibukum. Vemâ erselnâke aleyhim vekîlâ.
0: Rabbiniz sizi daha iyi bilir. Dilerse size merhamet eder, dilerse azap eder. Biz seni onların üzerine vekil göndermedik.
1: وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا
0: Senin Rabbin, göklerde ve yerde bulunan kimseleri daha iyi bilir. Andolsun ki biz, peygamberlerin bazısını diğerlerine üstün kıldık ve Davud'a Zebur'u verdik.

Müşriklere de ki, Allah'tan başka ilah zannettiğiniz şeyleri çağırın. Onlar zararı sizden ne uzaklaştırabilirler ne de değiştirebilirler.

0: Onların yalvardıkları da Rablerine hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. Onun rahmetini umarlar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur.
1: وَاِنْ مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبَلًا

0: شَد۪يدًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا
1: Hiçbir memleket yoktur ki, biz kıyamet gününden önce onu helak edecek veya şiddetli bir azab ile cezalandıracak olmayalım. Bu kitapta, levh-i mahfuzda yazılmıştır.

0: Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey, öncekilerin o mucizeleri yalanlamış olmalarıdır. Biz Semud kavmine açık bir mucize olmak üzere bir dişi deve vermiştik de, onlar bu sebeple zalim olmuşlardı. Oysa biz o mucizeleri ancak korkutmak için göndeririz.
1: وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ

0: طُغْيَانًا وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا.
1: Hani sana, Rabbin insanları ilmi ve kudretiyle kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı ve Kur'an'da lanetlenmiş olan ağacı sırf insanları denemek için meydana getirdik. Biz onları korkutuyoruz. Fakat bu onlara büyük bir azgınlıktan başka bir şey sağlamıyor.

0: İblise kâle e'escudu limen halakote tînâ.
1: Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik de İblis hariç hepsi secde etmişlerdi. İblis ise ben hiç çamurdan yarattığım bir kimseye secde mi ederim demişti.
0: قَالَ اَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذ۪ي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ اَخَّرْتَنِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ اِلَّا قَل۪يلًا.
1: Yine iblis, şu benden üstün tuttuğuna bir bak. Yemin ederim ki eğer bana kıyamete kadar mühlet verirsen, onun neslini pek azı hariç kendime bağlayacağım demişti.

0: وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا
1: Allah buyurdu ki, git, onlardan her kim sana uyarsa, iyi bilin ki cehennem sizin hepinizin cezasıdır. Orada tam bir ceza göreceksiniz. Onlardan gücünün yettiği kimseleri sesinle yerinden oynat. Atlılarınla, yayalarınla onlara karşı yaygara çıkart. Onların mallarına ve çocuklarına ortak ol. Onlara vaatlerde bulun. Gerçi şeytan insanlara aldatmadan başka bir şey vaat etmez ya. Şüphesiz ki benim ihlaslı kullarım üzerinde senin hiçbir gücün olmayacaktır. Onlara vekil ve koruyucu olarak Rabbin yeter.
0: رَبُّكُمُ الَّذ۪ي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَح۪يمًا
1: Ey insanlar! Nimetinden nasibinizi arayasınız diye sizin için gemileri

0: denizde yüzdüren Rabbinizdir. Doğrusu O size karşı çok merhametlidir.
1: وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا
0: Denizde size bir sıkıntı geldiği zaman Allah'tan başka taptıklarınız kaybolur gider. Fakat O sizi kurtarıp karaya çıkarınca yine ondan yüz çevirirsiniz. Zaten insanoğlu çok nankördür.
1: Efe emintum en yahsife bikum canibel berri ev yursile aleykum hasiben thumme la tecidu lekum vekile.
0: Onun kara tarafında sizi yere batırmayacağından veya üzerinize taş yağdıran bir kasırga göndermeyeceğinden emin mi oldunuz? Sonra hiçbir vekil ve koruyucu bulamazsınız.
1: Em emintum en yu'idakum fihi tevraten uhra feyursile aleykum qasifen miner rihi feyugrikakum bima kefertum. ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا
0: Yoksa sizi bir kez daha denize döndürüp de, üzerinize şiddetli bir kasırga göndererek, yaptığınız nankörlük sebebiyle sizi boğmayacağından emin mi oldunuz? Sonra kendiniz için bize karşı onun intikamını alacak bir yardımcı da bulamazsınız.
1: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا
0: Andolsun ki biz Adem oğullarını şan ve şeref sahibi kıldık. Onları karada ve denizde çeşitli vasıtalarla taşıdık. Kendilerine temiz şeylerden rızıklar verdik. Onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.
1: يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ اُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ

0: ile
1: İnsan topluluklarının her birini önderleriyle birlikte çağıracağımız günde kimin kitabı sağ eline verilirse işte onlar kitaplarını sevinerek okurlar ve kıl kadar haksızlığa uğratılmazlar.
0: وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ اَعْمَى وَاَضَلُّ سَب۪يلًا
1: Kim de bu dünyada kör olursa, o ahirette de kördür ve tutacağı yolu itibariyle daha da şaşkındır.
0: وَاِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَاِذَا لَتَّخَذُوكَ خَل۪يلًا
1: Onlar neredeyse sana vahyettiğimizden başkasını bize iftira edesin diye seni bile saptıracaklardı. Ve o takdirde seni samimi bir dost edineceklerdi.
0: وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا
1: Eğer biz seni hak üzere sabit kılmasaydık, sen onlara belki biraz meyledecektin.
0: اِذَنْ لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا
1: O takdirde de biz sana mutlaka hayatın ve ölümün kat kat acısını tattırırdık. Sonra sen bize karşı kendini savunacak bir yardımcı da bulamazdın.
0: وَاِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَاِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ اِلَّا قَلِيلًا
1: Onlar seni neredeyse yurdundan çıkarmak için tedirgin edeceklerdi. Ama o takdirde kendileri de senden sonra az bir süre kalabilirlerdi.
0: سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْو۪يلًا
1: Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanunumuz budur. Sen de bizim kanunumuzda hiçbir değişme bulamazsın.
0: اَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا
1: Güneşin öğle vakti batıya kaymasından, gecenin karanlığı basıncaya kadar belirli vakitlerde namazı dosdoğru kıl. Ayrıca sabah namazını da kıl. Çünkü sabah namazı, gece ve gündüz melekleri tarafından görülür.

0: mahmuda.
1: Gecenin bir bölümünde kalk ve senin için bir fazlalık olmak üzere Kur'an'la teheccüd namazı kıl. Umulur ki Rabbin seni övgüye layık bir makama ulaştırır.
0: وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَاَخْرِجَنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا
1: Sen de ki, ey Rabbim, beni gireceğim yere dürüstlükle girdir. Çıkacağım yerden dürüstlükle çıkar. Bana kendi tarafından yardımcı bir kuvvet ver.
0: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا
1: De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Şüphesiz ki batıl yıkılmaya mahkumdur.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا
1: Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olan şeyler indiriyoruz. Fakat Kur'an, zalimlerin ise ancak zararını arttırır.

0: Musa.
1: Biz insana nimet verdiğimiz zaman o şükretmekten yüz çevirip yan çizer. Kendisine bir zarar dokununca da ümitsizliğe düşer.

0: Ey Muhammed! De ki, herkes kendi mizacına uygun olanı yapar. Fakat Rabbiniz, kimin en doğru yolda olduğunu daha iyi bilir.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلًا
0: Sana ruhu sorarlar. De ki, ruh, Rabbimin bileceği işlerdendir. Size ilimden az bir şey verilmiştir.

0: Andolsun ki eğer biz dilersek sana vahyettiğimizi de ortadan kaldırırız. Sonra sen bize karşı kendini savunacak bir vekil de bulamazsın.
1: İlla rahmeten min rabbik. İnne fadlehu kâne aleyke kebîrâ.
0: Ancak Rabbinin rahmeti onu baki kılmıştır. Gerçekten onun senin üzerindeki nimeti pek büyüktür.
1: قُلَّ اِنِ

De ki, andolsun ki insanlar ve cinler bu Kur'an'ın bir benzerini getirmek için bir araya toplansalar ve birbirlerine yardım etseler, yine onun bir benzerini getiremezler.

0: نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
1: Onlar dediler ki, sen bizim için yerden bir pınar fışkırtmadıkça sana asla inanmayız. Yahut senin hurma ağaçlarından ve üzüm asmalarından oluşan bir bahçen olmalı da içlerinden şarıl şarıl ırmaklar akıtmalısın. Ya da iddia ettiğin gibi göğü üzerimize parça parça düşürmelisin veya Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmelisin. Yahut altından bir evin olmalı. Ya da göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe senin göğe çıktığına da asla inanmayız. Ey Muhammed! De ki, Rabbimi tenzih ve tesbih ederim. Ben sadece insan olarak gönderilmiş bir elçiyim.

Kendilerine doğru yolu gösteren bir rehber geldiğinde, insanların iman etmelerine engel olan şey ancak Allah peygamber olarak bir insan mı gönderdi demeleridir.

0: Sen onlara söyle, eğer yeryüzünde sakin sakin yürüyüp dolaşan melekler olsaydı, biz elbette onlara peygamber olarak gökten bir melek gönderirdik.
1: قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَه۪يدًا بَيْن۪ي وَبَيْنَكُمْ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَب۪يرًا بَص۪يرًا
0: De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Şüphesiz ki O, kullarından haberdardır, onların her halini görür.

0: ahdaynâhum se'îrâ.
1: Allah kimi doğru yola iletirse, işte doğru yolu bulan O'dur. Kimi de doğru yoldan saptırırsa, artık onlar için Allah'tan başka asla dost olacak kimseler bulamazsın. Biz onları kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır olarak yüzleri üzerine sürünür bir halde haşrederiz. Onların varacakları yerde cehennemdir ki ateşi yavaşladıkça biz onun alevini arttıracağız.
0: ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا

0: cedide.
1: Onların cezaları işte budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar etmişler ve biz bir kemik yığını ve ufalanmış bir toprak olduğumuz zaman mı yeni bir yaratılışta tekrar diriltileceğiz demişlerdi.
0: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ ف۪يهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ اِلَّا كُفُورًا
1: Onlar görmüyorlar mı ki, gökleri ve yeri yaratan Allah, kendilerinin benzerini yaratmaya da kadirdir. Allah, onlar için geleceğinde hiç şüphe olmayan belirli bir süre tayin etmiştir. Fakat zalimler kabul etmeyip inkârda direttiler.
0: قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي اِذَنْ لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْاِنْفَاقُ وَكَانَ الْاِنْسَانُ قَتُورًا
1: Ey Muhammed! De ki, eğer Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız, harcamakla tükenir korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu çok cimridir.

0: ehum feqale lehu fir'aun. Feqale lehu fir'aun inni le azunnuke ya Musa mes'hura.
1: Andolsun ki biz Musa'ya apaçık 9 mucize vermiştik. Şimdi sen İsrailoğullarına sor. Musa kendilerine geldiği zaman Firavun ona, "Ey Musa, ben senin mutlaka büyülenmiş olduğunu sanıyorum," demişti.

0: Musa da ona, "Pekala biliyorsun ki bunları birer ibret olmak üzere göklerin ve yerin Rabbi olan Allah indirdi. Ey Firavun! Ben de senin mutlaka helak olduğunu sanıyorum." demişti.
1: فَاَرَادَ اَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَاَغْرَقَنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا
0: Nihayet Firavun, onları Mısır topraklarından çıkarmak istedi. Bu yüzden biz de onu ve beraberindekilerin hepsini suda boğduk.

0: Onun arkasından İsrailoğullarına, "Bu yerde siz oturun. Ahiret vaadi geldiği zaman hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz." dedik.
1: وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا
0: Biz Kur'an'ı ancak hak ile indirdik. O da ancak hak ile indi. Seni de yalnız bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.
1: وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ

0: يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا
1: Ey Muhammed! De ki, siz ona ister inanın, ister inanmayın. Şu bir gerçektir ki, o daha önce kendilerine ilim verilen kimselere okunduğu zaman, onlar yüzüstü secdeye kapanırlar.

0: مَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا.
1: Onlar, Rabbimizi tenzih ederiz. Rabbimizin vaadi mutlaka yerine getirilmiştir derler. Onlar ağlayarak yüzüstü secdeye kapanırlar. Kur'an onların saygısını da arttırır.
0: قُلِ دَعُوا اللّٰهَ اَوِ دَعُوا الرَّحْمَانَ اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَٰلِكَ سَب۪يلًا.
1: De ki, ister Allah diye dua edin, ister Rahman diye dua edin. Hangisini deseniz, nihayet en güzel isimler hep O'nundur. Namazında sesini çok yükseltme, onda sesini fazla da kısma. Bunların ikisi arasında bir yol tut.
0: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَل۪يٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْب۪يرًا.
1: Ey Muhammed! Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı olmayan, aciz olmadığından bir velisi de bulunmayan Allah'a hamdolsun de ve onu tekbir ile yücelt. Kehf Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 110 ayettir. İçerisinde mağara arkadaşları anlamına gelen Ashab-ı Kehf'ten söz ettiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde ayrıca misallerle Allah'ın yüce kudretine dikkat çekilmekte, Hazreti Musa ile Hızır'ın kıssasına yer verilmekte ve Zülkarneyn olayına temas edilmektedir.

0: وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا.
1: Kulu Muhammed'e bu kitabı indiren ve ona hiçbir eğrilik koymayan Allah'a hamdolsun.

0: وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا حَسَنًا مَاكِث۪ينَ ف۪يهِ اَبَدًا وَيُنْذِرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا.
1: Allah onu dosdoğru bir kitap olarak indirdi ki, tarafından gelecek şiddetli bir azaba karşı insanları uyarsın ve salih amel işleyen müminlere kendileri için içerisinde ebedi olarak kalacakları güzel bir mükafat olduğunu müjdelesin. Ve Allah çocuk edindi diyenleri de Allah'ın azabıyla korkutsun.

0: تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَقُولُونَ اِلَّا كَذِبًا.
1: Bu konuda onların da babalarının da hiçbir bilgisi yoktur. Ağızlarından çıkan ne büyük bir sözdür. Onlar yalandan başka bir şey söylemiyorlar.
0: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ أَسَفًا.
1: Ey Muhammed! Demek onlar bu Kur'an'a inanmazlarsa,

0: Sen üzüntüden neredeyse kendini helak edeceksin.
1: İnna cealnâ mâ alel ardı zîneten lehâ linebluvehum eyyuhum ahsenu amelâ.
0: Biz insanların hangisinin amelinin daha güzel olduğunu deneyelim diye yeryüzünde bulunan şeyleri dünyanın kendisi için bir zinet kıldık.
1: وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا.
0: Biz bir gün yerin üzerindeki şeyleri kupkuru bir toprak yapacağız.
1: أَمْ حَسِبَتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا.
0: Ey Muhammed! Yoksa sen sadece mağara ve yazılı levha sahiplerinin mi bizim şaşılacak mucizelerimizden olduklarını sandın?
1: اِذْ اَوَ الْفِتْيَةُ

0: وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
1: Hani bir grup genç mağaraya sığınmışlar ve ey Rabbimiz, bize kendi tarafından bir rahmet ver, bize şu işimizden bir kurtuluş yolu hazırla demişlerdi.
0: فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِن۪ينَ عَدَدًا.
1: Biz de nice yıllar mağarada onların kulaklarına perde vurup uyuttuk.
0: ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصَى لِمَا لَبِثُوا اَمَدًا.
1: Sonra iki gruptan hangisinin orada kaldıkları müddeti daha iyi hesap edeceğini ortaya çıkarmak için onları uyandırdık.
0: نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدَنَاهُمْ هُدَى.
1: Onların haberlerini biz sana doğru olarak anlatıyoruz. Onlar Rablerine iman etmiş gençlerdi. Biz de onların hidayetlerini arttırmıştık.

Biz onların kalplerini Hakk'a bağlamıştık. Hani onlar zalim hükümdarın karşısında durup şöyle demişlerdi: Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz asla ondan başkasına ilah demeyiz. Aksi takdirde andolsun ki Hak'tan uzak bir söz söylemiş oluruz.

Şu bizim kavmimiz Allah'tan başka ilahlar edindiler. Onların ilah olduğuna dair açık bir delil getirseler ya, Allah'a yalan yere iftira edenden daha zalim kim olabilir? وَاِذِ

0: rahmetihi ve yuhayyi lekum min emrikum mirfaqa.
1: İçlerinden biri dedi ki, madem ki siz kavminizden ve onların Allah'tan başka taptıkları şeylerden uzaklaştınız, o halde mağaraya sığının ki Rabbiniz size rahmetinden bir genişlik versin ve işinizde sizin için bir kolaylık sağlasın.
0: وَتَرَى الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ

0: مُرْشِدًا
1: Onlara baksaydın, görürdün ki, güneş doğduğu zaman mağaralarından sağ tarafa meylediyor, batacağı zaman da sol tarafa doğru onları makaslayıp geçiyordu. Onlar da mağaranın geniş bir yerindeydiler. İşte bu, Allah'ın kudretinin delillerindendir. Allah kimi doğru yola iletirse, işte doğru yolu bulan O'dur. Kimi de doğru yoldan saptırırsa, artık onun için asla doğru yolu gösterecek bir dost bulamazsın.
0: وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاضًا وَهُمْ رُقُودٌ

0: لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا.
1: Kendileri uykuda oldukları halde sen onları uyanık sanırsın. Biz onları sağa ve sola çeviriyorduk. Köpekleri ise mağaranın girişinde ön ayaklarını uzatmış yatıyordu. Eğer onları o halde görseydin, mutlaka geri dönüp onlardan kaçardın ve onlardan dolayı içine bir korku dolardı.
0: وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمًا

0: bikum ehada.
1: Böylece aralarında birbirlerine sormaları için biz onları uyandırdık. İçlerinden biri, ne kadar kaldınız dedi. Onlar da, bir gün veya daha az bir süre kaldık dediler. Bazıları da dediler ki, ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Birinizi şu gümüş parayla şehre gönderin de baksın. Hangi yiyecek daha temizse ondan size erzak getirsin ve çok nazik davransın. Sakın sizi hiçbir kimseye sezdirmesin.

0: izen ebede.
1: Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler veya kendi dinlerine döndürürler. O zaman da ebedi olarak kurtuluşa eremezsiniz.

0: Rabbuhum a'lemu bihim. قَالَ الَّذ۪ينَ غَلَبُوا عَلَى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا
1: Biz böylece Allah'ın tekrar diriltme vaadinin gerçek olduğunu ve kıyamet saatinin geleceğinde şüphe olmadığını bilsinler diye insanlara onları buldurduk. Hani halk aralarında onların durumunu tartışıyorlardı. Bazıları, onların üstlerine bir bina yapın dediler. Rableri onların durumunu daha iyi bilir. Onların işleri hakkında galip gelenler de biz onların üstüne mutlaka bir mescit yapacağız dediler.

0: minhum ahada.
1: Bazıları onlar üç kişidir, dördüncüsü köpekleridir diyecekler. Bazıları da onlar beş kişidir, altıncısı köpekleridir derler. Her ikisi de görünmeyene taş atıyorlar. Bir grupta onlar yedi kişidir, sekizincisi köpekleridir derler. Ey Muhammed! De ki, Rabbim onların sayısını daha iyi bilir. Onları ancak pek az kimseler bilir. Sen onlar hakkında zahiri bir tartışmadan başka derin münakaşalara dalma. Onlardan hiçbir kimseye Ashab-ı Kehf hakkında bir şey sorma.
0: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا

0: رَشَدَا
1: Herhangi bir şey için sakın, ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğun zaman da Rabbini an ve umulur ki Rabbim beni doğruya bundan daha yakın olan bir bilgiye ulaştırır de.
0: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِن وَازْدَادُوا 9.
1: Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 yıl daha kattılar.
0: قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اَبْصِرْ بِهِ وَاَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ اَحَدًا
1: Ey Muhammed! De ki, onların ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybını bilmek ona mahsustur. O ne güzel görür ve ne güzel işitir. İnsanların ondan başka bir dostu yoktur. O hiç kimseyi hükmüne ortak etmez.''

0: Mültehada.
1: Ey Muhammed! Rabbinin kitabından sana vahyedilen şeyi oku. Onun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. Sen asla ondan başka bir sığınak da bulamazsın.
0: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَش۪يِّ يُر۪يدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ

0: Ey Muhammed! Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua eden kimselerle beraber sabret. Gözlerin dünya hayatının süsünü isteyerek onlardan ayrılmasın. Kalbini bizi anmaktan gaflete düşürdüğümüz, kendi hevesine uyan ve işi gücü haddi aşmak olan kimseye itaat etme.
1: وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اِنَّا اَعْتَدَنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَاِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهِ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا.
0: De ki, bu hak kitap Rabbiniz tarafından gelmiştir. Artık dileyen inansın, dileyen inkar etsin. Şüphesiz ki biz zalimler için alev duvarları kendilerini çepeçevre kuşatacak bir ateş hazırladık. Eğer onlar susuzluktan feryat ederlerse, kendilerine erimiş maden gibi yüzlere haşlayan bir su verilir. O ne kötü bir içecektir, cehennem de ne kötü bir duraktır.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّا لَا نُضِيعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا.
0: İman edip salih amel işleyenlere gelince, şüphesiz ki biz iyi amelde bulunan kimselerin mükafatını zayi etmeyiz.
1: اُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْاَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ ف۪يهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ

0: İki ni'met sevabu ve hasunet murtefeqa.
1: İşte onlar için Adn cennetleri vardır. Onların saraylarının altından ırmaklar akar. Onlar orada altın bileziklerle süslenirler. İnce ve kalın ipekliden yeşil elbiseler giyerler. Orada tahtlar üzerine oturup yaslanırlar. O ne güzel bir sevaptır. Cennetse ne güzel bir duraktır.
0: Well,

0: نَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا.
1: Ey Muhammed! Sen onlara iki adamı misal getir. Biz onlardan birine iki üzüm bağı vermiştik. Etraflarını hurmalıklarla çevirmiş, aralarında ekinler bitirmiştik.
0: كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا.
1: Her iki bağ da ürünlerini vermişler, hiçbir şeyi eksik bırakmamışlardı. Biz aralarından bir de ırmak akıtmıştık.
0: وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا.
1: Bu adamın başka geliri de vardı. Arkadaşıyla konuşurken ona, benim malım seninkinden daha çoktur ve ben nüfus bakımından senden daha güçlüyüm dedi.

0: talaba.
1: Böylece kendisine haksızlık ederek bağına girdi ve bu bağın hiçbir zaman yok olacağını sanmıyorum. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülsem bile andolsun ki orada bundan daha iyi bir yer bulurum dedi.

Yaşamakta olan arkadaşı ona şöyle dedi: "Seni topraktan, sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni bir adam kılığına koyan Allah'ı inkar mı ediyorsun?"

0: Sen bağına girdiğin zaman, her ne kadar beni mal ve çocuk bakımından kendinden daha aşağı görüyorsan da, maşallah, Allah dilemiş de böyle güzel yaratmış. Kuvvet ve kudret yalnız Allah'a mahsustur deseydin ya.
1: فَعَسَى رَبِّي اَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا اَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا.
0: Belki de Rabbim bana senin bağından daha iyisini verir. Seninkinin üzerine de gökten bir afet gönderir. Bağın kuru ve kaygan bir toprak oluverir. Yahut da suyu yerin dibine çekilir de bir daha arayıp bulamazsın.

0: ahada.
1: Nihayet onun ürünleri yok edildi. Çardakları üzerine yıkılmış olan bağına harcadığı emeğe karşı ellerini ovuşturmaya başladı. Ah, keşke Rabbime hiç kimseyi ortak koşmasaydım diyordu.

0: Kendisine Allah'tan başka yardım edecek bir topluluk da olmadı. O kendi kendini de kurtaramazdı.
1: هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا
0: İşte böyle durumlarda hakimiyet hak olan Allah'ındır. Onun mükafatı daha hayırlıdır. Vereceği sonuç da daha hayırlıdır.

0: كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا.
1: Ey Muhammed! Sen onlara dünya hayatının misalini şöyle anlat. Dünya hayatı sanki gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Onunla yeryüzünün bitkileri birbirine karışır. Ama sonra onlar rüzgarların savurduğu bir çöp kırıntısı haline döner. Allah'ın her şeye gücü yeter.
0: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
1: Mal ve oğullar dünya hayatının ziynetidir. Baki kalacak salih amellerse Rabbinin yanında hem sevap bakımından daha hayırlıdır hem de ümit bakımından daha hayırlıdır.
0: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ

0: وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا
1: Biz bir gün dağları yürütürüz ve sen yeryüzünü dümdüz görürsün. Biz onların hepsini bir araya toplarız. Onlardan hiçbir kimseyi geri bırakmayız.
0: وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا
1: Onlar saflar halinde Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. Onlara, andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa siz sorguya çekilmeniz için bir zaman tayin etmeyeceğimizi iddia etmiştiniz değil mi? Denecektir.
0: وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا

0: illa ahsaha ve vecedu ma amilu hadira ve la yuzlimu rabbuka ahada.
1: Amel defterleri de ortaya konur ve sen günahkarların onun içinde yazılı bulunanlardan korktuklarını görürsün. Onlar, vay başımıza gelenler! Bu kitaba ne olmuş da küçük ve büyük hiçbir şey bırakmıyor, hepsini sayıyor derler. Onlar bütün yaptıklarını hazır bulurlar. Rabbin hiçbir kimseye haksızlık yapmaz.

0: ni ve hum lekum adu bi'se lizzalimine bedela.
1: Hani biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç hepsi de secde etmişlerdi. İblis ise cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da onu ve neslini dostlar mı ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin için birer düşmandır. Zalimler için bu ne kötü bir bedeldir.
0: Mâ eşhedtuhum halqas semâvâti vel ardı ve lâ halqa enfusihim. وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا.
1: Ben onları ne göklerin ve yerin yaratılmasında hazır bulundurdum, ne de kendilerinin yaratılmasında. Ben yoldan saptıranları da yardımcı edinmiş değilim.
0: وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا.
1: O gün Allah kafirlere, benim ortaklarım olduklarını iddia ettiğiniz şeyleri çağırın der. Onlar da çağırırlar. Ama çağırdıkları şeyler kendilerine cevap vermezler. Biz onların aralarına tehlikeli bir uçurum koyarız.

0: عَنْهَا مَصْرِفًا.
1: Günahkarlar ateşi görürler. İçine düşeceklerini anlarlar. Ama artık ondan kaçacak bir yer bulamazlar.
0: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا.
1: Andolsun ki biz bu Kur'an'da her türlü misali insanlara çeşit çeşit çevirip anlattık. Ama insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.

0: te'tiyehum illa en te'tiyehum sünnetul evveline ev ye'tiyehumul azabu kubula.
1: Hidayet rehberi olan peygamber kendilerine geldiği zaman insanları iman etmekten ve Rablerinden bağışlanma dilemekten alıkoyan şey ancak öncekilerin başına gelenlerin kendilerine de gelmesini veya azabın açıkça karşılarına dikilmesini beklemeleridir.

0: Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. İnkar edenlerse hakkı batılla ortadan kaldırmak için mücadele ediyorlar. Onlar benim ayetlerimi ve kendilerine yapılan uyarmaları alay konusu edindiler.
1: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْ

0: تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا.
1: Rabbinin ayetleri kendisine hatırlatılıp da onlardan yüz çeviren ve önceden yaptığı günahları unutandan daha zalim kim olabilir? Doğrusu biz, Kur'an'ı iyice anlamasınlar diye onların kalplerinin üzerine örtüler, kulaklarına da bir ağırlık koyduk. Sen onları doğru yola çağırsan da onlar bu durumda asla doğru yola gelmezler.

0: ile.
1: Merhamet sahibi olan Rabbin çok bağışlayıcıdır. Eğer onları kazandıkları günah sebebiyle hemen cezalandıracak olsaydı, onlar için azabı çabuklaştırırdı. Fakat onların bir vadesi vardır ki, asla ondan kaçıp sığınacak bir yer bulamayacaklardır.

0: مَوْعِدًا
1: İşte haksızlık ettiklerinde halkını helak ettiğimiz memleketler. Biz onları helak etmek için de belli bir zaman tayin etmiştik.
0: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا
1: Bir zamanlar Musa hizmetinde bulunan genç adamına, ben iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar durmayacağım veya uzun bir müddet yürüyeceğim demişti.
0: فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَب۪يلَهُ فِي الْبِحْرِ سَرَبًا
1: Musa ve adamı iki denizin birleştiği yere vardıklarında balıklarını unuttular. Balık da sıyrılarak denizde yolunu tuttu.

0: Orayı geçip gittiklerinde Musa yanındaki genç adamına, "Yemeğimizi bize getir. Andolsun ki bu yolculuğumuzdan yorgun düştük," dedi.
1: قَالَ اَرَأَيْتَ

0: الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَب۪يلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا.
1: Genç, gördün mü? Kayaya sığındığımız zaman ben balığı unuttum. Bana onu söylememi ancak şeytan unutturdu. O şaşılacak bir şekilde denizdeki yolunu tutup gitmişti dedi.
0: قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغْ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا.
1: Musa, işte aradığımız buydu dedi ve izlerini takip ederek geriye döndüler.

0: ilmâ.
1: Orada tarafımızdan kendisine bir rahmet verdiğimiz ve yine kendisine tarafımızdan bir ilim öğrettiğimiz salih kullarımızdan birini buldular ki o Hızır'dı.

0: علمت رشدا.
1: Musa ona, sana öğretilen bilgilerden, bana doğruyu gösteren bir bilgi öğretmen şartıyla sana tabi olabilir miyim dedi.
0: قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا.
1: Hızır, sen benimle beraber bulunmaya asla sabredemezsin. İyice bilip kavrayamadığın bir şeye nasıl sabredeceksin dedi.

0: e'sileke emra.
1: Musa, inşallah beni sabırlı bir kimse olarak bulacaksın. Sana hiçbir işte karşı gelmem dedi.

Hızır, eğer bana tabi olacaksan, ben sana kendisinden söz edinceye kadar bana hiçbir şey hakkında soru sorma dedi.

0: تغرق أهلها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا.
1: Nihayet ikisi beraber kalkıp gittiler. Gemiye bindikleri zaman onu deliverdi. Musa, bu gemiyi içindekileri boğmak için mi deldin? Doğrusu sen çok kötü bir iş yaptın dedi.
0: قَالَ أَلَمْ أَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا
1: Hızır, ben sana benimle beraber bulunmaya sen asla sabredemezsin dememiş miydim dedi.
0: قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا
1: Musa, unuttuğum şeyden dolayı beni kınama ve bana bu işimden dolayı bir güçlük çıkarma dedi.

0: زَكِيَّةً قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا
1: Yine ikisi birlikte yürüdüler. Nihayet bir oğlan çocuğuna rastladılar. Hızır onu hemen öldürdü. Musa, bir can karşılığı olmaksızın temiz bir canı mı öldürdün? Doğrusu sen çok kötü bir iş yaptın dedi.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.

0: 15. cüz.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Ey gökleri ve yeri yaratan Allah'ım! Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Halim isminle yalvarıyorum sana. Günahlarımızı bağışla. Ey günah işleyen kullarından bile nimetini esirgemeyen Allah'ım! Nimetini esirgeme bizden. Ey kullarına karşı sonsuz merhameti olan Allah'ım! Kalbimize merhamet ver. Ey kullarını cezalandırmada acele etmeyen, cahillerin cehaleti ve asilerin isyanı yüzünden öfkesine yenilmeyen Allah'ım! Kardeşlerimize öfkelenirsek eğer, onlara karşı şiddetli bir kin duyarsak, kalbimizden öfkeyi sil Allah'ım! Halim isminle yalvarıyorum sana. Kalplerimizde tecelli etsin Halim ismin. Ey karanlıklardan aydınlığa çıkaran Allah'ım! Halim isminle yalvarıyorum sana. Bize yumuşak bir huy ver. Bu sesin kalbimize mâkes bulsun her zaman. Ayetlerin kalbimize kazınsın Allah'ım. Öfkelenirsek, öfkemize mağlup olursak eğer, fazlın ve kereminle bizi hilm sahibi kıl. Senin sevdiklerini sevmemizi nasip et. Öfkemiz senin düşmanlarına olsun. Sen Halim'sin Allah'ım, cezaları erteleyensin. Bize Halim isminle muamele et. Halim isminle muamele et ki bize, sana tevbe edecek vaktimiz olsun. Senden af dileyecek yüzümüz olsun Allah'ım. Halim isminle muamele et ki bize, karanlıkları aydınlığa çevirdiğin gibi, kalplerimizin karanlığını Kur'an'la aydınlığa çevirecek zamanımız olsun. Halim isminle yalvarıyorum sana Allah'ım. Sana şeksiz şüphesiz bir iman için çırpınan ruhlarımıza sekinet indir. Öfkeden kendimizi kaybedip kainatın en zavallısı haline döndüğümüzde senin Halim ismin tecelli etsin kalbimizde. Öfkemiz isyana dönüşmesin. Bize yardım et. İsyandan kalbimizi muhafaza et Allah'ım. Değiştiremeyeceğimiz şeylere karşı tahammül ver. Hayatın iniş çıkışlarında öfkelenir, sabırsızlanır ve acele edersek Halim ismin tecelli etsin kalbimizde. Halim isminle dua ediyorum sana Allah'ım. Bütün güç ve kudret sendedir. Senden gafil olanları koruduğun gibi bizi de bela ve musibetlerden koru Allah'ım. Ya Halim, bize Eyüp aleyhisselamın sabrını ver. Ebu Bekir'in sadakatini ver bize. Bize Ali'nin kuvvetini ver. Bize Ömer adaleti ver Allah'ım. Osman'ın edebini ver. Resulullah aleyhisselamın hilmini ver bize. Resulüne olan öğüdün Kur'an'ın ışığıyla düşsün gönlümüze. Rahmetini bizden esirgeme Allah'ım. Rahmetini esirgeme ki evlatlarımıza, eşlerimize, kardeşlerimize, yetimlere, yoksullara karşı hilm sahibi olalım. Hilm sahibi olalım mustazaflara, yolda kalmışlara, biçarelere karşı. Sen ki zalimleri sevmeyensin Allah'ım. Halim isminle dua ediyorum sana. Bizi zalimler güruhundan ayır. Hilm ve sadakat ver bize. Mal, mülk, şöhret peşine düşüp kirlenmesin kalplerimiz. Kalbimizi cennetten incecik ve sakin akan bir su gibi tertemiz ve sakin kıl. Altın gibi değerli, gümüş gibi sade ve gösteriş

sessiz kıl kalbimizi senin katında. Ey bana, benden daha yakın olan Allah'ın! Kendisinden öğüt isteyen Müslümana, öfkelenme diyen Resulullah Aleyhisselam'ın sözü hiç çıkmasın kalbimizden. Birbirimizle kavga edip hiç yoktan kalplerimizi kırdığımızda, sevinçten birbirlerine taç takan şeytanları uzaklaştır bizden. Allah'ım, Halim isminle dua ediyorum sana. Yuvamızın üzerine kanatlarını gersin melekler. Senin adın zikredildikçe hanemizde ışıltılı dualar düşsün kalplerimize. Hilm hakim olsun kalplerimize. Ve hilm sahibi oldukça her an biraz daha biz, uzun bir seyahatten döner gibi karşılayalım eşimizi, çocuğumuzu, kardeşimizi her gün yeniden. Senin sevdiklerine muhabbet noksan olmasın kalplerimizden. Allah'ım, sen gafursun, sen halimsin. Allah'ım, beni bağışla. Allah'ım, beni düzelt. Beni hilm sahibi kıl. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.

0: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.
1: Beni benden alan sevdan, ne büyükmüş ey Resul. Kor ateş düştü içime, yanıyorum ey Resul. Yokluğun derttir içime, çaresizim ya Resulallah. Öyle garip kalmışım ki, dermansızım ya Habiballah. Bu dünyanın hiç tadı yok, sen yoksun ya ey Resul. Ne olur mahşer gününde unutma bizi ey Resul. Şefaat eyle ey Resul.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Bari sensin ki senin sözünle ten cana yoldaş oldu. Senin sözünle ateş suya sırdaş oldu. Yoktan var ettiklerin sonsuzluğa aşık oldu. Unutulmuşluktan çıkardıkların unutulmaktan korkar oldu.
2: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Muhyiddin-i Arabi Hazretleri 1. Bölüm Evliyanın büyüklerinden, Sofiye-i Aliye'dendir. Adı, künyesi ve sıfatıyla birlikte, Şeyh-i Ekber, Ebu Bekri Muhammed bin Ali'dir. Ebu Bekr İbni Arabi ismiyle de meşhurdur. 560, miladi 1165'te Endülüs'te Mürsiye kasabasında doğdu. Müçtehit idi. Naklettiği bilgilerin hepsi birer vesikadır. 500'den fazla kitap yazdı. Cahiller onun büyüklüğünü anlayamadı. Alimler, arifler ise veli-i kamil olduğunu anladı. 638 miladi 1240'ta Şam'da vefat etti. Muhyiddin-i Arabi 8 yaşındayken babası Ali bin Muhammed bazı sebepler yüzünden İşbiliye'ye, Sevilla'ya gitti. Orada başta İbni Beşkuval olmak üzere pek çok meşhur alimden ilim öğrendi. Zekası çok keskin, hafızası pek kuvvetli olup fesahat ve belagat sahibiydi. Gavsül Azam Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri bir gün en önde gelen talebelerinden Cemalettin Yunus bin Yahya'yı yanına çağırdı. Ona buyurdu ki, benden sonra benim lakabım olan Muhyiddin isminde Allahü Teala'nın çok

sevdiği, evliyasından bir kimse gelecektir. Bu hırkamı ona teslim edersin. Yunus bin Yahya, uzun yıllar sonra talebesi olan Muhyiddin-i Arabi'ye, hocasının vasiyeti olan o hırkayı teslim etti. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri, zamanında ilminden ve feyzinden istifade etmek için kendisine müracaat edilen belli başlı büyük alimlerden oldu. Bir aralık Konya'ya gelip Selçuklu Sultanı tarafından çok ikram ve hürmet gördü. Sultanlardan kendisine birçok tahsisat tayin olunduğu ve hediyeler gönderildiği halde hepsini fakirlere sadaka olarak dağıtırdı. Sofiye-i Aliye'den ve kelam alimlerinden olan Sadreddin-i Konevi'nin hocası ve üvey babası oldu. Hocasının üstadı olan Abdülkadir-i Geylani Hazretlerinin hırkasını üvey oğlu ve talebesi olan Sadreddin-i Konevi'ye giydirdi. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri talebelerine yaptıkları vasiyetinde buyuruyor ki: "Abdestsiz olma. Abdestin bozulunca şartlarına uygun olarak hemen abdestini al. Her hareket ve işine besmele ile başladığın gibi abdest almaya da besmele ile başla. Ellerini dünyayı terk etme niyetiyle yıka. Ağzına gelince ağzı yıkarken okunan duaları oku. Tevazu ve huşu içerisinde kibir halinden sıyrılmış bir vaziyette burnuna su al. Yüzünü haya ederek yıka. Ellerini dirseklere kadar tevekkül hali üzere yıka. Başını kendini alçaltarak muhtaç kabul eden kimsenin tavrıyla meshet. Kulaklarını en güzel ve doğru sözleri dinlemek için meshet. Ayağını da müşahede toprağına basmak için yıka. Sonra Allahü Teala'ya hamdü senada bulun. Resulullah'a salatü selam oku. Sonra iki rekat namaz kıl. Cemaatle beş vakit namaza ve evinde nafile namaza devam et. Namaz kılarken Allahü Teala'nın huzurunda durur gibi dur. Yüzün ile Kâbe-i Muazzama'ya döndüğün gibi kalbin ile de Allahü Teala'ya dön. Kul olduğunu, Rabbine ibadet ettiğini düşünerek hürmetle tekbir al. Rükûdan kalkınca, secdede ve diğer bütün hareketlerinde Allahü Teala'nın kudretiyle yaşadığını düşün. Selam verinceye kadar ve selam verdikten sonra bu düşünce üzere kal. Evine girdiğin zaman da iki rekat namaz kıl. Acıkmadıkça yeme. Yemeği doymadan bırak. Fazla su içme. Yemeği ihtiyacın kadar ye. Yemek yerken lokmayı ne büyük ne de küçük alma. Orta derecede al. Lokmayı ağzına kor iken Besmele-i Şerife'yi oku. Lokmayı iyice çiğne sonra yut. Yemekten sonra Allahü Teala'ya hamdü senada bulun. Allahü Teala kulunda bir dost, bir de düşman yaratmıştır. Dost ruh, düşman nefistir. Nefse karşı da en büyük bir silah yaratmıştır. Ancak o silah nefsi durdurabilir. O da namazdır. Onun için bir kimse namaz kılmıyorsa, binlerle keramet gibi hali olsa yine sıfırdır, hiçtir. Haramları isteyen nedir? Nefs. Mahlukların en ahmağı nefstir. Her isteği zararlıdır. Doyduktan sonra çok yedirir. Hep haramı ister. Allah'tan korkanlar haram işlemezler. Bunlar nefslerine galip olan kahramanlardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'dan döndükten sonra o kadar şehit verilmiş, o kadar sıkıntı çekilmiş. Küçük cihattan döndük, büyük cihada geldik buyurmuş. Eshab-ı kiram şaşırmış. Tekrar kılıçlarını kuşanıp o yorgunlukla başka yere harbe gidileceğini sanmışlar. Nereye, kimin üstüne gideceğiz ya Resulallah demişler. Nefs ile cihada, cihad-ı ekbere buyurmuş Peygamber Efendimiz. Küçük cihattan döndük, büyük cihada gidiyoruz sözünden kastedilen cihad-ı ekber, huy ile olan cihattır.
Eğer adam huysuzsa ne yapar eder? Ya bir kalp kırar veyahut da birine laf eder ve hepsi gider. Onun için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem en büyük mucizelerinden birisi de bütün huyların, ahlakın en güzeli hep ortada olmaktır. Her şeyin ortasını yakalamaktır. İnsan ölmek üzereyken ruh çıkmadan az önce en son huy çıkar. Huy terbiyesi kadar zor bir şey yoktur. Onun için Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, ben size güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Yani huyunuzu düzeltmek için geldim. Huysuzluk çok kötü şeydir. Dünyaya gönül bağlamamalı. Yolcu yolu tamir etmekle uğraşmaz. Mesela hacca giden bir kişi orada şu evi, apartmanı alayım diye düşünmez. Çünkü bir müddet sonra dönecek. Dünya hayatı da böyle. İnsan vücudu çok büyük bir varlık. İnsanın vücudu bile böyle olursa, ya ruhu? Ruh bir anda şarka, garba gider. İnsan 60-70 senelik dünya için yaratılmış olamaz. İnsan ebedi âlem için yaratıldı. Bu mübarek zatın pek çok menkıbesi vardır. Bunlardan bir tanesini nakledelim. Bir gün sohbetine inkârcı bir felsefeci gelmişti. Bu felsefeci, peygamberlerin mucizelerini inkâr ediyor, filozof olduğu için her şeyi felsefe ile çözmeye kalkışıyordu. Soğuk bir kış günüydü. Ortada, içinde ateş bulunan büyük bir mangal vardı. Filozof dedi ki, avamdan insanlar, Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı ve yanmadığı kanaatindedirler. Bu nasıl olur? Zira ateş her şeyi yakar kavurur. Çünkü yakma özelliği vardır. Devam edip bir takım sözler daha söyleyince, Muhyiddin-i Arabi Hazretleri, Allahü Teala Enbiya Suresi'nin 69. ayet-i kerimesinde mealen, biz de ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol dedik, buyurmaktadır dedi. Ortada bulunan mangalı alıp, içindeki ateşi filozofun eteğine döktü ve eliyle ateşi iyice karıştırdı. Bu hali gören filozof donup kalmıştı. Ateşin elbisesini ve Muhyiddin-i Arabi Hazretlerinin elini yakmadığını görünce iyice şaşırmıştı. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri ateşi tekrar mangala doldurup filozofa yaklaş ve ellerini ateşe sok dedi. Filozof ellerini uzatır uzatmaz ateşin tesirinden hemen geri çekti. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri bunun üzerine ateşin yakıp yakmaması Allahü Teala'nın dilemesiyledir buyurdu. Filozof onun bu kerametini görünce kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri şifa kaynağı sohbetlerinde sevenlerine şöyle buyurdular. Hiçbir insan cinden Allahü Teala'ya ait bir bilgi edinmemiştir. Çünkü cinlerin din bilgileri pek azdır. Onlardan dünya bilgileri edineceğini sanan kimse de aldanmaktadır. Çünkü faydasız şeyle vakit geçirmeye sebep olurlar. Onlarla tanışanlar kibirli olur. Halbuki Allahü Teala kibirli olanı sevmez. Eshab-ı Kiram'dan Ebu Hureyre Hazretlerinin haber verdiği hadis-i şerifte bir zaman gelir ki Müslümanlar birbirlerinden ayrılır, parçalanırlar. Şeriatı bırakıp kendi düşüncelerine, görüşlerine uyarlar. Kur'an-ı Kerim'i mizmarlardan, yani çalgılardan şarkı gibi okurlar. Allah için değil, keyif için okurlar. Böyle okuyanlara ve dinleyenlere hiç sevap verilmez. Allahü Teala bunlara lanet eder, azap verir, buyuruldu. İslamiyetin emirlerinden bir emri yapmayanın marifeti sahih değildir. Yine Muhyiddin-i Arabi Hazretleri, arifin niyeti, maksadı olmaz buyuruyor. İslam alimleri bu cümleyi şöyle açıklamaktadırlar. Allahü Teala'yı tanıyan kimse, beladan kurtulmak için bir şeye başvurmaz demektir. Çünkü dert ve belaların sevgiliden geldiğini,
onun

dileği olduğunu bilmektedir. Dostun gönderdiği şeyden ayrılmak ister mi ve o şeyin geri gitmesini özler mi? Evet, dua ederek gitmesini söyler. Fakat dua etmeye emrolunduğu için bu emre uymaktadır. Yoksa gitmesini hiç istemez. Ondan gelen her şeyi de sever. Hepsi kendine tatlı gelir. Evet, çünkü sevgilinin düşmanlığı düşmanlar içindir. Dostlarına düşmanlığı görünüştedir. Bu ise merhametini, acımasını bildirmektedir. Böyle düşman görünmesinin sevene nice faydaları vardır ki anlatılmakla bitmez. Bundan başka dostlarına düşmanlık gibi görünen işler yapması, bunlara inanmayanları harap etmekte, onların belalarına sebep olmaktadır. Şeyh-i Ekber Muhyiddin Arabi Hazretleri, hadis ilminde sahibi isnat ve fıkıh ilminde içtihat makamındaydı. Buyururdu ki, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, hesaba çekilmeden evvel hesabınızı görünüz. Emriyle bazı meşayih, her gün ve her gece yaptıkları işlerden kendilerini hesaba çekiyor. Ben hesapta onları geçtim ve işlediklerimle beraber düşündüklerimde de hesabımı görüyorum. Muhyiddin Arabi, Kuddise Sirruh, Fütuhat-ı Mekkiye kitabında kaza bela bahsinde belalardan, tehlikelerden gücünüz yettiği kadar sakınınız. Çünkü takat getirilemeyen, dayanılamayan şeylerden uzaklaşmak peygamberlerin adetidir buyurmaktadır. Bir kelime öğrenmenin ve öğretmenin fazileti bin nafile haçtan daha fazladır. Çünkü öğrenmek farzdır. Bir kelime öğrenmek için bile nafile terk edilir. O bir kelime insanı saadete kavuşturur. İbadetlerin sıhhatli olması için üç şart vardır. Birincisi ilimdir. İkincisi bu ilme muvafık ameldir. Üçüncü şart da ihlastır. Kur'an-ı Kerim okurken birisi selam verse okumayı keser, selama cevap verir, sonra okumaya devam eder. İnsanların en hayırlısı Kur'an-ı Kerim ilimlerini öğrenen ve öğrendiklerini öğretendir. Dini öğretmek değil, öğrendiklerini öğretmek deniliyor. Kafadan olmaz, nakl ile olacak. Ehl-i sünnet alimlerinden olacak. Kur'an-ı Kerim bilgileri ikidir. Kalp bilgileri ve beden bilgileri. Kalp bilgilerine iman, beden bilgilerine İslamiyet denir. Ehl-i sünnet alimlerinin kitaplarını okuyan, dinini doğru olarak öğrenir. İnsanların hayırlısı müjdesine kavuşur. Ruhun gıdası dindir. Kalbin gıdası ilimdir. Allahü Teala İbrahim aleyhisselama emir vermiş. Kazma küreyi al, dağa çık. Orada bir mezar var. Kaz bak ne var içinde demiş. İbrahim aleyhisselam aynı tepeye çıkmış, bakmış büyük bir mezar var. Kazmış bir levha. Levhada yazanlar, ben Ad kavminin melikiydim. Yani padişahıydım. Bin sene yaşadım. Bin orduyu yendim. Bin defa evlendim. Bin çocuğum dünyaya geldi. Servetimin sınırı yok. Yani ne kadar servet sahibiydim bilemiyorum. Artık bana kimse dokunamaz derken, devası olmayan, şifası olmayan bir hastalığa yakalandım. Her taraftan ne kadar doktor varsa getirttim. Ne isterseniz vereceğim, beni bu hastalıktan kurtarın dedim. Baktılar, ettiler, efendim aciz kaldık. Bir şey yapacak halimiz kalmadı dediler. Onun üzerine bunları yazdırdım. Ve en sonunda şöyle bitiriyor. Bu dünya beni kandırdı, aldattı. Sizi aldatmasın. Servetin var, sana bir şey olmaz dedi. Baktım ki ben çok acizmişim. En sonunda bir hastalığa yakalandım. Bütün servetim, her şeyim bu hastalığa ilaç olmadı. Servet bu, saltanat bu ama sonucu da bu. Onun için büyükler buyuruyorlar ki, dünya sizi terk etmeden siz onu terk edin. Dinini bilmeyen,

Ona göre yaşamayan, dünya işlerinde muvaffak olamaz. Dünyada muvaffak olsa bile, mutlaka sonu hüsranla biter. Ya hanımından, ya çocuğundan, ya kendinden kesinlikle rahat edemez. Çünkü hadis-i şerif var, dünyada rahatlık yoktur. Mü'mine rahatsızlık, ibadet, kâfire rahatlık, felakettir. Birine sevap, diğerine azap vardır. Ne talihsiz insanlar ki, hem dünyada azap, hem de ahirette azap görecekler. Allahü Teala yeryüzünde her hastalığa bir ilaç yaratmıştır. Her şey için şifa vardır. Ama gönlün şifası zikrullah'tır. Kalbin ilacı zikretmektir. Kalplerin zindeliği zikri ilahi ile olur. Sevgili Peygamber Efendimiz aleyhisselam buyurdular ki, Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Birbirlerini incitmezler, üzmezler. Bir kimse din kardeşinin bir işine yardım etse, Allahü Teala da onun işini kolaylaştırır. Bir kimse bir Müslümanın sıkıntısını giderir, onu sevindirirse, kıyamet gününün en sıkıntılı zamanlarında Allahü Teala onu sıkıntıdan kurtarır. Bir kimse bir Müslümanın aybını, kusurunu örterse, Allahü Teala kıyamet günü onun ayıplarını, kabahatlerini örter. Bir kimse din kardeşinin yardımcısı oldukça Allahü Teala da onun yardımcısı olur. Allahü Teala bazı kullarını başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak, onlara yardımcı olmak için yaratmıştır. İhtiyacı olanlar bunlara başvurur. Bunlar için ahirette azap korkusu olmayacaktır. Allahü Teala bazı kullarına dünyada çok nimet vermiştir. Bunları kullarına faydalı olmak için yaratmıştır. Bu nimetleri Allah'ın kullarına dağıtırlarsa nimetleri azalmaz. Bu nimetleri Allah'ın kullarına ulaştırmazlarsa Allah nimetlerini bunlardan alır, başkalarına verir. Bir kimsenin din kardeşinin bir ihtiyacını karşılaması 10 sene itikaf etmesinden daha kazançlıdır. Allah rızası için bir gün itikaf yapmak ise insanı cehennem ateşinden pek çok uzaklaştırır. İmanı en kuvvetli olanınız, ahlakı en güzel ve zevcesine karşı en yumuşak olanınızdır. İnsan güzel huyu sebebiyle cennetin en üstün derecelerine kavuşur. Nafile ibadetler insanı bu derecelere kavuşturamaz. Kötü huy insanı cehennemin en aşağı çukurlarına sürükler. İbadetlerin en kolayı ve en hafifi az konuşmak ve iyi huylu olmaktır. Bu sözüme iyi dikkat ediniz. Bir kimse Resulullah Efendimize işlerin en iyisi hangisidir diye sorunca iyi huylu olmaktır buyurdu. O kimse kalkıp biraz sonra sağ tarafından gelip aynı soruyu sordu. Yine iyi huylu olmaktır buyurdu. Gidip sonra sol tarafına gelip Allah'ın en sevdiği iş nedir diye sorunca yine iyi huylu olmaktır buyurdu. Sonra tekrar arkadan gelerek en iyi, en kıymetli iş nedir dedi. Hazreti Peygamber ona karşı dönüp iyi huylu olmak ne demektir anlayamadın mı? Elinden geldiği kadar kimseye kızmamaya çalış buyurdu. Kimseyle münakaşa etmeyen, haklı olsa bile diliyle kimseyi incitmeyen Müslümanın cennete gireceğini size söz veriyorum. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri 2. Bölüm Evliyanın büyüklerinden, Sofiye-i Aliye'dendir. Adı, künyesi ve sıfatıyla birlikte Şeyh-i Ekber, Ebu Bekr Muhammed bin Ali'dir. Ebu Bekr İbni Arabi ismiyle de meşhurdur. 560, miladi 1165'te Endülüs'te Mürsiye kasabasında doğdu. Müçtehit idi. Naklettiği bilgilerin hepsi birer vesikadır. 500'den fazla kitap yazdı. Cahiller onun büyüklüğünü anlayamadı. Alimler, arifler ise veli-i kamil olduğunu anladı. 638 miladi 1240'ta Şam'da vefat etti.
Muhyiddin Arabi Hazretleri

O Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur, bir ihsanıdır. Mü'minin kelamı şifadır. Mü'minin taamı şifadır. Mü'minin siması şifadır. Yani mü'minin muhabbetle yüzüne bakmak, insanın kalbine şifa verir. Mü'min, Allah'ın veli kuludur. O'nun sevdiği kuludur. O'na muhabbetle bakmak, O'na muhabbetle dua etmek, O'na muhabbetle yardım etmek, Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazandırır. Hepimiz bu dünyada bir gaye için yaratıldık. O da Allahü Teala'nın rızasını kazanmak. O'nun rızasını kazanmak da O'nun kullarına iyilik etmekten geçer. O'nun kullarına vermekten geçer. O'nun kullarının duasını almaktan geçer. O'nun kullarını razı eden Cenab-ı Hakk'ı razı etmiş olur. Allahü Teala'nın razı olması için evvel kulların razı olması lazımdır. Mesela kim? Evvela anne baba, hoca, arkadaş, patron, neyse. Yani kimin hakkı varsa öncelikle onların razı olması lazım. Herkes sevdiğiyle beraber olacak. Dünyada kızdığıyla beraber değil, sevdiğiyle beraber olacak. Çalışmak ibadettir. Çalışkan Müslüman Allahü Teala'nın dostudur. İş arasında namaz kılanlardan değil, namazlar arasında iş yapanlardan, namaza öncelik verenlerden olun. Namaz dinin direğidir. Namaz müminin miracıdır. Bu son ikisi hadis-i şeriftir. Hakiki bayram son nefeste imanla ölmektir. Son nefeste Allah demektir. İmanı muhafaza etmek için dinimizi bilmek lazım. İlimsiz din olmaz. Yani dinimizi bilmeden iman muhafaza edilemez. En büyük nimet imandır. İmanlı olmanın şükrü Müslüman olarak birbirimizi sevmektir. Bu çok önemlidir. Allahü Teala dünyada insanları karışık yarattı. Yani Müslümanlara has bir özellik vermedi. Böyle olsaydı diğerleri bakacaktı. Bu farklı diyeceklerdi. Müslümana has özelliği görüp iman edeceklerdi. O zaman gayba değil, gördüğüne iman etmiş olacaklardı. Halbuki iman gaybidir. Muhammed aleyhisselamın bildirdiklerine iman etmek lazımdır. Ama ahirette böyle olmayacak. Dost, düşman, Müslüman, kafir ayrılacaktır. Müslümanlar nimetlere kavuşacak, kâfirler de azaba. Sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, çeşitli hadis-i şeriflerde buyurdular ki, sıcak su, buzu erittiği gibi, iyi huylu olmak, insanın günahlarını eritir, yok eder. Sirke balı bozduğu, yenilmez hale soktuğu gibi, kötü huylu olmak, insanın ibadetlerini bozar, yok eder. Allahü Teala yumuşak huylu olanları sever ve onlara yardımcı olur. Sert ve öfkeli olanlara yardım etmez. Cehenneme girmesi haram olan veya cehennem ateşinin yakması yasak olan kimdir? Size bildiriyorum. Dikkatle dinleyiniz. Yumuşak olanların, kızmayanların hepsi. Yavaş ve yumuşak davranmak, Allah'ın kuluna verdiği büyük bir ihsandır. Aceleci, atak olmak şeytanın yoludur. Allahü Teala'nın sevdiği şey yumuşak ve ağır başlı olmaktır. İnsan yumuşaklığı, tatlı dili sebebiyle gündüzleri oruç tutanların ve geceleri namaz kılanların derecelerine kavuşur. Kızdığı zaman öfkesini yenerek yumuşak davranan kimseyi Allahü Teala sever. Cennetin yüksek derecelerine kavuşmak isteyen saygısızlık yapana yumuşak davransın. Zulmedeni affetsin. Malını esirgeyene ihsanda bulunsun. Kendisini aramayan, sormayan ahbabını, akrabasını gözetsin. Kuvvetli olmak başkasını yenmek demek değildir. Kuvvetli olmak, kahraman olmak, kendi öfkesini yenmek demektir. Selam verirken güler yüzlü olana,